hem zahiri ilimlere hem de batını ilimlere vakıf bir kimseydi. Kendilerini Ehl-i Beyt sevgisinin son nefeste iman selameti açısından büyük rolünün olduğunu söyler ve buna çok önem verilmesi gerektiğini ifade ederdi. Babamın ölüm hastalığında yanında bulunuyordum. Son nefeslerini vermeye başlayıp bu dünyayla alakasını keseceği zaman kendisine bu sözlerini hatırlattım ve bu sevgiyi açıklamasını istedim. O bu hal üzereyken ben tepeden tırnağa Ehl-i Beyt sevgisine dalmış durumdayım. Şimdi bu nimetin şükrünü eda ediyorum buyurdular. Bütün büyük alimler ve veliler sahip oldukları makamı Ehl-i Beyt'e sığınarak elde etmişlerdir. Dört büyük mezhep imamından bütün tarikat birlerine kadar durum böyledir. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın emriyle bizden Ehl-i Beyt'e muhabbet beslememizi istemiştir. Bundan sonra bir mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebini kabul etmezse, yarın kıyamet gününde Resulullah'a hangi yüzle bakacak ve nasıl şefaat umacaktır? Bir sadık aşığın dediği gibi, sevgilinin yaptığı her şey sevgilidir. Eğer biri gerçekten Allah ve Resulünü seviyorsa, Ehl-i Beyt'i de sever. İman, Ehl-i Beyt'e duyulan muhabbetle ölçülür.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur. Ehl-i Beyt her devirde içinden çıkan manevi önderlerle ümmetin yol göstericisi ve kurtuluş kapısı olduğunu ispat etmiştir. Bize düşen de Ehl-i Beyt'i sevmek ve Ehl-i Beyt'e sığınmaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt bahçesinin nadide güllerinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neslinin sadık evlatlarından biriydi. Onu seven imanını kurtardı, ona sığınan saadete erdi.
1: Bizim köyümüzde bir tane seyidimiz vardı, Seyyid Emele Haşim isminde. O, Allah 100.000 kat ona razı olsun, o bize bu yolu gösterdi. O bize Gavs'ı tanıttı. O ilk önce Gavs'a gitti, ondan sonra geldi köye, dedi gelin böyle böyle büyük bir zat vardır Kadir'de. Hazreti Peygamber'in soyundandır, seyyittir, evlad-ı Resul'dür. Bütün dünya akın akın oraya geliyor. Gelin siz de istifade edin. İnsan bir hazineyi bulunca onun üzerinde lazım ki herkese göstermesi lazım. Herkesi çağırması lazım. Bize deyince Cenab-ı Allah da nasip etmişti elhamdülillah. Gittik.
2: Gavs-ı Kasrevi'ye ben ilk intisabım Gadire köyünde oldu. Gadire köyünde. Zat-ı Alisi oraya teşrif etmişti. Birisinin vesilesiyle böyle bir zat var. Seyyittir, evladı Resul'dur. Elhamdülillah gittik. İntisap ettik. Bir feys-i nisbet aktı üzerime. Bir feys-i nisbet aktı böyle üzerime. Yani sanki sırtımda bir yük varmış gibi o yük atmış oldum. Nasıl bir insan bir yoruluyor, oturur 5 dakika, 10 dakika bir su içer, bir çay içer, o yorgunluğu giderir, atar o yorgunluk sırtından. Subhanallah, Allah'ın azametine soru sual olmaz. Ben mensup olduğum o gece, hatta Zat-ı Alisi'nin elini ziyaret eder etmez, Allah'ın kudreti, Allah'ın azameti, o ağırlık, hatta bir kısım rahatsızlık.

0: rahatsızlık vücudumda his ediyordum. Atmış oldum subhanallah. O vesileyle ben çok masrur oldum. Çok müferrah oldum. Bana bir ferahlık geldi.
1: Ben şunu söylüyorum Allah dostlarını tanımayan kardeşlerime. Resul Efendimiz'in döneminde sahabe çok şanslıydı. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, o Allah Resulü'yle müşerref olmuşlardı. Bu dönemde diyorum, Resul Efendimiz'in varisleriyle, ki biliyorsunuz Kavsu Kanseri Kaza Sadası Hazretleri, aynı zamanda Seyit, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelen bir zat.
2: Zaten öyle buyuruyor. Acaba Seyit miyiz diye, ben de bir acabacılık başlamıştı. Hazreti Resulullah'ı rüyadan gördüm ki beni dizine oturttu, bana evladım diye hitap etti. Babadaki siret evlatta görünmez mi?
3: Havusumuzu anlatmaktan bitmez. Havusumuz Kadasallahu Sırali'ye en büyük bir kelam dedi, evladı Resul'dür.
4: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Adım Süleyman Kuriş. 1942 doğumluyum. Ben aslında Karadenizliyim. Trabzon Of kazasından. Ama yıllarımızı Ankara'ya verdik ve Mersin'e. 45 sene Mersin'deyiz. Mersin'e yerleştim. Abim de Ankara'dan sonra Mersin'e geldi. Beraberce bir müddet daha çalıştık. Ondan sonra ayrıldık. Abimle beraber Abdullah Kuriş'le. Devam ediyoruz o arada. Ondan sonra benim yeğenim Davut Temel var. Davut Temel yazıhaneye geldi. İşte ben dedi, Doğu'da bir zat var. Gavsul Azem diyorlar ona. Kadir'den geliyor. Gavs'a gittik. Ama Gavs Hazretleri'ni bilmiyoruz. Hani edebi bilmiyoruz. İşte baş açık şöyle, kollar açık filan. Arkadaşlarla beraber gittik. Dediler ki Gavs Hazretleri Türkçe bilmiyor. İnşaatta çalışan Siverekli Osman vardı. Onu da aldık beraber. Getirdik. O da tercümanlık yapacak. Biz Gavs'ı görü görmez bize siz hoş geldiniz Süleyman Efendi dedi. Benim ismimi nereden biliyor? Öyle bir anda afalladık biz. O babamın sevgisi ona geçti o anda. Dünyanın zevki bu saadatların yanındadır. Saadatları da çok sevmek lazım. Allah için sevmek lazım. Allah'ı sevmek saadatlardan geçer. Allah'ın sevgisini insan anlayamaz. Saadatlar o kadar büyük ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük olduğunu saadatlardan anlıyoruz. Ve Peygamber de Allah'ı sevdiriyor bize. Ona Allah'a gidiyoruz ki Allah ne kadar büyüktü onu da ondan alıyoruz.
5: Bir kut

0: Valla şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi. Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerini kabul ettirir, nehinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur.
1: Süleyman Kuruş, Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor.
0: Haosumuz bütün dünyaya temel.

0: şeyler bilmiyor, herkes bilmiyor. Gauss her yerde anılıyordu, her yerde seviliyordu. Gauss'un bereketi büyüktü elhamdülillah. Gauss Hazretleri'nin bize nasihati şöyle oldu. Gauss Hazretleri biliyorsunuz hep Şeyh Hızna derdi. Şeyh Hızna'yı çok sevin. Şeyh Hızna bir güneştir. Şeyh Hızna'yı çok sevin. Yani yıldırımlardan yıldırım. Şeyh Hızna'yı andığın anda her zaman oradadır. Yani kendinden bahsetti, kendini söylemezdi. Kendinin yerine şeyhini bahsederdi. Ama Gavsul Azam, Şah Abdülhakim yeryüzüne biz görmedik ya. Böyle bir insan olmaz. Yani böyle bir şeyhine bağlı bir insan olmaz. Kendini hiç methet eden bir insan değil. Hepsini şeyhin üzerine söylerdi. Kendisini de Cenab-ı Hak öyle bir şey vermişti ki çok etnaydı. Yani her şeyin altında dururdu. Yukarıya hiç çıkmazdı. Her konuda. Onun için böyle bir insan ben bilemiyorum yani. Bugün onun bereketi halen daha Gauss'un bereketidir. Aşağı yukarı bugün 45 sene oluyor. Onun himmeti, bereketi devam ediyor elhamdülillah. Gauss'umuz kaddesallahu sirrihi konuştuğumuz zaman dedi ki bütün yiyeceklerinizi toptan alın, eve getirin. Sadat da gelir ona nazar eder. Bu da çok büyük bir nimet ama. Yani bir sofinin yemeğine dahi, helal yemesine dahi, her şeyine müdahale ediyorlar. Ve zikrullah kalplerine insin diye her şeyi ona göre söylüyorlar. Gauss'umuz bir derya idi, derya. Yani anlatmak bizim şeyimize yetmez o, lisanımıza. Bizim bilgilerimiz ona hiç uymaz. Gauss'umuz her konuda, her zaman ufak da ufak olurdu, büyük de büyük olurdu. Hepsine nasihatini rıza ilahi Allah için yapıyordu. Kendi menfaati için hiçbir şey yoktu.
1: Aşk eseri olan karar bağlamaz. Yüreğinde dert olmayan ağlamaz. Bizi bu yerlerde kimse eylemez. Giden gelsin bizimle dost diline. Bir garibim, adım sanım anılmaz. Yüreğimde yaram vardır onulmaz. Aşk deryası cuş eyledi yenilmez. Giden gelsin bizimle aşk iline. Leylü nehar akar çeşmemin yaşı. Dost yoluna koyup can ile başı. Aşk ile geçelim dağ ile taşı. Giden gelsin bizimle aşk iline. Derviş himmet der ki onu bilenler. Medihin okur anda varıp gelenler. Delilimiz oldu pirler, erenler. Giden gelsin bizimle aşk iline.
0: Gauss'u anlatmaktan bitmez. Ama insan her şeyi de tamamen banta alması lazım ki o günleri izah etmesi gerekiyor. Ama onu da biz de o zaman düşünemedik. Her şeyi yapabilirdik. Gramofon vardı, neydi, teyp vardı.

0: vardı. Ama ona nasip olmadı bize. Tabii o zaman da bu kadar modern değildi Türkiye. Bir teyp vardı. Mesela ta Almanya'dan aldırdık onu. Şimdi her şey var Türkiye'de elhamdülillah. Havuz Hazretleri'nin zamanında sohbet ederdi. Bir taraftan kaside okunurdu. Namaz zamanında namaz geldiği zaman namaza kalkardı. Onun işi gücü oydu. Başka bir şeyle şey yapmazdı. Dünya işine hiç uğraşmazdı. Bizi fethetti elhamdülillah. Zatıyla o fethetmek bitirdi işi. 5 vakit namaz kılmaya başladık. Hatme yapmaya başladık. Aynı zamanda devamlı olarak hatmelerimizi, sohbetlerimizi de dinlemek üzere devamlı Hacı Davut sohbet ediyor. Bütün saadatlardan sohbetini yapıyor. Hatmemizi yapıyoruz. Kaside söyleniyor. Öyle bir değişik oldu ki o Süleyman Kuruş'tan onun arasında dağlar fark var.
1: Kasrik dergahı, Sadat-ı Kiram efendilerimizin Anadolu topraklarına diktiği bir fidandı. Fidan, rahmeti üstüne çekti, su gördü, boy verdi. Fidan büyüdükçe Gavs Hazretleri üzerine daha çok titredi. Hikmeti hüdadır, Sadat-ı Kiram kökleri asr-ı saadetten beslenen bu fidanı Kasrik'ten menzile taşımaya karar verdiler. Ve dergahın yeni adresi Menzili Şerif oldu. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirmeden önce dergahın temellerini attı ve fidan daha kuvvetli bir şekilde büyümeye devam etti. Şimdi gölgesine bütün ümmetin sığabileceği koca bir çınar oldu o fidan.
0: Menzilin iyi alınmasını iyi biliyorum. Menzil alındı. Adıyaman'daki yer. O zaman ufak bir ev vardı ve güzel de o şeye gidince caminin orada da ufak bir cami vardı. Sonra Gavuz Hazretleri dedi ki buraya bir cami yapacağız. Benim abim var, Mehmet abim, bir proje yaptı dedi ona. Ankara'ya bir proje yaptı dedi. Meğer onu deniyor. Dedi bu projenin minaresi yoktu dedi. Gitti minaresi de çizdirdi, geldi. Hiç demedi ki ben bundan sebep gitmeyeyim, geleyim yahut da. Hemen atladı gitti. Havuz Hazretleri dedi, abim dedi ki buraya cami yapılacak, bize kereste lazım. Kereste birkaç tane usta, kereste ilk caminin kuruluşun, büyük cami, menzile. O camiye başladık, camiyi de yaptık. Bizim arkadaşlardan işçiler vardı, tanıdıklar vardı, hepsi geldiler. Hem irşad oldular hem de camiyi. Gavuz Hazretleri de böyle altta dururdu, o kese seslerini dinlerdi yani. Hoşuna gidiyordu. Mubar'ın havluda bir şey, çadiri vardı. Üstünde birkaç tane ot mot vardı. Altında odada bir seccadesi vardı, orada oturuyordu. Çok keyifliydi. Nasıl anlatayım yani? Menzil bir harikaydı o zaman. Valla şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördüm ki yok. Ama nasıl tanırsın onu?

Alimlerden Ali Havvas rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor: tasavvuf yolu altının sarraf elinde işlenmesi gibi Kur'an ve sünnete uygun olarak işlenmiş ve düzenlenmiştir. Çünkü bu yolda olanlar bütün hareketlerinde din terazisiyle ölçülmüş salih niyetler taşırlar. Bunu ancak İslami

0: bilenlerde derin bilgi sahibi olan kimseler bilir. Bilgi görmekle pekişir, yaşamakla tamamlanır. Dinin emir ve tavsiyeleri de sadece kitaplardan öğrenilmez, asıl yaşayanlardan öğrenilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i merak eden birinin merakını giderecek en açık bilgi Rabbani alimlerin amelleridir.
1: Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördüğümüz yok. Ama nasıl tanırsın? Ben şimdi bu Gavs'ı tarif edemem. Gavs ne kadar büyük. Resulullah'ı nereden tanıyorum? Gavs'ın yüzü sürmetine. Neden? Gavs bu kadar büyükse Resulullah bundan 100.000 daha büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. O da Allah'a şey yap getiriyor. Yani yönlendiriyor. Allah ne kadar büyükse o tarif edilmez. O bizim aklımız ona almaz. Şimdi ben Gavs'ı tarif etsem, yani nazarıyla insanların kalbinde çok insanlar nazarıyla Allah'ı zikretmeye başlıyor. Bir görmekle. Bunu tarif etmek mümkün değil ki. İslam bunun ne bir taraftaki %1000 değişiklik var. Bir insan Allah var, evet var. Ama nasıldı, kuvveti nedir? Onu kesbedemez. Neden? Bir mürşidi görmesi lazım insan. Mürşid Resulullah'a insanı yönlendirir. Resulullah Allah'a tevekkül ettirir. Allah'ın yüceliğine ne kadar büyük olduğunu o da ispat ettirir. Mürşidin büyüklüğü burada belli oluyor. Çok halimdi. İşte demin bahsettim ya ondan. Havuz Hazretleri öyle halimdi ki, çocukta ufak olurdu. Büyükten büyük olurdu. Daha büyüğünden daha büyük olurdu. Ona göre kendisini yükseltirdi. O kadar halimdi. Çok halimdi. Kırmazdı. Sevecendi.
2: Gavs-ı Bilvanisi Kuddisesi Ruhu mürşidin gerekliliği hakkında şöyle buyuruyor. İnsan ahiret yolunda terbiye görmemiş haliyle avamdır. Kendisini Yüce Allah'ın dışındaki varlıkların sevgi ve etkisinden kurtaramaz. Bir insanın Allah korusun ameliyat olması gereken bir evladı olsa ehil olmayan doktora götürür mü? Elbette götürmez. İşin uzmanını arar, bulur. Aynen bunun gibi biz de ebedi hayatımızı kurtarmak için kamil bir mürşit bulmalıyız. Çünkü onlar din konularında işin uzmanıdır. Allah Teala'nın izniyle insanları gafletten kurtarırlar, Allah yoluna sevk ederler, insanların hidayetine vesile olurlar. Zamanımızda gerçek sufiler az olduğundan insanlar daha fazla isyana düşüyorlar. İrşat ehli mürşitler de devrimizde çok değildir.
1: Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi. Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerine kabul ettirir, neyinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur. Hem içini temizler hem dışında zahir olarak yaptırır. Mürşitsiz de insanın da zor bir şey yapılır. Zor dünyayı kurtarır. Yani kolay değil. Dünya zordur. İnsanlar mürşitsiz bu iş olmaz arkadaşlar. Bir insanın bir mürşidi, bir ustası olacak. Ben bazı arkadaşlara diyorum, üniversiteyi kimden okuyorsun? Yalnız başına okuyabiliyor musun? Yok. İlkokulu okuyabiliyor musun? Yok. Ortayı? Yok. Ne yapıyorsun? Bir hocaya ihtiyacın var. Senin de dünyevi işine bir hoca ihtiyacın var.

0: Bu da kimdir? Hakiki mürşit. Mürşit Allah'ın vazifeli memurudur. Allah memur etmiş onu. O memur sana ne diyorsa şeriat-ı Muhammedi'nin içinde bunu söylüyor sana. Sen de bunu kabul ediyorsun, yaşıyorsun. Mürşidin vazifesi budur. Vazifesini yapan da kurtarır. Başka türlü zor kurtuldu bu zamanda insanlar. O günlere bakıyoruz, bugünlere bakıyoruz. %50, %1000 değişiklik var. Hazreti Davut'tan Allah razı olsun, Gavus'umuzdan Allah razı olsun. Ama Gavus'umuz kanzaya atmıştı bizi. Yani sebep de ala külli şeyin sebebi, her şeyde bir sebep olur ya. O da sebep vardı yani. Gavus'umuz zatıyla, nazarıyla nazar etti, ondan sonra zahire dondurdu işi.
1: Ankara için kadim bir acziyet ifadesi düşülsün istenseydi, hastane kapısında Gavs Hazretlerinin nöbetini bekleyen sufilerin dilinden şu mısralar dökülürdü. Kimsesiz hiç kimse yok. Herkesin var bir kimsesi. Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi. İman dairesi içindeki hiç kimse, mürşidinden ayrılan bir mürit kadar kimsesizlik tatmamıştır yeryüzünde.
0: Gavs Hazretleri son gelişi rahatsızdı. Rahatsız olunca tekrar Ankara'ya geldi. Bana telefon ettiler. Dediler ki böyle böyle Gavs'umuz rahatsızdır. Ankara'ya gelecek. Ankara'ya geldi, birkaç kaldı. Bizim evde. Bizim evde kaldı. Ondan sonra işte kalınca bayağı bir gelen giden de oldu, kalabalık oldu. Ameliyat olacağı zaman Seyyidi Hazretleri de geldi. Kadısallahu sırali. Ankara'da bir müddet kaldık. Hastaneye gideceğiz karar verildi. Doktor Ahmet, o zaman da doktorlarla ilişiği kuran o. Doktor Ahmet Çankaya Hastanesi'nde yer ayırdı. Ameliyat oldu. Bize Doktor Ahmet demedi ki kanserdir. Çok iyi geçti dedi filan. Biz de rahat duruyoruz yani. Fazla da endişelenmiyoruz tabii o zaman. Dedi yarbay, yarbay da Ankara'da o zaman. Dedi bu hatmede dedi. O arada kim bir şey görürse haber versin dedi, söylesin. Tabi gören de söylemedi. Sonradan anlattı. Rasulumuz şeyini yapmış. Bitirmiş işini. Kendisi Aşrahman'a ruhu çıkmış. Evri de aşağıya inmiş. Sabahleyin dünyasını değişti. Saat 5 sıralarında. Biz telefon ettiler böyle böyle. Rasulumuz dünyasını değişti. Biz ondan sonra Seyyid Muhammed Raşid ve Muhammed Raşid Hazretleri'nin abisi vardı. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri, o da baktım, o da duruyorlar. Ben sarıldım Seyyid Hazretleri'nin boynuna. O ağladı bir taraftan, biz ağladık. Ben Seyyid Hazretleri'nin ilk ağlamasını orada gördüm. Evet. O bir tarafta ağladı, biz de bir taraftan ağladık öyle. Şimdi Gavs'ımızı, mübarek cesedini aldık. Hacı Davut'un evini oraya getirdik. Orası daha genişti. Otobüse de oradan bineceğiz. Otobüs tuttuk. Tabutini ufaktı, biraz daha büyüttük onu. Yeni tabut ettik ona. Otobüse koyarken bütün millet otobüse biniyor. Büyük bir fırtına aldı yani. Öyle bir fırtına yağdı ki aklın durur. Böyle gök yarıldı. Onda otobüsü de tuttuk, onun altına otobüsü koyduk, menzile doğru yol aldık, camiye getirdik, orada yıkadık. Orada işte Molla Yahya vardı. Molla Yahya yıkamaya başladı havuzumuzu. Ondan sonra Molla Yahya tahammül edemedi. Molla Yahya düştü, bayıldı. Onun yerinde Ankara Aydınlık Evleri imamı Osman Hoca, o da o girdi onun yerine, o da yıkamaya başladı. Öyle defnetmeye çalışıyoruz ama insandan açılıp da defnedemedik, şey yapamadık. Hatta daha önceden Gavus'umuz dedi ki, bu bir pelit ağacı vardı orada. Dedi, buraları gezin dedi, çok güzel dedi, cennet gibi dedi. Bize işaret etti yerini o zaman. Şimdi geldik, Seyda Hazretleri dedi, buraya açın yeri. Pelit'in biraz bu yanını. Bizim bir arkadaş daha vardı, Mehmet Koç diye. Dedi, biraz da Pelit daha şey olsun dedi, şu tarafa biraz daha gidelim. Öyle ayarladılar. Ona göre yerini açtı, defnetti Gavus'umuzu sallallahu aleyhi. Seyda Hazretleri geldi, dedi ki, bu kapıdan başka kapı bulabilirseniz bana da haber verin. Ben de sizle beraberim. Ama bu kapıdan büyük kapı bulamazsanız da herkes tövbesini tazelebilir diye. O da bir demet verdiler. 2-3 sefer söylediler. Biz hemen şeyimizi tazeledik Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'nin.
1: Sevgilinin mazi olup gitmiş küçük bir hatırası, hiç yaşanmamış uzun bir ömürden daha kıymetlidir. Sevgilinin kullanıp attığı çöpün değerini yeryüzünde karşılayacak bir servet yoktur. Olsaydı yeryüzünde aşıklara dair bir ipucu kalmamış demek olurdu zaten. Süleyman amcanın evinde yıllarca kalan bir cübbenin hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Cübbe, Gavs Abdülhakim Hazretlerinin cübbelerindendir. Sevgiliden arda kalan bir yadigar, sevgilinin teselli için aşığa gölgesini bırakması gibidir. Sadat-ı Kiram'ın gölgesinden ayrılmayanlar bunun ne demek olduğunu iyi bilirler.
0: Havuz Hazretleri Ankara'dan hastaneden dünyasını değiştikten sonra eşya alacağız. Otobüsle beraber gideceğiz, hazırlık yapıyoruz. Mehmet Yarva dedi, hiçbir şey alamazsınız. Gavus'un cübbesi, orada bir dolap vardı, onun üstündeydi, güzel sarılı. Hastaneye giderken cübbeyle Muhammed Raşid Hazretleri'nin beraber cübbeyi alalım mı, almayalım mı? Böyle bir müddet durdular. Gavus Hazretleri dedi ki, cübbe kalsın dedi. Sarı bir cübbesi vardı. Böyle Gavus'un, o cübbede çok maneviyatlı bir cübbedir. Ama Allah-u Alem nereden geldiğini kimse de fazla da bilmiyor. Ama Gavus'umuz Seyyid Abdülbaki Hazretleri onun değerini o çok iyi biliyordu. Gavus'umuz dünyasını değiştikten sonra şeye gittim ben, menzile. Dedim, kurban cübbe bizde, onu getireyim. Yok dedi, o sende kalsın dedi. O sana kalsın dedi. Bu sefer Seyyid Abdülbaki Hazretleri cübbeyi soruyorlar ev halkı birbirine. Nerededir, nerede değil. Böyle herkes cübbe ne oldu filan soruyorlar. Gavus'umuz o anda hemen Seyyid Hazretleri orada bulundu. Dedi, cübbe Ankara'ya kaldı dedi. Öyle kaldı. Kalınca bir zaman Seyyid Abdülbaki Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o cübbeyi bana ver. Yok dedim. Dedim, cübbeyi veremeyiz dedim. Ne zaman Gavus olursan cübbeyi alırsın dedim. O zaman tabi zaman geldi. Gavus oldu. Halife oldu. Gavus oldu. Şimdi cübbeye geldi. Dedim, ben söz verdim. Dedim ki, artık cübbeyi dedim, Gavusumuza vereceğiz ama bana bir cübbe verecek dedi. O da oradan hemen abdeste gitti. Tabii vereceğiz dedi. Bir cübbe verdi. Ben güzelce şey yaptım. Bir bebek gibi yaptım. Cübbeyi kavusumuza teslim ettim. O da bize bir cübbe verdi elhamdülillah. Cübbemiz de işte şu. Ondan sonra kavusumuzdan cübbemizi de verdik. Cübbeyi de aldık elhamdülillah. Kavusumuzun yattığı zaman yorganı burada. Bu yorganla beraber 45 gün kaldı Ankara'da. Bir 25 günde kaldı. Yorganı da o. Secadesi burada. Ayakkabıları da bu. Ayakkabıları da maşallah. Aynı ayakkabıları 45 sene mi oldu aşağı yukarı? 45 sene beri. Bunlar da burada elhamdülillah. Şimdi bunları da Gavsumuz duyarsa galiba alırlar. Gavsumuz şimdi bunlar duyarsa onları da alır yani. Gavsumuz maşallah teberrükleri topluyor hepsini inşallah.
1: Derviş aşıkların bayrağına sarılmış. Fani olandan baki olana doğru kutlu bir sefere çıkmış, varlığını yok saymış, yokluk yurdunda ferah bulmuş adam. Dervişin yurdu, mürşidin ayağının bastığı yerdir. Onun bir adım ötesi, hicran dolu bir gurbettir. Süleyman amcadan Gavs Hazretlerinin yakınında geçirdiği günleri ve Kasrik dergahını, Gavs Hazretleri dünyasını değiştirdikten sonra yaşadığı gurbeti dinledik. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.
0: Kurban, ben dedim ki dünya bütün Gavs olsa Gavs'tan kimseye başka yere gitmezdi. Yani öyle kararımız vardı. Bütün dünya Gavs olsa biz Şah Abdülhakim'i değişemeyiz ve başka yere de gitmeyiz. Dünyasını değiştikten sonra Seyyid Hazretleri Sırrı Sadık'ın çok büyük bir insandı. Bizi Gavs'tan çekip nasıl aldığını biz de anlamadık. İnşallah bunlar yağmur kıyamette beraber olacağız. Bunlar bu dünyada bu kadar çalışmalarını yapıyorlar. Çalışıyorlar. Bütün insanlar için çalışıyorlar. Kendileri doğru düz bir doğru düz ekmekten bile yiyemiyorlar. Misafirden kurtuluşu yok. Bir gün Seyyid Hazretleri Kadısallahu Sıraliye çok misafir geldi. Beraberiz. Ya sabur ya Allah dedi. Evde hiç kimse yok. Anneler de şey yaylaya çıkmışlar. Dedi bana gel şu leğenleri al. O zaman da otlu peynir var. Gittik ambara oradan aldı. Böyle attı. Fırıncıya haber verdi. Sen de ekmekleri yap. Onları beraberce yaptık doyurduk. Yani o zaman o ah çekmesi var ya, emin ol dağlar inlerdi ya. Ya sabur ya Allah, ya sabur ya Allah dedi. Bunlar bize buraya bir misafir gelse iki gün besleyemeyiz. Ama bunların 365 günde misafirliği var elhamdülillah. Kolay değil ya. İnsana bir su versen Allah-u Teala karşılığını veriyor. Ya bunlara ne vermez yani Cenab-ı Hak? Bunlara insan insana onun mükafatını verir. Sen çok çalıştın, sen mükafatını al. Ya Allah-u Teala bunlara hazinelerini verir elhamdülillah. Allah-u Teala bu saadetlerden bizi ayırmasın. Allah-u Teala bu saadetleri daha genişletsin. Ama elhamdülillah bütün dünyayı kaplamış ama inşallah daha da çok olsun.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak, din-i mübinimiz İslam'ı var eden ve dinin hükümlerini peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa güzel ahlakı ve insanlığın değerini öğreten rahmet peygamberi Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide âline, ashabına, ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicreti esnasında Kuba mevkiinde bir süre konaklayıp orada yaşadığı hadiseleri, oradaki yaptığı uygulamalarını konuşmuştuk. Bugün inşallah hicretin bizler açısından önemini daha iyi anlayabileceğimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında uyguladığı stratejileri ve Medine'ye vuslatını inşallah birlikte öğreneceğiz. Hicret hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. İslam tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret tarihini Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde, halife olduğu döneminde hicri takvimin başlangıcı olarak ilan etmiştir. Medine'ye hicret basit bir göç olayı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti sadece basit bir göç değildi. Eğer öyle olsaydı Müslümanların Mekke'yi terk ederek kendilerine bırakmaları sebebiyle müşriklerin bundan memnun olmaları gerekirdi. Oysa Mekkeliler hicret etmek isteyenlere ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkararak engel olmaya da çalışmışlardı. Müşriklerin Müslümanların Medine'ye hicretlerinden endişe etmek için birçok sebepleri vardı. Medine şehrinin müşriklerin Suriye ticaret kervan yolunun üzerinde bulunması da bu gerekçelerden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra buraya hicret etmek tarafını açıkça ilan etmek olarak ifade edildi. İşte bu sebeple imkanı olduğu halde hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmişlerdir. Bununla birlikte bütün varlıklarını Mekke'de bırakarak Allah Teala'nın yolunda Medine'ye hicret eden Müslümanlar da Allahu Teala'nın vaat ettiği nimetler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Evet efendim, hicret bu kadar önemli bir hadise iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hicret esnasında uyguladığı stratejiler, davranışları, usulü, metodu hiç şüphesiz bizler için çok büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir mesaj barındırıyor. Hicrette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar için planlı, tedbirli, cesur, irade sahibi ve sabırlı olma, Allah Teala'ya sonsuz itimat etme, tevekkül etme, ümitsizliğe kapılmama, sükuneti muhafaza etme ve bağışlama gibi vasıflardan her biri için davranış modellerini görebiliyoruz. Medine'ye hicretin gerçekleştiği yıllarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların can güvenliğini temin etmek ve İslam'ı daha uygun bir zeminde yaymak için merkez olabilecek bir yurt arayışı

içindeydi. Yesrib yani Medine bu gayeleri gerçekleştirebilmek için stratejik bir öneme sahipti. Dolayısıyla hicrette uygulanan tüm stratejiler, uygulamalar, metotlar bağlamında baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdu olarak Medine'yi seçmesinin bu konuda ilk zikredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Medine, Mekke'ye nazaran etnik ve dini yapıya sahip bir şehir değildi. Burada Kahtani asıllı Evs ve Hazreç isimli iki Arap kabilesiyle Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyze adında Yahudi kabileleri yaşıyordu. Medineli iki akraba kabile olan Evs ve Hazreç arasında yıllardır sürüp giden bir düşmanlık vardı. Ve bu düşmanlık iki kabileyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. Bu kabileler içinde bulundukları sıkıntılı durumdan ancak Medine dışından bir kurtarıcının yardımıyla kurtulabilirlerdi. Nitekim onların içinde bulundukları mevcut durum, problem kendi kendilerini çözmeleri mümkün olmayan bir durumdu. Taraflar kendilerine birer müttefik veya iki tarafın da kabul edebileceği bir arabulucuya ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak ve ancak bir peygamber onların bu beklentilerine cevap verebilirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yurdu olarak işte böyle bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan kimselerin memleketini tercih etmiş. Sonraki zaman diliminde yaşanan gelişmeler de bunun isabetli bir tercih olduğunu ortaya koymuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehre giriş yaptığı gün Medinelilerin gruplar halinde şehrin dışına kadar taşıp sabırsızlıkla onu beklemeleri de bu beklentiye işarettir. Hicret, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin planlı hareket etmeye son derece önem verdiğini göstermekte. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın uzun süreden beri bu yolculuk için hazırlayıp beklettiği develerden dahi anlaşılır ki tedbirler alınarak hicret planı oluşturulmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden çıktığı andan itibaren yanıltıcı bir rota çizerek Medine kuzeyde olduğu halde güney istikametine gitmesi hedef şaşırtmak içindi. Müşriklerin kendisini öldürme kararı aldıklarından haberdar olduğundan dolayı Efendimiz aranacağını ve ilk akla gelen Medine yolunun kontrol edileceğini biliyordu. Bu sebeple de saklanmak için müşriklerin ilk anda aklına gelmeyecek bir yer olan güneydeki Sevir mağarasını seçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine yolculuğu esnasında kendisine henüz Müslüman olmayan ancak güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Urayqıt'ı kılavuz olarak seçmesi de onun sebeplere önem verdiğini gösterir. Kafile tuzağa düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu değil, farklı bir güzergahı takip etmiş, Efendimizin yol kılavuzu Abdullah bin Urayqıt, onları daha az kullanılan fakat onlar için daha emniyetli olan sahil yolundan götürmüştü. Nitekim Efendimizin bilinen yoldan Medine'ye gitmesi halinde yakalanma ihtimali yüksekti. Alemlere rahmet Efendimizin bu yolculukta kendisine arkadaş olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı seçmesi de dikkat çeken hususlardan biridir. Hazreti Ebubekir geçen 13 yılda olduğu gibi bu uzun ve tehlikeli yolculukta da kendisini Efendimizin yoluna feda etmiş, çocuklarını, hizmetçisini ve malını bu yolda seferber etmiştir. Hicret günü alemlere rahmet Efendimizin elinde müşriklere ait emanetler de bulunmaktaydı. Müşriklerin atalarının dini olarak tanımladıkları batıl inançları dışında yeni bir dine çağıran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast planlamaya varan düşmanlıklarına rağmen emanetleri konusunda hala onu tercih etmelerini de mutlaka unutmamamız gerekir. Nitekim herkes kabul eder ki insan emanetlerini ancak en çok itimat ettiği kimseye verir. Müşriklerin emanetleri konusunda hala onu tercih etmeleri ve onun da kendisinin canına kastetmeyi planlayanların emanetlerini dahi sahiplerine ulaştırmak için yerine bir vekil bırakması da
tarihe özellikle kaydedilecek özel bir öneme sahip. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece evinde bıraktığı Hazreti Ali kerramallahu vechehu'ya kendisine emanet olarak bırakılmış eşyaları sahiplerine iade ettikten sonra kendilerine katılmak üzere Medine'ye gelmesini istemişti. Böylesi kritik bir durumda Hazreti Ali'nin de bir bakıma ölümü göze alarak Efendimizin evinde kalmayı kabul etmesi Efendimiz'e olan bağlılığının bir nişanesidir. Hicret yolunda suikast amacıyla alemlere rahmet Efendimiz'e saldırı esnasında atının ayakları kuma saplanan Süreka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilemiş ve Efendimiz de onu affetmişti. Oysa Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları kalabalıktı. İsteseler ona zarar verebilirlerdi. Ancak hiçbir zaman öç almayan Efendimiz, kendisini öldürmek isteyen Süreka'nın özrünü kabul ederek onu affetmiş, her emrini yerine getireceğini beyan eden Süreka'ya, "Sen geride dur, arkamızdan gelenleri bırakma," demişti. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affediciliğini ve kendilerini yakalamak isteyenlere karşı aldığı tedbiri görürüz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolunda 2 hafta kadar kaldığı ilk mola yerinde İslam tarihindeki ilk mescit olan Kuba Mescidi'ni inşa etmesi de mescidin İslam tarihi içindeki yerinin ortaya konulması bakımından büyük bir önem ifade eder. Efendimizin hicret ettiği günlerde Mekke'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve çeşitli sebeplerle o güne kadar hicret edememiş az sayıda Müslüman kalmıştı. Efendimizin hicretini sahabenin tamamı hicret edene kadar ertelemesinin üzerinde de özellikle durulması gerekir. Bunun en önemli sebebi bir lider olarak tehlikeyi üstlenerek bir anlamda gemiyi en son terk etme uygulamasıyla kıyamete dek yönetici mevkiinde olacak Müslümanlara en güzel örneği ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Netice olarak hicret, hazırlık safhasından uygulanmasına kadar tam anlamıyla plan, tedbir ve strateji yumağıdır. Elden gelen her şey yapıldıktan, alınması gereken bütün tedbirler alındıktan sonra iki yolcu ki Allah onların üçüncüsüdür. Endişe etme, Allah bizimledir ifadeleriyle tevekkülle teslim olunan yüce yaratıcı tarafından da gönüllerine güven, itimat duygusu verilen ve görülmeyen bir takım ordularla desteklenmek suretiyle sonuca ulaşılan bu hadisenin her aşaması Müslümanların hayatlarında takip etmeleri gereken usulü öğreten bir örnektir. Efendim hicret bağlamında şunu söyleyebiliriz. Bazı olaylar vardır ki insanlık için çok büyük etkiler bırakarak tarihte müstesna özel bir yere sahip olurlar. İşte hicret de Müslümanlar için, tüm dünya ve insanlık için bunlardan birisi olarak İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rebiülevvel Cuma günü Kuba mevkiinden Medine'ye doğru hareket etti. Ranuna Vadisi'nin orta kısmındaki bir yerde Medine'de ilk cuma namazını kıldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ranuna Vadisi'nde 100 kadar Müslümana kıldırdığı bu cuma namazının İslam tarihinde kılınan ilk cuma namazı olduğu kabul edilmiştir. Efendim nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem bu cuma günü ayakta dikilerek ard arda irad ettiği hutbelerinde Allah Teala'ya layıkı vechiyle hamd ve senada bulunuyor ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız ve perdedarsız olarak
sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin?" buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey

sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, devenin yularını da devenin başına doladı. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam önde, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh arkasında, Neccaroğullarının eşrafı da çevresinde olduğu halde Medine'nin içine doğru hareket ettiler. Bu esnada önünden geçilen kabilelerin temsilcileri evlerinde misafir etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davet ediyor. O ise devesinin kendi haline bırakılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva sağa sola baka baka ilerlerken Salim bin Avf oğullarından İtban bin Malik ve Abbas bin Ubade Salim bin Avf oğullarından bazılarıyla birlikte gelip "Ya Resulallah bizim yanımızda kal. Sayıca çok, mal ve silahça hazırlıklı, düşmanlarına karşı seni koruma ve savunma gücüne malik olan bize buyur gel" dediler. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve "Allah onları size hayırlı ve mübarek kılsın" diyerek duada mukabelede bulunduktan sonra "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Ubade ve Abbas bin Samit aynı şekilde gelip talepte bulundular. Beyaza oğulları aynı şekilde, Saide oğulları, Harise bin Hazreç oğulları aynı şekilde talepte bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam her birine "Allah onları size mübarek kılsın, devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Yolu açılınca Kasva ilerleyip Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr'ın mensup olduğu Adi bin Neccar oğullarının evlerini geçeceği sırada Adi bin Neccar oğullarından o aileye mensup Salit bin Kays, Ebu Salit ve Useyre bin Ebi Harice ve Adi bin Neccar'dan bazıları "Ya Resulallah dayılarına gel. Bizler de kalabalık, güçlüyüz. Biz seni koruma ve savunma gücüne sahibiz. Buyur gel" dediler. "Bizi bırakıp bizden başkasına gitme. Sana kavmimiz içinde akraban olarak bizden daha yakın kimse yoktur" dediyseler de Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Kasva'nın yolunu açtılar. Kasva, Malik bin Neccar oğullarının evleri yanına varınca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bugünkü mescidinin kapısının bulunduğu yere çöktü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl adlarında iki yetim gence ait hurma serme ve kurutma yeriydi. Bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Efendimiz onun üzerinden inmedi. Kasva ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine onun yularını serbest bıraktı. Kasva biraz gittikten sonra birdenbire arkasını dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar geldi. Oraya tekrar çöktü. Artık oradan kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatıp böğürmeye ve deprenmeye başladı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kasva'nın üzerinden indi ve "İnşallah menzil burasıdır" buyurdu. Medineli Müslümanlar Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyor. Herkes onu götürüp ağırlamaya can atıyor ve bu hususta birbirleriyle de tartışıyorlardı. Nihayet alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Ben bu gece Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğullarına gider, bununla onlara ikramda bulunmuş olurum" buyurdu. Efendimiz "Akrabalarımızın evlerinden buraya en yakını hangisidir?" diye sorunca Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh "Benimkidir ya Nebiyyallah, işte evim şurasıdır, evimin kapısı da burasıdır" dedi. Fakat Neccar oğulları aralarında kura çekilip kurada kim çıkarsa Efendimiz'i ağırlama şerefini onun yapması gerektiğini istediler.
Bunun üzerine Ebu

Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselama evim buraya evlerin en yakınıdır. Ağırlığını, eşyalarını istersen oraya taşıyayım deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam olur buyurdu. Daha meşhur ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an memleketimizde İstanbul'umuzda medfun olmasıyla bizleri şerefyap kılan Hazreti Eyyub radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselamı misafir etmekle müşerref olmuştu. Ve Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an kasvanın yükünü evine taşıyınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam kişi binitinin ve eşyalarının yanında bulunur buyurdu ve o evde kalmaya karar verdi. Esad bin Zürare kasvanın yularından tutup kendi evine götürdü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerine git bizi kabul için yer hazırla buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri de hemen gidip yeri hazırladıktan sonra geldi ve ya Nebiyallah ikinize de yer hazırladım. İkiniz de kalkınız Allah'ın bereketi üzere yerinize buyurunuz dedi. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evine gideceği sırada Neccaroğullarının küçük kızları deflerle çıkıp Neccaroğullarının kızlarıyız biz Muhammed'in hısımlığı, akrabalığı, komşuluğu ne mutlu ne hoş diyerek neşideler, kasideler okuyorlar, seslendiriyorlardı. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara beni seviyor musunuz diye soruyor. Onlar da evet ya Resulallah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum şeklinde 3 sefer buyurdular. Neccaroğullarının küçük kızları gibi Medine'de bulunan tüm Müslümanlar olağanüstü sevinç ve coşku içerisindeydiler. Bera bin Azib der ki ben Medinelilerin hiçbir şeye Resulullah aleyhissalatu vesselamın gelişine sevindikleri gibi sevindiklerini görmedim. Medine halkı erkekler ve kadınlar yollara, evlerinin üzerlerine çıkmışlar. Erkek çocukları ve hizmetçiler yollara dökülmüşler. Nebiyullah geldi, Nebiyullah geldi. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber şeklinde bunları söyleyerek bağırıyorlardı. Resulullah bu işte bu geldi geldi dediklerini işittim der. Enes bin Malik radıyallahu anh da ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak bir gün görmedim demiştir. Medineli Müslümanların bu sevinçlerinin, mutluluklarının bir tezahürü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medineli Müslümanlar bir deveyi veya bir büyükbaş hayvanı kurban olarak kesmişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatır der ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evime geldiği zaman evimin alt katında kalmıştı. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben yukarıda olmamı, seninse alt katta bulunmanı ben iyi görmüyorum. Bunu kendime ağır buluyorum. Ne olur sen yukarı çık, yukarıda ol. Biz inelim, aşağıda bulunalım dedik. Fahri Kainat Efendimiz, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve elverişlidir buyurdu ve alt katta oturdu. Biz de meskende onun üst katında bulunuyorduk. O sırada içinde su bulunan bir testimiz vardı. O düşüp kırıldı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak ben ve zevcem tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub bir gece kendi kendine biz Resulullah aleyhissalatu vesselamın başının üzerinde yürüyoruz diyerek serzenişte bulundu ve bir kenara çekilerek gecelediler. Sabahleyin bunu Efendimiz aleyhissalatu vesselama arz etti. Fahri Kainat Efendimiz alt kat daha elverişlidir buyurduysa da Ebu Eyyub
sen altında bulundukça ben bir çatının üstüne çıkamam dedi. Bunun üzerine yerlerini değiştirdiler. Fahri Kainat Efendimiz üst kata çıktı, Ebu Eyyub da alt kata indi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatır, der ki, Kureyşilere Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gittiği zaman ona, ''Ya Ebu Eyyub, sizin bir seririniz, bir yatağınız yok mu?'' diye sordu. Ebu Eyyub da, ''Yoktur vallahi'' dedi. Esad bin Zürare bunu haber alınca, Efendimiz'e direkleri sac ayağından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir yapıp gönderir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu. Ve vefatına kadar da onun üzerinde uyuduğu ifade edilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konuldu. Cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılındı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın cenazeleri de yine onun üzerinde taşınmıştı. Efendim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde 7 ay kadar kaldığı evin tarihçesini de öğrenelim istiyoruz. Programımızın sonuna yaklaşırken bu bölümümüzü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenleriyle teşrif ettiği o kıymetli evin tarihçesinde bizlere aktarılan, öğretilen ne gibi hikmetlerin olduğunu gelin birlikte hatırlayalım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelince içinde 7 ay boyunca oturduğu mübarek ev mescidin doğusundadır. 700 yıl önce Medine'ye gelen Yemen hükümdarlarından Tüban ya da Tübba isimli Fahri Kainat Efendimizin Mekke'de zuhur edip ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi bilginlerinden öğrenmişti. Ve bu evi daha o zamandan yaptırmış, yazıp altın mühürle mühürlediği bir mektubu da alemlere rahmet Efendimiz'e takdim edilmek üzere Medine bilginlerinin en büyüğüne vermişti. Eğer ki kendisi onun zamanına yetişemezse çocuğundan veya çocuğunun çocuğundan erişecek olan bu vasıtayla kendisine takdim edilmesini istemişti. İşte bu ev babadan evlada geçe geçe Tübba'nın mektubu ile iman etmiş Medine bilginlerinden birinin soyundan gelen Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın eline geçmişti. Tübba Ebu Kerib Esad mümindi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama 700 yıl önce iman etmişti. Çünkü o manzum mektubunda mealen anlayacağımız ifadelerle şöyle demişti. Ben Hazreti Ahmet'in Allah Teala tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim, iman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, yani onun zamanına yetişseydi, muhakkak ki ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları, herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtmak için her şeyi yapardı. Tübba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle birlikte, Zebur'da da onun ümmeti ismen anılmıştır. Onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır beyti de bulunurdu. Tübba'nın mektubunu ellerinde bulunduranlar, Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye gelmekte olduğunu işitince mektubu ona teslim etmek üzere Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya verdiler. Ebu Leyla Mekke yolunda Efendimiz'i buldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu görünce yanına çağırdı ve ona ''Sen Ebu Leyla mısın?'' diye sordu. O da ''Evet'' dedi. Efendimiz ''Senin yanında Tübba'nın mektubu var. Getir, ver bana mektubu.'' buyurdu. Ebu Leyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tanımıyordu. Kendi kendine düşündü kaldı. ''Doğrusu şaşılacak şey'' dedi. ''Sen kimsin? Ben senin yüzünde bir sihir veya sihirbazlık eseri görmüyorum. Sen bende bulunanı nasıl bildin?'' diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben Muhammed'im.
getir ver mektubu bana buyurdu. Adam mektubu sakladığı yerden hemen çıkarıp Efendimiz'e verdi. Hazreti Ebu Bekir onu Efendimiz'e okuyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 kere merhaba salih kardeş, hoş geldin, safa geldin, tübba, salih kardeş, tübba buyurdu. Ebu Leyla'ya da hemen Medine'ye dönmesini emir buyurdu. Ebu Leyla Medine'ye dönüp Medinelilere Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolda gelmekte olduğunu müjdeledi. Medinelilerden her biri de bu müjdesinden dolayı ona bahşişlerde, ikramlarda bulundu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tübba'a sövmeyiniz çünkü o Müslüman olmuştu buyurmuştur. Efendim Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evi sonradan azatlı kölesi Eflah'a geçti. Duvarlarından gedikler açılmaya başlandığı, yıkılmaya yüz tuttuğu zaman Mughire bin Abdurrahman onu Eflah'ın oğlundan belli bir miktar altın karşılığında satın alarak tamir ettirip vakfetti. Zamanla yine harap olan ve arsa haline gelen bu mübarek ev tekrar satılınca Melik Muzaffer Şihabuddin Gazi onu satın alıp üzerine 4 mezhep talebesinin okuyacağı mükemmel bir medrese yaptırdığı, bu medrese için kendi memleketinde, Dimeşk'ta, Şam topraklarında, Medine'de ve sair yerlerde zengin vakıflar tesis ettiği, medresenin içerisinde pek çok kıymetli kitaplar bulunan büyük bir kütüphane ihdas etti. Sonraları bakımsızlık yüzünden harap olan küçük bir zaviye haline gelen ve hicretin 1259. yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından yıktırılarak mükemmel surette yeniden bir zaviye olarak yaptırıldığı, Zaviye-i Cüneydiye adıyla anıldığı ve çokça ziyaret edildi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibret alanlar, hikmetler alanlar, onların eserlerine kıymet vererek imar ve inşa etme gayreti içerisinde bulunmuşlar. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizden niyazımız hayatını öğrendiğimiz, uygulamalarını, sözlerini, mübarek davranışlarını öğrendiğimiz Efendimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail olmamızı irade ediyoruz, istiyoruz, murat ediyoruz, çokça istiyoruz. Rabbimiz bizleri ona layık ümmet eylesin ve bu vesileyle kendisinin rızasını kazanan kullardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Ahtemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Ahtemül Enbiya.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
1: اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيي

0: Allah'ım, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme ba'athu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu ve tuqirru bihi aynehu yagbituhu bihil evveluna vel ahirun.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle.
1: Allah.

0: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyum, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yücelt. Makamını mukarrebin makamının da en üstününe çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetihi ve tevaffena ala milletih. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

Allah'ım, bizi onun sünneti üzerine yaşat. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!
1: Allahümme ufirli zulubi ve livalideyye.

0: خيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah.

0: ver.
1: Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Âlâ'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيمًا لِحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
0: Efendimiz, ey Muhammed! Bu salat, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed! Bu salat, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed! Bu salat, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah'ım.

0: وَأَوْدَلُهَا.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı. Nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak. Ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı. Yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

0: Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allah.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliğine, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah

0: قصص عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف.
1: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme inni es'eluke bi efzali mes'eletik.

0: من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit, hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında safiyin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme irfa' derecetehu ve ekrim mekamehu ve sekkil mizanehu ve eblic hüccetehu ve azhir milletehu ve

0: لو قبله.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allahum

0: درجة وأفسحهم في الجنة منزلا.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle. Allah.

0: menzile.
1: Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle.
0: Allahumme ec'alhu ekremel ekremin indeke menzilen ve efzalahum sevaben ve akrabahum meclisen.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.''

0: ile.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
0: Allahümme ec'al nebiyyena lana feratan ve ec'al havdahu lana mev'iden li evvelina ve ahirina.
1: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl. Allah'ım.

0: فرقته وحزبه.
1: اللهم bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri ve da'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakin. ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

0: yine.
1: Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, arasatta, makam-ı mahmutta, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah.

0: Hak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.
1: Allahümme ati ehle beyti nebiyyike efzale ma ateyte ahadan min ehli buyutil murselin. وَجَزَى أَصْحَابَ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ
0: اللهم رسullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır.
1: Allah

Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.

Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.

0: Rahim.
1: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: الأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fiddini ve'd-dünya ve'l-âhireh.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: Allahümme esturna bisetrikel cemil.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vechikel kerim ve bihakki arşikel azim ve bima hamele kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik. وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.
0: وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين.
1: اللهم Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
1: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ.
1: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakma.

ve şöyle der: "Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım." Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: 7. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.

Balıkçı Çırağı Mehmet Erikli. Sardalyeler birer ikişer ayıklanıyordu. Ağı toplayan yeni yetme balıkçı çırağı sıkça laf işitiyordu. Tek başına ağı toparlayamazdı ya, yardımcılarla birlikte usul usul çalışıyordu. Supi ile birlikte gelmiştik kayıkhaneye. Supi, balıkçıların sohbetini severdi de bir ben alışamamıştım deniz, balık, fırtına hikayelerine. Genellikle bire bin katılıp anlatıldığından pek sahici gelmezdi bana. ''Çek babam çek, çek ki erken toplayalım şu ağı, bizim de evimiz var, çocuklar bekler sonra.'' diye söylenen usta balıkçı şu çelimsiz çıraktan daha az endişe etmiyordu. Çıraklar hep birbirine benzer. İş yerlerini, evleri bildikleri zaman başkalaşıp dönüşürler. Yoksa işi bilmediklerinden çırak diye çağrılmıyorlar. Aksine işi öğrenmiş oluyorlar ama yüzlerindeki endişe çok zaman sonra siliniyor. Tüm bunlar bir kenara dursun, denizin kabarması, teknelerin ters dönüp mahvolması var ki işte onu sormayın. Sonra çırak denizci terimlerini kavramamış olacak ki sürekli azar işitiyor ustadan. Çırak, kekeme olduğu için terimleri yalayıp yutsa bile telaffuzda güçlük çekiyor. Usta küplere bindiği zaman kimse oradan indiremez onu. Onu ancak yardımcısı Yalçın sakinleştirebilir.

Laf aramızda bize çoktan laf atıp başından def etmesini beklediğimiz kaptan sanırım kör oldu. Gerçi birazdan ya yanına davet edip oturtacaktır ya da kalaylayıp başından kovacaktır. İşte o akşamüstü iyi tarafından kalkmış olacak ki bizi yanına çağırdı. Çay söyledi. Bir aralık gözüm şu bizim kekeme çırağı takılıverdi. Balık pullarına batmış haldeydi. Ağda bitecek balık yoktu. Ayıkla babam, ayıkla. Çırak içten içe küfür savuruyordu. Nereden mi anladım? Bir insanın küfür ettiği zamanki ifadesini aynıyla yüzünde taşıyordu da ondan. Çaylar geldi, sonra boşlar gitti. Çaylar geldi, boşlar gitti. Çaylar geldi, boşlar gitti derken sohbet tam da benim hoşlanmadığım şekilde kıvrıldı ve ilerledi. Usta balıkçının aynı zamanda gırgırının kaptanıydı. Su katıp anlattığı hikayeler bitmek bilmedi. Birinin sonuna gelmeden bir sonraki hikaye hakkında malumat veriyordu. Bir de tuhaf benzetmeleri vardı ki sormayın gitsin. Bir başka hikayeye başlamadan önce gerindi ve bağırarak "Mola!" dedi. Kekeme çırak sanki doğduğu günden beri bu anı bekliyormuşçasına gırgırın içinden kendini kenarda duran içi temiz suyla dolu bidonların yanına attı. Onlardan birini kaptığı gibi başından aşağıya dökmeye başladı. Kaptan bir hop çekti ki belki de sahildeki herkes duydu. Ardından şu sözler savurdu. "Koçum ne yapıyorsun? Lan o su banyo yapasın diye mi? Hımbıl, senden balıkçı malıkçı olmaz. Defol, zerzevatçı seni." Bu azar, kekeme çırağın mola sevincini kursağında bırakmaya yetti. Ağzını bıçak bile açamazdı artık. Çırak, tulumunu bile çıkartmadan oracığa oturuverdi. Çırak, dumanı tüten demli çaya kilitledi gözlerini. Bir yandan çayını yudumlarken korkan gözlerle kaptana baktı. Tam seçemedim ama ağlıyor gibiydi. Bir parça ekmekle soğanı katık edip ağzına götüren bu zavallı çocuk kim bilir nasıl bir hikayeye sahipti. Evet, kaptanın sözü kanundu. Karada, denizde fark etmezdi. Eğer mesai saatleri içindeyseniz ondan başkası yasa koyamazdı. Yasama, yürütme ve yargı. Üçü de ona aitti. Hani neredeyse devletimiz gibi. Nereliyiz, ne iş yaparız, o kimdi, bu kimdi, beriden geldi, öteden gitti derken zaman epey demini almıştı.

Kaptan bizden memnun kalmıştı. Onun stresini, sıkıntısını üzerinden almışız. Öyle söyledi. Pek de rahatladığı söylenemezdi ya. Neyse. O halde onun stresini, sıkıntısını sırtladık. Biz kime satacağız şimdi? Kalkmak için müsaade istedik. Gözüm kekeme çırağı aradı ama bulamadı. Kaşla göz arasında sıvışmıştı çırak. Kaptan ele avuca sığmayan bu çocuğa kızmakta haklı olabilir mi? Çok geçmedi, gırgırdan doğru bir bağırış çağırış koptu. Kaptan hemen fırladı. Biz de iki meraklı olarak arkasından koşturduk. Yardımcısı Yalçın gırgırın güvertesinden denize daldı. Ne oluyor diye bağıran kaptanın anlayamadığını biz hiç anlayamazdık. Öteden bir adam geldi. Usulca yanımıza sokuldu. Anlaşılmayacak bir şey değil dedi. Çocuk dedi, şu yeni yetme. Nah şu uç taraftan ayağına çapanın iplerine dolayıp denize cupladı. Cupladı mı? Ben gördüm vallahi. Dayı iyi de bize neden haber vermedin? Çocuk çok dertliydi. Geri döndüremezdiniz diyen tuhaf adam haklıydı. Kekeme çırağı sudan güç bela çıkarttılar. Çapanın ipini öyle dolamış ki ayağına çöz çözebilirsen. Dibe kadar batmış, mosmor olmuş yüzü. Cansız bedeni güverdeye çok yabancı duruyordu. Kekeme çırağın ölüme de çırak düşen bedeni herkesi yıkmıştı. Herkes ağlıyordu, kaptan hariç. Bir sevdiği varmış meğer, vermemişler. Değer mi be oğlum, şimdi sırası mıydı? Daha ne balıklar yakalayacaktık seninle? Diye içten içe hüzünlenen kaptan olduğu yere çöküverdi. Subhi bana baktı, ben Subhi'ye. Ağlaştık.

senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Üç gün süren bir yolculuktan sonra çardak görünmüştü Güreş'e daha. Tam üç gün olduğundan Kurtdereli yol yorgunluğunu rahat rahat alabilecekti. Kurtdereli denizi ilk defa görüyordu ve bu onun üzerinde büyük bir tesir yaratmış bulunuyordu. Doğruca Şeyh Efendi'nin çiftliğine indiler. Çiftlik daha Güreş'e üç gün olduğu halde misafirlerle dolup taşmıştı. Bir taraftan düğün için gelen misafirler, bir taraftan da pehlivanlar ve Güreş meraklıları ortalığı doldurmuş bulunuyordu.

0: Çiftlikte usta ile çırağa bir oda vermişlerdi. Katrancı daha gelir gelmez görmüş bulunuyordu. Tabii katrancı da onu hemen tanımıştı. Yanına geldi ve...
1: Nasılsın Mehmet Pehlivan?
0: Diye hatır sordu.
2: İyiyim çok şükür.
1: Ben senin güreşi bırakmış olduğunu duymuştum.
2: Bırakmadım. Daha bir yıl kadar güreş kovalamadım.
1: Belki burada seninle gene karşılaşırız ha?
2: Doğrusu buraya

en çok bunun için geldim. Öyle mi? İyi yapmışsın. Seni çok aradım ama bulamadım. Senden kaçtığımı mı söylemeyeceksin herhalde, he? Hayır, hayır. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmez. Neden kaçasın ki? Rastlayamadım işte. Böyle konuş. Bir ay kadar önce Kepsutlu da seni yenmiş, he? Öyle oldu. Görüyorum ki her şeyi öğreniyorsun. Kepsutlu senden fazla pehlivandır. Seni her zaman yenebilir. Mümkündür. Hiç merak etme. Mehmet Pehlivan, eğer tutacak olursak bu sefer sana karşı daha insaflı davranacağım. Seni ezmeden yeneceğim. Hayır. Bu çeşit pazarlıklar hiç hoşuma gitmez. Senden merhamet filan dilemiyorum. İstediğin gibi güreşmekte serbestsin. Bak hele. Bayağı efelenmişsin ha. Güreş erkek işidir. Pazarlıklı güreşe hiç aklım ermez. Peki peki. İstediğin gibi olsun ha.

Katrancı ona alaylı alaylı bakmış, sonra da kurtdereliği sinir içinde bırakarak yanından ayrılmıştı. Kurtdereli sonradan katrancı ile konuştuklarını ustasına anlattığı zaman Küçük Hüseyin pehlivan ona şu karşılığı vermişti: "Onun sözlerine hiç kıymet vermemelisin. Varsın seni küçük görsün. Bu senin için çok daha iyidir. Rakibini küçük gören bir pehlivan peşin olarak güreşin yarısını kaybetmiş demektir," diyordu.

Ertesi günü de hemen idmanlarına başlamıştı. Küçük Hüseyin pehlivan kendisine idman verirken aynı zamanda onu yormamaya dikkat ediyordu. Bir gün sonra da Gelibolu'dan Koca Yusuf ile Adalı Halil pehlivanlar geldiler. Böylelikle Kurtdereli bu ünlü pehlivanları da ilk defa görmüş oldu. Adalı Halil pehlivanı da Koca Yusuf'u da pek beğendi. İkisi de uzun boylu, 110-120 okkalık pehlivanlardı. Birer dağ parçasını andırıyorlardı. Onları hayran hayran seyrediyordu. Acaba günün birinde o da bu pehlivanlar ayarında bir baş pehlivan olabilecek miydi? Doğrusu bunu pek ummuyordu. Bu pehlivanların arasında yapacakları güreşin ne güzel, ne çetin ve ne heyecan verici olduğunu düşünüyordu. Evet, oraya gelmekle çok iyi etmişti. Çardak Mevlevi Şeyhinin düğünü büyük güreşlere açılmıştı. Güreş yerini daha sabahtan büyük bir kalabalık kaplamış bulunuyordu. 1894 tarihinin sonbaharı yeni başlamıştı. Fakat havalar çok güzel gidiyordu. Güreş yerine gelen bu kadar kalabalığın bir sebebi de Mevlevi Şeyhi Mustafa Danış Efendi'nin oğlunu evlendirirken aynı zamanda 50 kadar fukara çocuğun sünnet düğünlerini yaptırmakta olmasıydı. Bu çocuklara eliyle kıymetli hediyeler dağıtmıştı. Aynı zamanda misafirleri için kazanlar dolusu yemekler hazırlatmış, küçük bir sürü teşkil ederek edecek kadar koyun ve kuzu kestirmişti.

0: güreş yerinin bir kenarına kurulmuş bulunan önü açık bir çadır, dört bir taraftan gelmiş misafirlerle doluydu. Ortada 8 davulcu ve 8 zurnacı vardı. Bunlar davul zurnalarını büyük bir ustalıkla vuruyorlar. Heyecanlı havaya heyecan katılıyordu. Böyle bir güreşin baş hakemliği için davet edilmiş bulunan Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanı meşhur Kel Aliço da gelmiş ve yerini almıştı. İlk güreşler çok güzel ve heyecanlı geçmişti. Genç pehlivanlar ortaya konan zengin ödülleri kazanmak için canla başla güreşiyorlardı. Fakat güreşten yenik çıkan pehlivan da masum kalmıyordu. Çünkü topladığı ödüller ortaya konan ödülü bile geçiyordu. Baş altının son güreşi meşhur Cihan pehlivanı Kara Ahmet ile Bursalı Rüstem künde pehlivanlar arasında yapılmış. Ve çetin geçen bir güreşten sonra Bursalı Rüstem künde ile Kara Ahmet'i yenmiş ve Cazgır baş pehlivanları ortaya çağırmıştı. Baş pehlivanlar çoktan hazırdılar. İlk güreşler öğleden önceye alınmış olduğu için baş pehlivanlara kozlarını ayırmak için bol bol vakit kalmış bulunuyordu. Tabii böyle bir güreşte ne kurtdereli'nin ne de katrancının adı bile geçmiyordu. Zaten onları tanıyan da pek yoktu. Herkesin gözü Koca Yusuf'la Adalı Halil pehlivanın üzerinde bulunuyordu. Her iki pehlivan da en hızlı zamanlarında bulunuyorlardı ve aralarında büyük bir iddia vardı. Hangisinin daha üstün olduğu bu güreşte ortaya çıkacaktı. Seyircilerin bir kısmı Koca Yusuf'u daha şanslı görürken bir kısmı da Adalı'nın onu herhalde yeneceğini ileri sürüyorlardı. Hangi taraf haklıydı? Bunu ancak yapacakları çetin güreşin sonu gösterecekti. Evet, meydana ilk olarak Adalı Halil pehlivan çıktı.
1: Yaşa Adalı! Yaşa Halil pehlivan, göster pehlivanlığını! Meydan bugün senin!
0: Arkasından Koca Yusuf görününce bu alkışlar daha da şiddetlendi.
2: Yaşa Koca Yusuf. Maşallah deyin pehlivana. Analar neler doğuruyor da. Hadi Yusuf'a göster.

0: Bundan da anlaşılacağı gibi seyirciler bu dev yapılı beyaz vücutlu, sarışın, mavi gözlü pehlivanı daha çok tutuyorlardı. İki ünlü baş pehlivan kendilerini candan selamlayan taraftarlarına selamlar dağıtaraktan yağ kazanının yanına vardılar ve selamlaştıktan sonra yağlanmaya koyuldular. Bu sırada kurt dereli Mehmet pehlivanla katrancı da ortaya çıkmışlar ve yağ kazanına doğru ilerlemeye başlamışlardı. Seyircilerin büyük çoğunluğu kendilerini tanımıyorlar ve bu iki pehlivanın kim olduklarını birbirlerine sorup duruyorlardı. Kendilerini tanıyanlar da onlara bilgi veriyorlardı. Şu uzun boylusu kurt dereli Mehmet pehlivandır. Şimdi hakem heyetinde oturan iki Hüseyin pehlivanım çırağıdır. Öbürü kendisinden daha okkalı olanı ise manyaslı katrancı Mehmet pehlivandır. İkisi de başa yeni çıktılar. Katrancı son güreşinde adaşını bayıltarak yenmiştir. Böylece herkes onların da kim olduklarını öğrenmiş oldu böylece tabii. Pehlivanlar yağlandıktan sonra kendilerinden eşlendiler. Koca Yusuf Adalı Halil pehlivanın yanında durunca kurt dereli de katrancının kısmet kasnağını tutarak onun yanında yerini almıştı. Herkes de bunu doğru buluyordu. Rakip pehlivanlar kendiliklerinden eşlerini bulmuş oluyorlardı ama hakem heyetinin bulunduğu yerde başka türlü konuşmalar oluyordu. Cazgır ortaya çıkan pehlivanları eşlendirmeden önce hakem heyetinin de kararını almayı lüzumlu görmüştü. Hakemlerden biri ortada yan yana duran pehlivanları işaret ederek bundan kolay ne var dedi. İşte pehlivanlar kendiliklerinden denklerini doğru ve tam olarak buldular. Adalı ile Yusuf Ağa, katrancı ile kurt dereli tutarlar. Öbür hakemler de aynı şekilde konuşurlarken baş hakem Aliço itiraz etti.
1: Yok, bu eşlenme doğru olmaz. Bugün Adalı da koca Yusuf'u da tam idman üstünde bulunuyorlar. Bu kuvvet ve idman durumları birbirlerine denktir. Onun için birbirlerini yenmemeleri çok muhtemel. Güreş böyle biter de bu delikanlılardan biri hasmını ortadan çıkaracak olursa ödülü alır gider. Bu güreşin de birincisi olmuş olur. Adalı veya Yusuf dururken böyle kim olduğu bilinmeyen bir pehlivanın aralarından sıyrılarak birinciliği almasına nasıl razı oluruz ki?
0: Koca Aliço'nun bu sözleri hiç de yanlış değildi. Bunu ister istemez öbür hakemler de kabul etmek zorunda kaldılar. O zaman biri peki ne yapmalı usta diye sordu. Aliço o zaman şu karşılığı verdi.
1: Bu delikanlılardan birini Halil'e, birini Yusuf'a vermek gerekir. Onlar nasıl olsa fazla zorlanmadan hasımlarını yenerler. Sonra da rahatça kozlarını paylaşırlar ha.
0: Hani koca pehlivanın sözleri hiç de yanlış değildi.
1: Haklı konuşuyordu. En doğrusu da buydu.
0: Şimdi geriye bir tek mesele kalıyordu. Kime kimi vermek doğru olurdu? Cazgır bunu da sorunca Kelaliço omuz silkti.
1: Kimi kime istersen verebilirsin. Bu sana kalmış bir şey, fark etmez.
0: Cazgır bu cevabı aldıktan sonra ortaya doğru yürümeye başladı ve pehlivanların yanlarına varıncaya kadar kararını da verdi. Hemen hemen aynı boyda olan Koca Yusuf'la kurt dereli Mehmet pehlivanı ve aynı irilikte görünen Adalı ile katrancıyı eşlendirecekti. Pehlivanların yanına varınca da kararını uyguladı. Kurt dereliyi kolundan tutarak Koca Yusuf'un yanına koydu. Katrancı da Adalı'ya kalmış oldu tabii. İlk itiraz eden de katrancı oldu. Biz dedi, kurt dereli Mehmet pehlivanla görülecek bir hesabımız var diyordu. Bizi birbirimizden ayırma. Cazgır ona ters ters bakıyordu. Bana işimi sen mi öğreteceksin diyordu. Tabii bunun üzerine Beriki hemen sesini kesti. Kurt dereliye gelince tam bir şaşkınlık içinde kalmıştı. O kendisini katrancıyla güreşecek şekilde hazırlamış bulunuyordu. Cazgır'ın işi bozması ve kendisini Koca Yusuf pehlivana vermesi karşısında fena şaşırmıştı. Böyle bir durum karşısında kalacağını hatır ve hayalinden bile geçirmiş değildi. Ama ne yapabilirdi ki? Aynı itirazı yapan katrancıya Cazgır'ın vermiş bulunduğu cevabı duymuştu. Kazaya rıza göstermekten başka elinden ne gelirdi ki? Koca Yusuf'a baktı. İki pehlivan ilk defa göz göze geldiler. Kurt Dereli onun kendisine gülümsediğini görünce rahatladı biraz olsun. Bu ünlü pehlivan, abe senin adın ne diye sordu. Mehmet dedi. Nerelisin? Kurt Dereli. Muhacirlerdensin desene. Evet dedi. Hangi köyden? Rava'dan. Ustan kim senin? Küçük Hüseyin pehlivan. Hakem heyetinin arasında oturuyor. Öyle mi dedi. Tanırım kendisini. İyi bir ustadır. Herhalde seni iyi yetiştirmiş olmalı. Orasını bilemem. Neyse. Ne pehlivan olacağını şimdi göreceğiz. Evet. Koca Yusuf böyle diyordu. Cazgır söze başlayınca konuşmayı kesti. Cazgır önce pehlivanları halka teker teker tanıttı. Arkasından da güzel bir dua okudu. Nihayet davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler.

dört pehlivanda davul zurnalara uyaraktan peşrevlerine başladılar. İçlerinde en kötü peşrev çıkaran kurtlar ele olmuştu. Bu da böyle büyük bir güreşe ilk defa katıldığı için duyduğu heyecandan ileri geliyordu. Peşrev faslından sonra ikişer ikişer kapıştılar. Pehlivanların neden bu şekilde eşlendirilmiş bulunduklarını halk da anlamış ve bunu akla uygun bulmuştu. Ortada Adalı ve Koca Yusuf ayarında hemen hemen aynı ünde ve kuvvette iki pehlivan varken başka türlü davranmak doğru olmazdı. Nasıl olsa şimdi Adalı da Koca Yusuf da ellerini çabuk tutarak genç hasımlarını kısa zamanda yenecekler. Asıl büyük güreş de o zaman başlayacaktı. Seyircilerin çoğunluğu Koca Yusuf ile Kurt Dereli arasındaki güreşi seyretmeyi daha uygun buluyordu. Bunun sebebi de Koca Yusuf'un genç hasmını daha kısa zamanda yeneceğine inanmalarıydı. Koca Yusuf'un güreş usulü böyleydi. O ne hasmını ezmeye ne de yıpratmaya bakardı. Onu kısa bir zaman içinde yenmekten başka bir şey de düşünmezdi Koca Yusuf. Adalı öyle miydi ya? O tıpkı ustası Kel Aliço gibi hangi pehlivanla tutarsa tutsun onu biraz ezip hırpalamaktan yenmeye kalkışmazdı. Onun için en doğrusu birinci güreşi seyretmektir. Pek güzel tahmin edileceği gibi Koca Yusuf gibi adı dillere destan olan ve memleketin en büyük pehlivanı olarak tanınan bu pehlivanla tutmuş olmak Kurtdereli'ye büyük bir heyecan vermiş ve hemen müdahale

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: İlmi Ledün sahipleri.

Tarih sahnesinde nice hak aşığı, Allah eri vardır ki onların sırlı alemi çoğu zaman insanları şaşırtmış, manalarını anlamadıkları için bazen yanlış düşüncelere sevk etmiştir. Onlar başka bir alemin, başka bir dünyanın insanlarıdır. Onların hallerini aklımızla, muhakememizle idrak edip tartmamız muhal olduğundan, onların hallerinden bize kalan tek ve yegane şey hayranlıktır.

Akıl nasılını ve nicesini ister. Kalp iman eder. O sebepten bizler seven ve sevilenlere kalp ehli demekteyiz. Kalp ehli yani nazargâh-ı ilahinin türbedarı. İşte İmam Birgivi Hazretleri de onlardandır. O devrinin meşhur İslam alimlerinden, zamanın Şeyhülislamı tarafından verilen bir fetvayı yırtmış ve fetvanın yanlış olduğunu söylemişti. Verdiği fetvanın yırtıldığını haber alan Şeyhülislam, Birgivi Hazretlerini hesap sormak için huzura çağırdı. Şeyhülislam'ın makamına varan Birgivi Hazretleri, namaz kılmakta olan Şeyhülislam'a selam verip içeri girdi. Şeyhülislam namazı bitirdikten sonra "Namaz kılan bir kimseye selam verilir mi?" diye sordu. İmam-ı Birgivi Hazretleri ise "Biliyorum, namaz kılan bir kimseye selam verilemez. Lakin siz benim içeri girdiğimde namaz kılmıyor, içeri çok karanlık şu pencereyi nasıl büyütmeli diye düşünüyordunuz. Ben de sizi pencereyle meşgul görüp selam verdim," dedi. Şeyhülislam Birgivi Hazretlerinin kemalatını anlamıştı. Böyle bir kamil insanı ayağına çağırdığından dolayı özür diledi. Yemek vakti oldu, yemek yiyeceklerdi. Şeyhülislam'ın maiyeti davet edildi. Sofra hazırlandı. Herkes mükellef vaziyette kurulmuş olan sofraya oturdular. Birgivi Hazretleri ise onların yemeğine hiç iltifat etmeyerek kendi torbasından zeytin ekmek çıkarıp yemeye başladı. Şeyhülislam ve diğer misafirler Birgivi Hazretlerine hazırlanan yemekten niçin yemediğini sordular. Birgivi Hazretleri eliyle yemek yiyenlerin gözlerini yukarıdan aşağı bir sıvazlayınca gördüler ki kendi yemekleri o iştahla zevkle yedikleri yemek kokmuş leşten ibaret. Kokmuş leşin üzerinde gezen kurtları görünce onlar da şaşırdılar nasıl bu yemeği yediklerini. Birgivi Hazretleri himmet edip tekrar normal hale avdet ettiklerinde imam bir de kendi ekmeğini elinin içine alıp sıktı ki elinden süzülmüş balın damladığını gördüler. Çünkü onların yediklerine kul hakkı karıştığı için haram olmuş, Birgivi'ninki ise kendi elinin emeği olduğundan helaldi. Göklerden gelen fermanla göklerin malı olanlara ne mutlu. İlm-i ledün sırdır. Sırrın sahipleri ise aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Mekke, Beytullah'ın bulunduğu mukaddes bir şehirdir. Bu şehrin Kur'an-ı Kerim'de Bekke, Ümmül Kur'a ve Beledül Emin gibi isimlerle geçmektedir. Mekke şehri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedelerinden Kusay tarafından, Kabe'nin inşasından çok sonra kurulmuştur. Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe, bir müddet tevhid inancının unutulmasıyla putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmiştir.
2: Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen milyonlarca Müslümanın Rabbimizin emri olan mübarek hac vazifesini yerine getirdiği mübarek şehir Mekke şehri, Bekke adı verilen vadi üzerine kurulmuş, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed 571 yılında burada dünyaya gelmiştir. Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiş, veda hutbesi 630 yılında burada okunmuştur. Şehir 1517-1917 yılları arasında da Osmanlı yönetiminde kalmıştır.
1: Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı'nın 100 kilometre doğusunda olup, güneyinde aynı uzaklıkta sayfiye yeri olan Taif şehri bulunmaktadır. Medine'ye olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 400 kilometredir. Kabe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram şehrin ortasında bulunur. Hemen yanında Safa ve Merve tepeleri bulunmaktadır. Mekke'nin havası bilhassa yaz aylarında oldukça sıcaktır. Kış aylarında ise latif bir havası vardır. Her tarafı taş kayalarla çevrili olan Mekke'de tek su kaynağı Zemzem'dir.
2: Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde bulunan Mekke, yüzyıllardır hem ticaret hem de din açısından merkezi bir hüviyete sahiptir. Araplar genellikle göçebe olmalarına rağmen Mekke, Medine, Yemen gibi beldeler şehir yaşayışına büyük ölçüde adapte olmuştu. İslam'ın Hazreti Muhammed'e bildirildiği dönemde Arap toplumunda putlara tapmanın ötesinde insanlar hurafe ve batıl inançlarla iç içe yaşıyorlar. Adeta bütün hayatlarını sihirbazlar ve falcılar yön veriyordu. Bunların dışında Araplar arasında yıldızlara ve atalara tapınma inancı da oldukça yaygındı.
1: İslam tarihinde mukaddes Mekke şehri ve içerisinde bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde Yüce Kabe büyük ve önemli bir yer tutar. Çünkü bu şehirde birçok peygamberin vazife yapması, Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması, İslam'da hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehirde tahsis edilmesi, daimi olarak Mekke'ye dini bir merkez vasfı kazandırmıştır. Her taraftan gelen hacıların, ziyaretçilerin kestikleri kurbanlar, yaptıkları alışverişlerle aynı zamanda mühim bir ticaret merkezi olan Mekke, Kabe ile de manevi merkez sıfatını daima korumuştur.
2: Mekke şehrinden önce inşa edilen Kabe'nin mimarlarından Hazreti İbrahim, milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak'ta Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya gelmiş, peygamber olduktan sonra halkı tek Allah'a imana davet etmiştir.

0: emzirmek için ülkeler dolaşmıştır. Hazreti Hacer, henüz süt çocuğu olan Hazreti İsmail ile Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda Mekke'ye bırakıldığı zaman, Mekke su kaynağı olmayan ve yakınlarında hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı bir yerdi. Hazreti İbrahim'in duasıyla Hazreti Hacer'e sorulan zemzem suyu bu vadiye yeni bir gelecek hazırlamış, zemzem suyuyla birlikte bu bölge şehirleşmeye başlamıştır.
1: İbrahim aleyhisselam sürekli olarak Mekke'ye gelip Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret ediyordu. Yine bir defasında Mekke'ye geldiğinde Allah Teala'nın kendisine buraya bir beyt yapmasını emrettiğini söylemiş ve İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'nin inşasına başlamışlardı. Beytullah'ın tamamlanmasından sonra Allah Teala haccın nasıl yapılacağını İbrahim aleyhisselama bildirmiş ve Mescid-i Haram'a giren herkesin emniyet ve güvenlik içinde bulundukları hükmünü bildirmiştir. Mekke şehrini kuran Kusay, şehrin idaresi, Kabe'nin bakımı ve Kabe'yi ziyarete gelenlere hizmetle ilgili bazı görevler ihdas etmiş, bu hizmetlerin Hazreti İsmail'in neslinden olan kimseler tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
0: Miladi takvime göre 5. asırda Mekke bölgesinin hakimiyetini ve Kabe muhafızlığını ele geçiren Kureyş lideri Kusay, Kabe'nin etrafında bugünkü Mekke şehrini kurdu. Ölümünden sonra kabile başkanlığı ve Kabe muhafızlığı oğlu Abdümenaf'a, ondan da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim, ticaret için gittiği Şam seferinde Gazze'de ölünce, Rifade ziyaretçileri ağırlama ve barındırma ve Sikaye ziyaretçilere su temin etme vazifelerini küçük kardeşi Muttalip üzerine aldı. Araplar arasında her biri büyük bir şeref sayılan bu hizmet ve görevlerin hepsi Kureyşli Kusay'ın ailesinde toplanmıştı.
1: Muttalip, Medine'de yaşayan kardeşi ölünce onun oğlu Şeybe'yi himayesine almış, Mekke'ye getirmişti. Mekkeliler, Muttalib'in yanında tanımadıkları bir çocuk görünce, Şeybe'yi Muttalib'in kölesi sanarak, ona Muttalib'in kulu manasına gelen Abdülmuttalib dediler. Bu yüzden Şeybe, Abdülmuttalib adıyla anıldı. Abdülmuttalib, 10 oğlu olduğu takdirde, bunlardan birini Allah için kurban etmeye adamıştı. Abdülmuttalib, 10 oğlu olunca, aralarında Kur'a çekerek adağını yerine getirmek istedi. Kur'a sonucuna göre ileride Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu.
0: O günkü adetlere göre kurban etme hususunda belirli sayıda deve ile Abdullah arasında kura çekildi. Kura Abdullah'a düştükçe develerin sayısı onar onar artırılarak yeniden çekildi. 10 deve ile başlayan kura çekimi develerin sayısı 100 olunca nihayet develere isabet etti. Böylece Abdullah'ın yerine 100 deve kurban edildi. Bu olaya ve neslinden geldiği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi teşebbüsüne işaretle Resulullah Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurduğu nakledilmiştir. İslam hukukunda kan bedelinin 100 deve olması zamanla örf haline gelen bu olaya dayanmaktadır.
1: Darun Nedve, İslam'dan önce Mekke şehir devletinin parlamentosu niteliğindeki yapısıdır. Bütün önemli kararlar, üyeleri en az 40 yaşında olan bu istişare meclisinde alınırdı. Darun Nedve en hareketli günlerini kuruluşundan uzun zaman sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek ve insanları sindirmek için yapılan toplantılar sebebiyle yaşamıştır. Mekkeli müşrikler Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak kabul ederken, birçok meselede putları ona ortak koşanlar, onları kendilerine ilah edinirdi. Darun Nedve dışında, Mekke'de İslam öncesine ait oturmuş bir hukuki sistemin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Halk ihtilafa düştüğü konularda kabile reislerinin hakemliğine başvururdu. Onların haksız kararlarına itiraz edebileceği herhangi bir makam bulunmadığı için kişiler ve kavimler hak aramada kaba kuvvete başvururlardı.
0: Mekke, tarım açısından hiçbir özelliği olmayan, susuz ve taşlık bir arazide kuruludur.

0: bulunuyor.
1: Bu durumda halk geçimini sağlamak için ticari faaliyetlere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu yüzdendir ki diğer bölgelere nazaran Mekke'nin Arabistan Yarımadası'nda önemli ve merkezi bir yeri vardır. Mekke'deki ticari faaliyetler yaz-kış yoğun bir şekilde kesintisiz olarak sürerdi. Bu ticari faaliyetler yıl boyu bütün Arabistan Yarımadası'nı dolaşacak şekilde düzenlenen panayırlar ve Suriye, Filistin ve Yemen taraflarına düzenlenen kervanlarla yapılmaktaydı. Mekkelilerin düzenledikleri kervanlarda mallar sadece develerle taşınırdı. Mekke civarında Ukaz, Mecenne ve Mina panayırları Mekke'ye ihtiyaç duyduğu malları sağlarken, aynı zamanda ticaretin hareketlenmesine ve Mekkeli tüccarların bolca kazanç sağlamalarına imkan veriyordu.
2: Çok az yağmur yağan ve kurak bir iklime sahip olan Mekke'de, kuraklığın bazen 4 yıl sürdüğü olurdu. Yemen taraflarını mümbit hale getiren Meltem yağmurlarının buraya kadar ulaşan kısmı, şehrin doğu tarafında birbirini takip eden tepeler ve yamaçlarda biriken, yağmur suları halinde bir araya gelerek şehrin merkezine doğru akar ve haremin avlusuna ulaşırdı. Kışın nem oranının yükselmesiyle bazen çok şiddetli yağan yağmurlar, bir sel halinde şehrin bulunduğu alçak bölgenin sular altında kalmasına sebep olurdu. Raşid halifeler döneminde Mekke'yi bu sel baskınlarına karşı korumak için bazı önlemler alınmıştır. Mekke ve etrafındaki arazilerin taşlık oluşu ve suyun yokluğu ziraat için hiçbir faaliyete izin vermemektedir.
1: Mekke'nin coğrafi açıdan bulunduğu özel konumu, etrafındaki devletlerin dikkatini çok eski devirlerde bile üzerine çekmekteydi. Mekke'nin İslam'dan önceki tarihi için en önemli olaylardan birisi, şüphesiz ki Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe'nin Mekke'ye düzenlediği askeri seferdir. Ebrehe, Hristiyan olan Habeş kralına yaranmak için çok mükemmel bir şekilde inşa ettirdiği kiliseyi, Kabe gibi bütün insanların yöneldiği bir mekan yapmak için girişimlerde bulundu. Fakat bu çabası istediği şekilde sonuçlanmadı. Bunun üzerine içinde fillerin de bulunduğu ordusuyla Kabe'yi yıkmak için harekete geçti. Fil suresinde de anlatıldığı gibi Allah tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı.
2: Resulullah'ın risaletle görevlendirilmesinden sonraki 13 sene boyunca Mekke'deki cahili yaşantıda ve siyasi ilişkilerde pek bir değişiklik olmamıştı. Müslümanlarla Kureyş arasında Hudeybiye barış antlaşması yapılmıştı. Karşı tarafın anlaşma şartlarını bozması dolayısıyla Mekke için fetih hazırlığı başlamış oldu. Mekke'nin şirkten kurtulması, Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. yılı, miladi takvime göre 1 Ocak 630'da 10 bin kişilik muazzam bir orduyla Medine'den çıktı. Yolda katılan birliklerle ordunun sayısı daha sonra 12 bine yükselmişti. Hicretin 8. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Mekke fethedildi ve Allah Teala'nın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olarak şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.
1: Ebu Hureyre şöyle rivayet edildiğine göre, Yüce Allah Hazreti Peygamber'e Mekke'nin fethini müyesser kılınca, Resulullah insanlar arasında ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurmuştur.
2: Muhakkak Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten alıkoymuş, fakat Resulü'yle müminleri buna muzaffer kılmıştır. Mekke bu konuda benden önce kimseye helal olmamıştır. Bana da gündüzün bir vaktinde müsaade edilmiş ve benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Binaenaleyh Mekke'de olan güvendedir. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, dikeni koparılmaz. Sahibini arayıp bulmak niyetiyle olması hariç, kaybolan eşyasına dokunulmaz,
1: buyurmuştur. Kureyş anlamıştı, dünya anlamıştı ki, çığ gibi büyüyerek gelen saltanat değil, nübüvvet halkasıdır. Bilindi ki, atılan adımlar hak emriyle belirlenmiştir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden,

0: proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Biz elhamdülillah, bizim yolumuz belli. Büyük belliler yolu. Üstad Mahmud Samed'dir de, giden de bilir. Kibar-ı İllah'ın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak bu güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız biz de böyle geliş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan ne aykı geçile maneviyattan istifade edemez.
0: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami Efendi mi onu bulmuştu? Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki, her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat, hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında, ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri, tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
2: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim.

0: Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
1: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da. Ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor. İnsanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne. O intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşide bulduysa insan kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
0: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa, istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya, hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var, derecenin derecesi var.
1: Ve ben Sami Efendi Hazretleri'nden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde, yani ona manevi bir evlat olduğumda, belirli virtleri aldığımda, evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe, yani intisabın başındaki bir cezbe, cezbe deniliyor ona tasavvufta. O hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda adetlerim vardı belki günlük, haram olmayan, günah olmayan adetler ama onların daha güzelliğini hemen benim içimde bir değişiklik oldu diyor. Oturmamda, kalkmamda, kullandığım bazı eşyalarda bunların hiçbirisi haram değildi ama ben birden onun yerine şöyle yapsam, o oturuşun yerine böyle otursam, onu kullanmam yerine bunu kullansam daha iyi olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
2: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
0: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik.
3: Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar, biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı. Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer Çayı'nın kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da, otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahiseler yapıyorlardı.
0: Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümi'nin salahı için dua eder. Her hali ahlak nur.

hanesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden böyle bir zamanda böyle bir Allah dostu nasıl bulunur diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini izhar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Üstad ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri Kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostumdaki hal, vakar, eda şimdiye kadar gördüklerimden hayli farklıydı. Kendilerine yaklaşmak, hizmeti âlilerinde bulunmak, dualarını almak istiyordum. Refiklerinin izniyle huzurlarına çıktım. Nereye arzu ederlerse arabamla hizmete amade olduğumu söyledim. Dışarıdaki vasıtalarla ihtiyaçlarını gördüklerini beyan ederek özür dilediler. Yani kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvaffakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu Mürşid-i Kamil'in sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında olmuş. Diyor ki Sami Efendi Hazretleri'yle tanışınca zaten

0: Bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa, siz talip olursunuz. Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor, ailecek Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatya'da idi Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının menakıplarını okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor, kapıyı çaldım, içeri girmek istedim Sami Efendisi'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrar edildi. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
1: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptı. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
3: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.
0: Aşağı yukarı 22 sene veya daha fazla bizzat aktif olarak yanında yakınında hizmette bulunmuş. Hem de dillere destan bir hizmette bulunmuş. Bir hizmet hayatı geçmiş. Müritlik dönemi geçmiş. Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri'yle ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabiri böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak. Haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi. Fakir derdi, evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak. Adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var. Böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor, ne zaman Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım, iradem elinden gitti adeta diyor. Onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
1: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kâfi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim olunur? İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
2: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var. Yakın hizmette bulunan

0: muhterem insanlar var. Tabii Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor. Bir otele yerleşelim, ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi de diyor ki, o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor. Onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım, ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de yok diyor, önce otele yerleşelim, ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim. Yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini teşkil ediyor. Pek çok yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretleri'nin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
1: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'ni hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü der Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa, hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin, hatta el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten. İnci gibi böyle o rika yazıyı inci gibi yazardı. Defterleri vardır kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlerinde Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları işte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince, tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı yine, mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidiyle, mürşidin refik olmak diyeyim ona daha doğrusu, izinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar, öncelikle 79'dan 84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı.

Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Baki'ye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

0: Musa Efendi Kudüs'e Sırruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte, vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra, Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O, bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Seyri sülükün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen üstad hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız. 20-22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretlerine diyor. Efendim hayli değerli insanlar size geliyorlar. Sorular soruyorlar. İstifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki dedim diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki diyor. Buyurdular ki evladım teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözüdür buyurdular diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür, hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir ve gerçekten alimin yanında da arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürit-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.
0: Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı, 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde manevi terbiye hizmeti başlamıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve

0: ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi, sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
1: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasında Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım, karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi. Teyzemle birlikte 79 senesinde karadan Medine-i Münevvere'ye gittik. Hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru Hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik. Onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner. Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretleri'nin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
2: Musa Efendi Hazretleri tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal Mesut Uz. Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

bu devrin gençlerinin ve insanının vatan şairi olarak bildiği Namık Kemal, Sultan Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre yine Sultan Hamit mağdurlarından gibi gösterilir. Oysa saltanata bağlılığı, Osmanlı soyuna olan ihtiramı ve saygısı göz ardı edilemeyecek kadar gerçek ve hakiki bir bilgidir. Mamafi, Mithat Paşa'nın yakın dostu olmasına rağmen, özellikle kanuni esasi hususunda bir türlü anlaşamayan ve sürekli karşı çıktığı için Mithat Paşa tarafından da dışlanan Namık Kemal, defalarca sultanın huzuruna çıkarak özellikle Meclis-i Mebusan'ın kontrolünü ve kanuni esasinin defi için alınması gereken tedbirleri konuşmuş, anlatmıştır. Hatta yine Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre kanuni esasi hakkında reddiye tarzında bir mütalaa hazırlayarak bizzat Sultan Abdülhamit Han'a sunduğu varittir.

0: Sultanım, Namık Kemal Efendi huzura kabulünü arz ederler.
1: Namık Kemal Bey mi? Hayırdır inşallah. Neden gelmiştir, bir şey söyledi mi?
0: Hayır sultanım. Ancak rengi kaçık ve telaşlı. Mutlaka sizi görmek istediğini ısrarla söyler.
1: Bilirsiniz paşa, Namık Kemal Bey Mithat Paşa ile yakın arkadaştır. Ancak bazı fikirleri uyuşmaz. Acep bundan mı ola ki görüşmek istemesi?
0: Padişahım,

0: Bana bir şey söylemedi. Ancak emrederseniz gidip kendisine bir sorayım. Bilgi alıp size arz edeyim efendim.
1: Yok yok. Alınız içeriye bakalım. Neymiş derdi? Hoş geldiniz Namık Kemal Bey. Nasılsınız? İnşallah afiyettesinizdir.
2: Hamdolsun sultanım. Sağlığınıza duacıyım. Çok şükür. Siz nasılsınız? Sıhhat-ı âliniz yerindedir inşallah.
1: Çok şükür. Ümmeti Muhammed'in hizmetkarı olarak onların işlerini halletmeye ve sıkıntılarını bertaraf etmeye çalışıyoruz.
2: Sultanım, malumunuz bu kanun-ı esası ile ilgili hazırlıklar son hızıyla sürüyor. Mithat Paşa, Mahmut Paşa ve avanesi bu konuda ziyadesiyle ısrarcı. Lütfedin müdahale ediniz, durdursunlar bu çalışmaları.
1: Tamam, durdursunlar da neden efendim? Bu konuda bir kararname yayınlarsam önce beni sorguya çekmezler mi? Hem bu telaşınızın nedenini anlayamadım. Siz de aslında Kanuni Esasiye'nin ilanıyla ilgili fikir beyan ediyordunuz. Buna muhalif bir karar verir ve bunu da ilan edersem devlet sıkıntıya girer. Hem şu an Avrupa milletlerinin gözü de bizim üzerimizde. Hassas bir mesele. Dikkatli karar vermemiz lazım değil midir?
2: Ama efendim, siz padişah-ı şahanesiniz. Kim sizi sorguya çekebilir ki? Kim buna cüret edebilir?
1: Bu tahtta benden önce oturanları kim indirdi, beni kim çıkardıysa onlar. Bakın siz de diyorsunuz. Henüz iktidar onların ellerinde. Ben onların muhalefetine karar alırsam, benden önce tahta çıkanların akıbetine uğrarım. Yapmak istediklerim henüz bitmedi.
2: Sultanım, anlıyorum ama bu kanuni esasinin önüne geçmelisiniz. Mamafi, eğer tedbir alınmazsa bu konuda hanedan-ı Ali Osman'ın bugüne kadar gördüğü en büyük sıkıntılardan daha kötüsü ortaya çıkacak. Hafazan Allah, hanedan-ı Osman'ı dağıtacaklar.
1: Namık Kemal Bey, esef etmeyiniz, telaş etmeyiniz. İnşallah Rabbimizin takdirinden ve yazgısından başkası cereyan edemez.
2: Hakkı âliniz var ama tedbir pişmanlıktan iyidir.
1: Hamdolsun, bugüne kadar pişman olacağımız hiçbir işe tevessül etmedik.
2: Padişahım, galiba ben anlatamıyorum. Bu adamlar saltanatın sonunu getirmek üzere Mebusan Meclisi'ne önlerine kim geldiyse doldurdular. 72 milletten insanla müteşekkil mebuslar topluluğu Devlet-i Ali Osman'ın kıymetini ne bilsin?
1: Paşa, Namık Kemal Beyefendi'ye bir kahve ikram edelim inşallah. Ben de içeyim. Hatta yanında da has şerbetimizden getirin sürahiyle. Kana kana içsin ki içindeki ateş bir miktar rahatlasın. Esef etmeyiniz, yaptıkları her şeyden haberimiz vardır. Ancak ben de bizzat meşruti idarenin millet için en iyisi olduğu kanaatinde olduğumu sarahaten belirttim. Onların oyunları varsa bizim de Rabbimize hamdolsun ferasetimizle aldığımız tedbirler vardır.
2: Ama sultanım...
1: Affınıza mağruren Namık Kemal Bey. Dinlerseniz düşüncelerimi aktarayım.
2: Elbette sultanım, buyurunuz, lütfediniz.
1: Sizin telaşınızı çok iyi anlıyorum. Saltanata ve hanedan-ı Ali Osman'a olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum. Size göre meşruti idarenin meşru bir şekilde icrası elzemdir. Ancak bunun kontrolü ve deruhtesi de hanedan-ı Ali Osman'ın elinde olmalıdır. Mamafi, bu konuda size sonuna kadar katılmaktayım. Ancak Mebusan-ı Ayan böyle düşünmemektedir. Şayet bir meşruti idare olacaksa, hür ve ihtiyarı elinde bir meclis olsun niyazındadırlar. Benim buna rağmen müdahale etmem ne kadar doğru olur sizce? Elbette bu müdahalenin sonucunda ziyadesiyle bir sıkıntı ortaya çıkar. Bu sıkıntının da hem millete hem de ümmete ziyadesiyle zararı olur.
2: Ama sultanımız, şayet müdahale etmez, lağvetmezseniz milletin ve ümmetin medarı iftiharı olan hanedan-ı Ali Osman zarar görecek.
1: Hakkı âliniz var ama bir ailenin zarar görmesi, topyekün bir ümmetin, topyekün bir milletin zarar görmesinden daha az bir sıkıntı doğurmaz mı sizce?
2: Şayet bu aile devleti kurmuş, bugüne kadar birçok badirelerle mücadele etmiş, ümmetin birliği ve beraberliği için kendi hayatlarından, canlarından bile geçmiş

0: işlerse bu konuda elbette elzem bir tedabir-i umumiyenin alınması zaruridir sultanım.
1: Sizin hanedana olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum, şahidim. Ancak kanaatimce Mithat Paşa ve avanesinin de milletin selameti için çalıştığını zannediyorum.
0: Cüretimi mazur görün sultanım ama geçtiğimiz günlerde bir ayan meclisinde Mithat Paşa'nın bizzat ağzından şu aciz kulaklarım duymuştur. Hanedan-ı Ali Osman yerine hanedan-ı Ali Mithat olsa ne gerektirir dediğini. Bu adamın niyeti ne milletin yararı ne ümmetin faydası. Bunun yegane gayesi hanedanı devirmek ve sizin oturduğunuz makama kendisi oturmak. Baştan ayağa hırs olmuş. İktidar hırsıyla gözleri kararmış.
1: Buyurunuz. Kahvenin tadını çıkarınız ve esef etmeyiniz. Mamafi bu husus ziyadesiyle mühim bir husustur. Elbette sizin gösterdiğiniz hassasiyete sonuna kadar saygı duymaktayım. Ben de ilgili makamlarla zaman zaman görüşmekte ve bilgiler almaktayım. Ancak ne siz, ne ben, ne de çok daha büyük ve güçlü gelebilecek insanlar, takdirin ve Hak Subhanehu'nun yazgısının önüne geçemeyeceklerdir.
0: Peki sultanım, siz nasıl buyurursanız. Ben ziyadesiyle tedirgin olduğum ve yaptıkları konuşmalara, yazdıkları namelere vakıf olduğum için gelip size haber vereyim istedim.
1: Teşekkür ediyorum. Bir kere daha sadakatinizi takdir ediyorum. Bu konuda her daim böyle düşündüğümü de bilmenizi isterim. Her ne kadar içinizde kopan fırtınalar zaman zaman zat-ı âlinizin halet-i ruhiyesine etki etse de biliriz ki sizin hanedan-ı Ali Osman'a olan muhabbetiniz kaimdir ve daimdir. Bundan zerrece şüphemiz yoktur. Bu durum da bize yeter.
0: Siz bu milletin ve ümmetin hamisisiniz sultanım. Soyunuz ve ceddiniz asırlarca bu millete, bu ümmete hizmet etmekten şeref duymuş ve hademelik yapmışsınız. Millet olarak birçok defa vefasızlık gösterdik ve en sıkıntılı zamanlarınızda sizi yalnız bıraktık. Menfaatlerimiz istikametinde yeri geldi ihanetle yoğrulduk. Ancak siz yine de bu millete küsmediniz, kırılmadınız, incinmediniz.
1: Bunları samimi birer beyan olarak addediyorum. Hakkı âliniz var. Ama şunu da unutmamak lazımdır ki, biz de bu milletin bir evladıyız. İnsan babasına, anasına küsebilir mi? Onlardan kendisini ayrı tutabilir mi? Etle tırnak gibidir. Tırnağı söktüğünüz zaman yerine gelinceye kadar canınız ziyadesiyle yanar. Hanedan-ı Ali Osman'ı farklı bir millet, farklı bir ırk gibi görmeye, göstermeye çalışan sergerdeler, sizin göstermiş olduğunuz şu samimi tavra baksınlar ve anlasınlar ki, bu millet tüm fertleriyle bu devleti seviyor. Kıyamete kadar da sevmeye devam edecektir. Hamdolsun.
0: Sultanım, ne kadar âli cenap bir insansınız. Tehlikenin geldiğini gördüğünüz, bildiğiniz halde hala o insanlar hakkında kötü bir kelam etmediniz, o insanları suçlamadınız, zemmetmediniz.
1: Nasıl suçlarım Namık Kemal Bey? Onlar da bu milletin evlatları. Suçları sabit görülürse gerekli ceza verilir. Şayet suçları sabit görülmezse ne diyeyim, nasıl suçlayayım ve ceza vereyim söyler misiniz?
0: Hakkı âliniz var efendim. Ben yersiz bir telaşa kapıldım anlaşılan.
1: Ancak tekrar söylemekte beis görmüyorum. İnşallah herkesin bir hesabı olduğu gibi Rabbi Rahim'in de bir hesabı vardır ve şaşmaz. Mutlak hesap onun hesabıdır. Siz esef etmeyiniz. İnşallah o hesap tecelli edecektir.
0: Peki efendim. Siz nasıl buyurursanız. Ben müsaadenizle sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim.
1: Estağfurullah. Sizin kaleminiz kadar yüreğinizin de sağlam ve itidalli olduğunu biliriz. Siz vatana ve millete sadık bir bendesiniz. Allah niyetinizi kalbinize göre nasip ve müyesser kılsın inşallah. Ah Namık Bey ah! Sizin beyninizde ne var bir çözebilsem? Bir Mithat Paşa'dan yana olursunuz, bir

Saltanattan yana. Bir meşruti idareyi desteklersiniz, bir mutlaki idareyi. Ancak bu iki arada bir derede bulunmanız sizi hayra götürmez. Tarih sizi biraz sıkıntılı anacak kanaatindeyim.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal, Mesut Uz. Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Dünyadan Geçenler. Abdülbaki

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şu anda radyolarının başında bizleri dinleyen, bu muhabbete ortak olacak olan bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti,

bereketi sizlerin de bizlerin hepimizin üzerine olsun. Güzel bir program temennisiyle başlayacağız sözlerimize. Umarız sözlerimiz buradan bütün dinleyenlerimizin gönlüne, kalbine dokunur diyelim. Biliyorsunuz programımızda her hafta Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, o kutlu şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz, aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Dilimiz döndüğünce inşallah bu haftada yine çok büyük bir Allah dostunun hayatlarını anlatacağız. Dünyadan Geçenler programında bu hafta Mevlana Halid-i Bağdadi, Kuddise Sırrı Hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

Sevgili dostlar, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velilerden, insanlara hak yolu göstererek hakiki saadete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i Aliye adı verilen alimler ve veliler zincirinin 29.sudur. Asrın müceddidiydi. Babasının ismi Ahmet'tir, ismi Halid, lakabı Ziyaüddin'dir. Bağdadi nisbesiyle meşhur olmuştur. Babası Hazreti Osman'ın, annesi ise Hazreti Ali Efendilerimizin soyundandır. Bu sebeple Osmani diye de anılmaktadır. Mevlana Halid-i Bağdadi diye meşhur olmuştur. 1778 senesinde Bağdat'ın kuzeyindeki Şehrezur kasabasında doğdu. 1826 senesinde de Şam'da vefat etti. Kabri Şam'ın kuzeyinde Kasiyun dağı eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir. Sevenleri tarafından halen ziyaret edilmektedir. Efendim, küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Halid-i Bağdadi, keskin zekası, kuvvetli hafızası, sağlam iradesi ve çalışkanlığıyla dikkati çekti. Süleymaniye'de devrin meşhur alimlerinden Muhammed bin Adem-i Kürdi, Salih-i Kürdi, Abdurrahim Berzenci ile kardeşi Abdülkerim Berzenci'den, Abdullah-i Harpani'den ve daha pek çok alimden ilim öğrenmişler ve icazet almışlar. Sarf, nahiv, edebiyat, usul, mantık, hikmet yani fen, heyet, astronomi, geometri, hesap ilimleriyle tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf ilimlerini ve diğer ilimleri öğrenmişler. Firuzabadi'nin kamusunu ezberledi. Öğrendiği bütün ilimlerde din ve fen adamlarına hocalık yapacak derecede üstün bir bilgiye sahip olmuşlar. Din ve fen ilimlerindeki üstünlüğü ve geniş bilgisi sebebiyle zamanının bütün alimleri ve velilerinin takdirlerini kazandı. Hatta hangi ilimden ve hangi fenden ne sorulursa sorulsun derhal cevabını verirdi. Zekası ve bilgisi karşısında akıllar hayrete düşerdi.

Hocası Seyyid Abdülkerim Berzenci 1788 senesinde taundan vefat edince onun talebesi boş kalmasın diye ders vermeye başladı. Her taraftan alimler dersine koştular. Her müşkülü çözer, her derde deva olurdu. Dünyaya ehemmiyet vermez, gece gündüz ibadet ederdi. Böylece 21 yaşındayken ulemaya ve talebeye üstad olup 7 sene ders okuttu. Sözü tesirli, avam ve havvas arasında sözü delil olan şerefli bir zattı. 1805 senesinde hacca gitti. Yolda Şam alimlerinden çok saygı gördü. Tevazuundan dolayı Allame Muhammed Kuzbeli'den hadis rivayeti, Mustafa Kürdi'den Kadri yolu icazeti aldı. Bir müddet Şam'da kaldıktan sonra Hicaz'a gitmek için yola çıktı. Medine-i Münevvere'ye kavuştuğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşk derecesindeki sevgisini anlatan Kaside-i Muhammediye'yi Farsça olarak yazdı. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde kamil bir veli bulup ona teslim olmak arzusundaydı. Bir gün Yemenli fazilet sahibi bir zata rastladı. Cahilin alimden nasihat istemesi gibi ondan nasihat istedi. O zat dedi ki, "Ey Halit, Mekke-i Mükerreme'ye gittiğin zaman edebe uymayan bir şey görürsen hemen reddetme." Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de bir cuma günü Kabe-i Şerif'e karşı Delail-i Hayrat okurken birinin Kabe'ye sırt çevirip kendine baktığını gördü. Utanmadan Kabe'ye arkasını çevirmiş, edebi gözetmiyor diye düşünürken o kimse, "Mümine hürmet Kabe'ye hürmetten daha öncedir. Bunun için yüzümü sana çevirdim. Neçin beni kötülüyorsun? Medine'deki zatın nasihatini unuttun mu?" dedi. Mevlana Halid Hazretleri bunun büyük velilerden olduğunu anladı. Ondan af diledi ve beni talebiliğe kabul et diye yalvardı. O da "Sen burada olgunlaşamazsın" dedikten sonra eliyle Hindistan'ı göstererek "Senin işin orada tamam olur" dedi ve gitti. Efendim, bu gördüğü zatın hocası Abdullah Dihlevi olduğu rivayet edilmektedir. Mevlana Halid Hazretleri memleketi Süleymaniye'ye dönüp ders vermeye başladı. Fakat gece gündüz Hindistan'ı düşünüyordu. Bir gün bu düşünceler içerisindeyken Hindistan'ın Dehli şehrinde bulunan evliyanın en büyüklerinden Abdullah Dihlevi'nin talebelerinden Mirza Abdurrahim isimli bir zat çıkageldi. O talebe Abdullah Dihlevi, "Mevlana Halid'e selamımızı söyle. Bu tarafa gelsin buyurdu," dedi. Uzun zaman baş başa görüştüler. Mevlana Halid talebelerine ders vermeye gelmez oldu. Talebeler Hintli'ye kızmaya başladı.

Mevlana Halit Tahran'dan Bistam, Harkan, Semnan ve Nişabur'a geçti. Geçtiği yerlerdeki evliyayı şiirleriyle metheyledi. Ariflerin Kutbu Beyazidi Bistami'nin kabrini ziyaret ettiği zaman meşhur bir kaside söyledi. Sonra Tuz, Meşet şehrine gitti. Orada 12 imamın 9.'sü Musa Kazım'ın oğlu İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretinde de çok güzel bir kaside okuyarak onu metheyledi. Mevlana Halit Ahmet Namıki Camii'nin kabrini ziyaret etti. Onu da Farisi bir kaside ile metheyledi. Buradan Afganistan'a geçti, Hirat'a uğradı. Hırat'ın bütün alimleri, fazilet sahipleri ziyaretine geldiler. Gelenler arasında Abdullah-ı Hirati, Hirevi de vardı. Bu zat sonradan Mevlana Halit Hazretleri'nin talebesi oldu. Her şehirden ayrılırken alimler, vali ve kumandanlar ve halk ona aşık olup saatlerce yola uğurladılar. Kandahar, Kabil, Peşaver alimlerinin suallerine verdiği cevaplar da hepsini hayran bıraktı. Peşaver'de çok hürmet ve tazimle karşılandı. Alimler onun üstünlüğünü tasdik ve ikrar ettiler. Sonra Lahor şehrinin bir kasabasında kamil bir veli olan Allame Mevlana Seneullah Dehlevi'yi rahmetullahi aleyh ziyaret etti. Mevlana Seneullah Dehlevi Masar-ı Can-ı Canan'ın en üstün talebelerindendi. Mevlana Halit burada başından geçenleri şöyle anlatır. Bu kasabada bir gece kaldım. Rüyada Şah Abdullah Dihlevi Hazretlerinin yanağımdan tutup beni kuvvetle kendine çektiğini gördüm. Sabahleyin Mevlana Seneullah'ın huzuruna gittiğim zaman daha rüyamı anlatmadan, kardeşimiz ve seyyidimiz Abdullah Dihlevi'nin huzur ve hizmetlerine cana minnet bilmeli. Huzur ve hizmetinde bulunmayı, sana vaat olunan nimetlere kavuşmayı sebep bilmelisin dedi. Daha sonra o kasabadan ayrıldım. Hindistan'ın baş şehri olan Dehli ismiyle meşhur Cihanabad'a geldim. Aylarca süren uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra tam bir senede Dehli'ye yani Cihanabad'a ulaşan Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, Dehli'ye vardığında Abdullah Dihlevi Hazretlerinin bulunduğu şehre gelmenin sevinciyle seferdeyken yanında bulunan şeylerin hepsini fakirlere dağıttı. Sonra Hindistan'ın en büyük velisi ve büyük İslam alimi Abdullah Dihlevi Hazretleri'nin huzuruna kavuştu. Abdullah Dihlevi Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. Ona nefsinin terbiyesi için dergahı temizleme vazifesini verdi. Mevlana Halit bu kadar ilimde alim olmasına rağmen hiç itiraz etmedi. Bir gün yerleri temizleme işi nefsine zor geldi. Derhal nefsine, "Eğer mübarek hocamın verdiği bu şerefli vazifeden kaçarsan yerleri süpürge ile değil bu sakalınla süpürtürüm," diyerek hitap etti. Artık bundan sonra hatırına böyle bir düşünce hiç gelmedi. Bir gün yine böyle su taşırken hocası Abdullah Dihlevi Hazretleri ile karşılaştı. Abdullah Dihlevi Hazretleri onun mübarek omuzları üzerinden arşa doğru muazzam bir nurun yükseldiğini ve meleklerin ona gıpta ve hayranlıkla baktıklarına şahit oldu. Abdullah Dihlevi, Mevlana'nın tasavvufta pek yüce derecelere eriştiğini, kemale gelip olgunlaştığını görünce bu vazifeden alıp devamlı huzurunda bulunmasını emretti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri orada da hocasına canla başla hizmet ederek büyük mücahede ve çetin riyazetler geçirdi. Abdullah Dihlevi'nin huzurunda 5 ay çalışıp sohbetleri ve nazarlarıyla büyük velilerden olmak saadetine erişti. Huzur ve müşahede makamına kavuştular. Vilayeti Kübra hasıl oldu, Müceddidiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Kübreviye ve Çeşdiye yoluna kemale geldi. Abdullah Dehlevi'nin kalbindeki bütün esrar ve manevi üstünlüklere kavuştu. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, feyz ve kemali bulunca Abdullah Dehlevi Hazretleri, "Ey Halid, şimdi memleketine ve Bağdat'a git. Oradaki hak aşıklarını, sevdiklerine yani Allahu Teala'ya kavuştur." buyurunca Mevlana Halid Hazretleri, "Ey benim sebebi devletim, yüksek sığınağım, efendim. Orada Hayderi ve Berzenci seyitleri çoktur. İnsanlara doğru yolu anlatmakla nasıl meşgul olurum? Çünkü onlar şöhret ve itibar sahibi ve alimlerin sığınağı durumundadırlar. Böyle bir işe kalkışsam diğer insanlar bile beni men ederler." diye arz etti. "Sen memleketine git, irşadla meşgul ol. Bütün seyitler senin ayağının tozuna yüz sürerler ve şerefli zatına hizmetçi olurlar. Oranın valileri, eminleri, alimleri, fazilet sahipleri mübarek ayağını öperler. Şimdi ne istersen vereyim, iste ya Halit," buyurdu. "Din için dünyalık isterim," dedi. "Git,
her istediğini verdim deyip yol üzerinde filan yerde evliyanın büyüklerinden iki seneden beri yemez içmez, konuşmaz, Hakk'a gönlünü vermiş, ölü gibi hareketsiz durup Hakk'ın sevgisine dalmış şerefli bir zat var. Ona selamımı söyle, hayırlı duasını al ve şerefli elini öp buyurdu. Sonra bütün talebe ve sevdikleriyle 4 millik mesafeye kadar Mevlana Halid'i uğurladı. Sonra Halid bürdü, yani Halid her şeyi aldı götürdü buyurdu.

Mevlana Halid o velinin olduğu beldeye gelince yerini sordu. Uzaktan gösterdiler. Bulunduğu yere doğru yürüyünce velinin heybetinden Mevlana Halid'i rahmetullahi aleyh bir korku ve dehşet kaplayıp gidemedi. Olduğu yerde kaldı. Hemen Dehlevi Hazretlerini hatırladı. Korkusu gitti. O zaten yanına gidip hocasının selamını bildirdi. O da başını murakabeden kaldırıp aleyke ve aleyhisselam buyurdu. Sonra ey Halid, senin fütühatın ve irşadının yayılma yeri Bağdat'tır deyip tekrar murakabeye daldı. Mevlana Halid Hazretleri o zaten nispeti Muhammedi denizine gömülmesine, feyz nurları içinde bir an cemali haktan ve onun murakabeden ayrılmamasına hayran kalarak oradan ayrıldı. Mevlana Halid Şiraz'a, oradan İsfahan'a, sonra Hemedan'a gitti. Hangi şehre teşrif etse Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını hatırlatması güzel adetlerindendi. Bu şehirlerdeki bazı ve nasihatlerini duyan itikadı bozuk kimseler ona kötülük yapmak istedilerse de Allah-u Teala'nın koruması ve Mevlana Halid'in heybeti sebebiyle korkup bir şey yapamadılar. Sonra Senendece, oradan da 1811 senesinde vatanları olan Süleymaniye'ye gittiler. Bütün alimler, fazilet sahipleri, talebe, şehrin lideri gelenleri ve halk sevinç ve neşeyle onu karşılamaya çıktılar. Süleymaniye'de bir bayram havası yaşandı. Bir müddet burada kaldıktan sonra Bağdat'a gitti. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dergahına yerleşip 5 ay kadar insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Tekrar Süleymaniye'ye dönerek ilim öğretmeye ve talebe yetiştirmeye devam etti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri 1813 senesinde Süleymaniye'den tekrar ayrılıp Bağdat'a gitti. İkinci defa Bağdat'a teşriflerinde çok kimseler kendisine talebe oldu. İrşad nurları gün gibi her tarafı aydınlattı. Bağdat'ta en önce kendisine talebe olan Bağdat müftüsü Seyyid Abdullah Hayderi Efendi'ydi. Bu müftü Valid Said Paşa'nın yardımıyla İsa'yı'ya, İsfahaniye medresesine tamir ettirip Mevlana Halid'e arz etti. Mevlana Halid Hazretleri oraya yerleşip ilim ve edep neşretmeye başladı. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri için çalışmaya başladığı günlerde Bağdat valisi Said Paşa ziyaretlerine geldi. Birçok alimin sessiz, başları önüne eğik, hizmetçiler gibi edeple huzurunda oturmuş olduklarını gördü. Mevlana Halid Hazretlerinin heybetini görünce diz çöküp titremeye başladı. Mevlana Halid'in celal hali gidince Said Paşa'nın titremesi geçti ve dua istedi. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ona dua edip, ''Kıyamette herkes kendi nefsinden sual olunur. Sen ise nefsinden, yani kendinden ve emrin altında olanların hepsinden sual olunursun. Hak Teala'dan kork. Çünkü senin için önünde öyle bir gün vardır ki, o günün korku ve dehşetinden evladına süt veren analar evladını unuturlar. Hamile olanlar korkudan vakitsiz doğururlar. İnsanları sarhoş görürsün. Onlar sarhoş değil, ancak Allah-u Teala'nın azabı çok şiddetlidir deyip nasihati buyurunca Said Paşa yine titremeye başladı ve yüksek sesle ağladı. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri bir müddet Bağdat'ta kalıp İslamiyet'i anlattıktan ve talebe yetiştirdikten sonra memleketi olan Süleymaniye'ye döndü. Orada kendisi için bir dergah inşa edildi. Bu dergahta insanlara vaaz ve nasihat edip talebe yetiştirdi.

Süleymaniye'deyken Berzencilerden silahlı 200 kişi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin öldürülmesine karar verdiler. Cuma günü silahlı olarak mescidin dış kapısında beklemeye başladılar. Cuma namazı kılındıktan sonra bütün halk camiden dışarı çıktı. Halid-i Bağdadi Hazretleri her zaman camiden en son çıkardı. Dışarı çıkanlar bu silahlı kişilerin Mevlana Halid Hazretlerine kötülük yapmak niyetinde olduklarını anladılar. Mevlana Halid Hazretleri mescidin kapısından çıkıp bu silahlı ve kötü niyetli kimselere heybetli bir nazarla bakınca kalplerinde müthiş bir korku hasıl oldu. Öldürmek için gelenlerden bazısı nara atarak kaçıştı. Bazıları da yüzüstü düşerek perişan oldu. Bundan sonra Mevlana Halid Hazretleri ile bütün talebeleri hiçbir şey olmamış gibi cennet misali olan hanekaha doğru gittiler. Kaçan bu düşmanların çoğu Mevlana camiden çıkınca onun omuzlarında heybetli bir aslanın ağzını açmış, üzerimize atlamak üzere olduğunu gördük. O anda aklımız başımızdan gitti, kaçacak yer bulamadık dediler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat'ta ilimle insanlara İslamiyet'i anlatmakla meşgul olduğu sırada onu haset eden inkarcılardan birisi Bağdat valisi Said Paşa'ya bir mektup yazarak Mevlana Halid Hazretlerini şikayet etti. Mektup yalan ve iftiralarla doluydu. Hatta Mevlana Halid Hazretleri küfürle itham ediliyordu. Mektubu okuyan vali sinirlenerek mektubu yere çarptı ve "Subhanallah, eğer Hazreti Şeyh Halid de Müslüman değilse Müslüman kimdir? Bu mektubu yazan ya delidir veya Allah-u Teala onun basiret gözünü kör etmiştir. Bunun sebebi de o kimsedeki aşırı hasettir. Allah'a sığınırız, Allah'a sığınırız." dedi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ediyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, karşılaştığı güçlükleri hocası Abdullah Dihlevi'ye bir mektupla arz edince, hocası ona yazdığı mektupta şunları buyuruyordu. Mektubuma Rahman ve Rahim olan Allahü Teala'nın şerefli ismiyle başlıyorum. Allahü Teala'nın sevgili kulu mübarek Mevlana Halid. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tepeden tırnağa kadar kusurlu olan bu fakire her an ziyadesiyle gelmekte olan Allahü Teala'nın nimetlerine şükür ve hamd etmek yazıya ve söze sığmaz. Siz istifade etmek isteyenlere yardımcı olunuz. Onlar da emredilen zikir ve diğer vazifeleri yerine getirip saadetlerini bunlardan bilsinler. Büyüklerin yolunu inkar edenlerle görüşmesinler. Hocana kötülük edenle iyi olursan, köpek senden daha iyidir, sözü meşhurdur. İmam Rabbani Hazretlerine itiraz edenlerden uzak olunuz. Alimler ve arifler söylemişler ve yazmışlardır ki, İmam Rabbani Hazretlerini sevenler mümin ve müttekilerdir. Ona buğz edenler münafık ve şakilerdir. İslam memleketleri Hazreti Müceddid'in feyizleriyle doldu ve bütün Müslümanlara Hazreti Müceddid'in nimetlerine şükür ve hamd etmek vacip oldu. O memleketin alimleri, şerifleri ve amirleri mübarek varlığınızı nimet bilip sizden istifade ederler. Size tazim ve hürmette kusur etmeyeler, muhaliflerinize suidikast edenlere ve sizi çekemeyenlere mani olurlar. Bu fakir bunları nasihat yolu yazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Allahü Teala sizi Şah-ı Nakşibend'in Müceddid-i Elfisani'nin ve kalbimin kıblesi Mirza sahibin halifesi etmiştir. Hiç kimse sizin yerinizi alamaz. Sizin eliniz benim elimdir ve sizi görmek beni görmektir. O uzak yerden buraya gelmeye kalkmayın. İhtiyaç yüzünü bu tarafa çevirmek ve kalple hatırlamak yetişir. Allahü Teala kendi rızasına ve Habibine uymaya muvaffak eylesin. Amin. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine düşman olan ve karşı çıkanlardan pek çoğu, onun güzel ahlakı ve kerametleri karşısında insafa gelip büyüklüğünü kabul ettilerse de, bazıları aynı haset ve muhalefetlerine devam ettiler. Alim ve fazilet sahibi olan Şeyh Ali Süveydi, büyük muhaddislerden yani hadis alimiydi. Hadis-i şerif senedlerinde kuvvetli bilgisi vardı. İmtihan etmek maksadıyla Mevlana Halid Hazretlerine geldi. Müsafaha esnasında bir hadis-i şerif okudu. Mevlana Halid Hazretleri de bir hadis-i şerif okuyup oturdular. Aynı zat Kütüb-i Sitte'de yazılı hadislerden 3 hadisi senetleriyle imtihan yolu okudu. Mevlana Hazretleri de bu hadislerin asıl senetlerini sahih olarak okuyunca hemen Mevlana Halid Hazretlerinin ellerine kapanıp kalbine gelen imtihan düşüncesinden tövbe ederek af diledi. Sonradan ilim meclislerinde Mevlana en büyük velilerden olup zahir ve batın ilimlerinde sonsuz bir deniz, bizse bir damlayız derdi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Şam'da bulunduğu sırada Abdülvahhab Es-Susi'yi İslamiyet'i anlatmak ve Nakşibendiye yolunun esaslarını tanıtmak üzere vazifelendirip gönderdi. Abdülvahhab Es-Susi İstanbul'a gidince kendisini Şeyhülislam'a kabul ettirdi. Alimlerden bir grup büyük vezirler ona bağlandılar. Abdülvahhab Es-Susi devlet adamları ve ulema ile düşüp kalkması sebebiyle ucupla kendini beğendi ve kibre kapıldı. Zenginliğe ve dünya malına meyletmesi sebebiyle İslamiyet'e uygun olmayan hareketler yapmaya başladı. Bu durumu keşif yoluyla anlayan ve habercileri vasıtasıyla bilgi alan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, mektup yazarak Abdülvahhab Es-Susi'yi Şam'a çağırıp tövbe etmesini istedi ve yerini başkasına vazifelendirip gönderdi. Abdülvahhab Hazretleri, zahiren Mevlana Halid Hazretlerine itaat ediyor göründüyse de gizlice hileli yollara başvurdu. Fakat Allahü Teala Mevlana Halid Hazretlerine onun başvurduğu hileli yolları bildirdi. Mevlana Halid Efendimiz 3 kere mektup yazarak işin hakikatini İstanbul'daki talebelerine ve sevenlerine bildirdi ve onun

tasavvuf yolundan tard edildiğini, sözlerinin dinlenmemesi gerektiğini haber verdi. Bu mektuplardan birinde buyurdu ki, "Size malum olsun ki Abdülvehhab, tasavvuf ve İslam esaslarından pek çok şeyi bozdu. Bu yolda bulunma şerefini de dünya leşini almaya vesile etti, itibar vesilesi kıldı. İstanbul'da maddi çıkarlara yol açtı. Allah orayı beladan korusun. Gerek İstanbul'da, gerekse Irak'ta insanların inkarına sebep oldu. Onun davranışları insanlar arasında vehimlere ve vesveselere yol açtı. Sizin ona çok tazim edip saygı göstermeniz onun için gurur sebebi oldu. Kendi üzerindeki terbiye haklarını inkar yoluna gitti. Ondan son derece ters davranışlar ortaya çıktı. İşte anlatılan sebeplerden dolayı ilahi irade onun tasavvuf yolundan kovulması yolunda tecelli etti. Bazı sırlardan dolayı onlar basiret sahibi olanlara gizli bir şey değildir. Bu mektup size ulaştıktan sonra onunla muhatap olmayın. Bunun tersine davranırsanız bu silsile büyüklerinin sizinle olan bağları kopar. Keza bu fakirle de bir bağlantınız kalmaz. Sevgi hakkını gözeterek bu mektubu yazdım. Size bir zarar gelmemesi için oradaki ihlas sahibi kardeşlerimiz ve sevenlerimiz de bu mektubun muhatabıdırlar.''

Tasavvuf yolundan tard olunan Abdülvehhab Es-Susi, yaptıklarına pişman olup bir gün Mevlana Halid Hazretleri'nin talebelerinden olan Şeyh Yahya Hazretleri'ne gelerek elini öptü ve affedilmesi için vasıta olmasını istedi. Şeyh Yahya, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna geldi ve Abdülvehhab'ın affını diledi. Mevlana Halid Hazretleri buyurdular ki, ''Bu iş benim elimde olsa affederdim. Fakat Nakşibendiye silsilesinin sadatı onu bu kapıdan kovmuşlardır.'' Şayet Abdülvehhab sakalını tıraş eder, yüzünü siyaha boyayıp bir merkebe ters bir şekilde biner, sokaklarda gezer, kendini teşhir ederse, o zaman belki şeyhlerin ruhaniyeti onu affeder. Bunun üzerine Şeyh Yahya, ''Üstadım, Abdülvehhab nefsine böyle bir iş yükleyemez. İzin veriniz de onun yerine bu işi ben yapayım. Abdülvehhab affolsun. Ben kendimi Müslümanların hayrı için feda ederim.'' dedi. Onun bu sözlerini dinleyen Mevlana Halid Hazretleri ağlayarak Şeyh Yahya ile kucaklaştı. Şeyh Yahya, Abdülvehhab'ın yanına gitti ve dedi ki, ''Sen kendinden başka kimseyi kınama. Ancak ve sadece kendini kınayabilirsin. Zaten kötü niyetliliği kendine huy edinmiş olan Abdülvehhab Es-Susi, Medine-i Münevvere'ye giderek Mevlana Halid Hazretleri'nin aleyhinde küfre vardıracak iftiralar ve sözler sarf etti.''

Şam Fetva Emini İbni Abidin Hazretleri Mevlana Halid Hazretlerinin sevdiklerindendi. Mevlana Halid Efendimiz'e iftira eden azgınlara ve onlara inananlara bir reddiye risalesi yazdı. Bu risaleye de Selül Hüsamül Hindiyil Hünusreti Mevlana Şeyh Halid Nakşibendi ismini verdi. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Şam'da bulunduğu sırada onun büyüklüğünü çekemeyenler Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud'a asker ve silah topluyor, güçlenip devletinize baş kaldırmak istiyor, ülkenizi ondan koruyasınız diye şikayette bulundular. Sultan II. Mahmud Han hemen büyük alim Şeyhülislam Mekkizade Muhammed Asım Efendi huzuruna çağırdı. Durumu kendisiyle görüştü. Mustafa Asım Efendi, ey müminlerin emiri, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inin Hucurat Suresi 6. ayetinde mealen, size fasığın biri haber getirirse onu iyice araştırın buyuruyor. Görüşüm odur ki onun halini araştırıp açığa çıkarabilecek güvenilir iki kişiyi bulup yollayınız. Hiç sezdirmeden gitsinler, araştırmalarını yapıp dönsünler. Efendim bunun üzerine Sultan Mahmud Han iki kimseye derviş elbisesi giydirip araştırmak için Şam'a gönderdi. Derviş kıyafetiyle giden kimseler gizlice araştırmaya başladılar. Allah-u Teala bu kimselerin gelişini Mevlana Halid Hazretlerine manevi olarak bildirdi. Kalbine kendisine gelen iki misafire ikramda bulunması ilham olundu. Derviş kıyafetindeki bu kimseleri bulduran Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri onları yemeğe davet etti. Yemek hazırlanıncaya kadar kendi durumunu açıkladı. Kendi evini oda oda onlara gezdirdi. Bu odalarda ev eşyası dışında hiçbir şey bulamadılar. Bu halin Mevlana Halid Hazretleri'nin kerameti olduğunu anlayan o kimseler saygı ve hürmetle ayaklarına kapandılar. Artık gizleyecek bir şey yoktu. Olan her şeyi açıkladılar. Ona talebe olup tasavvuf yoluna girdiler. Huzurunda kalıp İstanbul'a dönmek istemediler. Fakat Mevlana Halid Hazretleri olmaz. En uygunu İstanbul'a dönmenizdir. Hazreti Sultan'a durumu anlatırsınız. Verilen görevi tam yerine getirmiş olursunuz. Ancak bundan sonra isteyen buraya döner, isteyen de orada kalır. Bundan sonrası için artık bir günah yoktur buyurdu. Vazifeli iki kişi Sultan II. Mahmud Han'a dönüp şikayetlerin asılsız olduğunu bildirdiler. Sultan da aldığı bu haber üzerine Allah-u Teala'ya hamd etti. Şeyhülislam'a da bu teklifinden dolayı teşekkür etti. İki kişiden birini Mevlana Halid Hazretleri'nin hizmetine yolladı. O kimse Şam'a gidip senelerce Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hizmetinde bulunduğu ve orada vefat edip türbesinin yanına defnedildi. Sonrasında ise Sultan Mahmud Han'ın saray nazırlarından Mevlevi Halid Efendi, Mevlana Halid'in şöhret ve itibarını çekemeyerek kendisini halifeye çekiştirdi. On binlerle adamı vardır, devlet ve saltanat için tehlikelidir, ortadan kaldırılması lazımdır dedi. Sultan Mahmud Han, din adamlarından devlete zarar gelmez diyerek sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halid Hazretleri bunu işitince hayır ve selametle dua etti ve Halid Efendi'nin işi Pir-i Celaleddin Rumi Hazretlerine havale olundu. Onu huzuruna çekip cezasını verecektir buyurdu. Az zaman sonra Sultan Mahmud Han Mora isyanına sebep olduğu için onu Konya'ya sürdü. Orada idam olundu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir ara üçüncü defa Bağdat'a gelerek İsa'yı medresesinde yerleşti. İnsanlara İslamiyet'i anlatmaya ve ilim öğretip talebe yetiştirmeye devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini yayıp, sonrasında da ortaya çıkan bidatleri ortadan kaldırdı. İlim, fazilet ve güzel ahlakta olgunluğun zirvesine yükselen Mevlana Halid Hazretleri'nin üstünlüğünü, dost düşman herkes kabul etti, Bağdat'ın alimleri, ileri gelenleri, vezirleri ve valileri önünde boyun eğdikleri gibi diğer İslam ülkelerindeki insanlar da onun üstünlüğünü işitip Bağdat'a koştular. Uzaktan yakından onun sohbetlerine ve ilim meclislerine gelenler zahiri ve batini üstünlüklere kavuşarak memleketlerine döndüler ve İslam memleketlerinin çeşitli yerlerine giderek İslamiyet'i anlattılar.

Efendim, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri son zamanlarına doğru yanlarında bulunan emanet kitapları sahiplerine vermek için ayırmaya başladılar. Bir ara talebelerinden birini gönderip Şeyh İsmail Enerani'yi çağırdı. Ona, "Buradan hiçbir yere çıkmam, ancak oğlum Bahaüddin'in yanına gitmeyi isterim." buyurdu. Şeyh İsmail, "Efendim, güneşin hararetinden oraya gitmek ve orada oturmak mümkün olmaz." deyince Mevlana Halid Hazretleri, "Güneşin harareti bize zarar vermez." buyurdu. Sonra kütüphanesinin önünde oturdu ve "Ey İsmail, beni dinle. Asla muhalefet etme. Vefatından sonra çoluk çocuğum, fıkıh kitaplarım, diğer hukuki işlerim için yerime vasi olarak İsmail Enerani'yi tayin ettim. Ondan sonra Muhammed Nasih, sonra Abdülfettah. Ondan sonra da seni seçtim. Malımın üçte birini namaz borcumun istikatı için ayırın. Bir su sarnıcı inşa edin. Ben zannederim ki ümmetin iyi zatlarından bazı ihlas sahipleri bu makamda sevdiklerimiz için dergah bina ederler. Malımın üçte birinden geri kalanı da kapımızdaki fakir ve yoksullara verilsin. Ölümümden daha büyük bir musibet size gelmez. Ona karşı sabır ve tahammül gösteriniz. İnsanlarla münakaşa etmeyiniz." buyurdu. Şeyh İsmail de, "Efendim, bugün kalplerimizi hüzün ve kederle doldurdunuz. İnşallah bu emir gelmez de ömrünüz uzun olur." dedi. Mevlana Halid Hazretleri, "Ey İsmail, biz Şam'a ancak ölmek için geldik. Buraya geliş gayemiz bundan başka bir şey değildir. Cenab-ı Hak Beyt-i Mukaddesi ve Nebi-i Zişan'ı ziyareti ve Hacc-i Ekber'i bize geçmiş senelerde nasip etti. İnşallah saadet-i ebediyeye nail oluruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bazı inkarcıların size yapacağı eza ve cefadan korkuyoruz. Bilhassa falan kimsenin eza ve cefasından korkuyoruz. Hak Teala'ya yalvararak dua ediyoruz ki size eziyet verecek olan o kimse fazla yaşamasın. Çünkü sevdiklerimize iftira ederek zahmet verir." buyurdu. Buyurdukları gibi kendilerinden kısa bir müddet sonra o kimse öldü.

Efendim, 1826 senesi Şevval ayının 26. günü müezzin ezan okumaya başladığında Mevlana Halid Hazretleri Fecr suresinin son ayetlerini okudu. Mealen, ey mutmainne olan nefs, dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak haydi gir, salih kullarımın içine gir cennetime. Bu ayet-i kerimeleri okuyup bitirdikten sonra mübarek ruhları cennet-i alaya uçtu ve Allah-u Teala'ya kavuştu. Kapısında bulunan abidler, talebeleri, sevdikleri vefatlarını işitince müteessir olarak kendilerinden geçtiler. Talebelerinden İsmail Efendi oradakilere, evliyanın vefatı bir evden öteki eve gidişi gibidir. Hadis-i şerifini naklederek nasihatte bulundu. Talebelerinin de önde gelenlerinden İsmail Efendi, Muhammed Nasih, Ahmet Efendi, Ahmet-i Mekki Efendi, Muhammed Salih Efendi ve Şeyh Abdülkadir Efendi beraberce Mevlana Halid Hazretleri'nin vefat ettiği odasına girdiler. Onu saf ve temiz, ebedi istirahate çekilmiş bir şekilde görünce mübarek ayaklarından öpüp gözyaşı döktüler. Daha sonra Şeyh İsmail Efendi, kendimi öldükten sonra dirileceğimiz yer olan haşr meydanında sanmıştım. Mevlana Halid Efendimizin yüzleri gözleri kamaştıracak derecede nurluydu. Her haliyle nur saçışları veliliğine işaret ediyordu, dedi. Şeyh İsmail sözlerine devamla elini öptüğüm zaman mübarek terlerinin mis gibi koktuğuna şahit oldum. Böyle hoş koku şimdiye kadar koklamış değildim. O güzel kokuyu yüzüme ve gözüme sürmeye başlamıştım. Can ve gönlüm şeker lezzeti bularak hayat buldu diyerek o günkü hallerini anlattı.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ne yazık ki bu haftada sonuna geldik efendim. Bu haftaki programımızda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatlarını aktarmaya çalıştık sizlere dilimiz döndüğünce. Bir sonraki programımızda tekrardan buluşmak, görüşmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programımıza hoş geldiniz. Bugün Büşra kardeşimle renkler üzerine konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bugünkü konumuz renkler. Renkler aslında çok hayati ve evrensel bir konu. Böyle olduğu için de hayatımızın hangi alanlarında karşımıza çıkacak diye ben çok merak ediyorum. Senin konudaki hislerin neler?
1: Ben de daha önce çektiğimiz çay programı gibi bu konuda da heyecanlandım. Çünkü yine günlük hayatımıza çok karşılaştığımız bir konu. Ama üzerine düşünüp derinlikle araştırdığımız bir yer de değil, bir alan da değil. O yüzden neler çıkacağını ben de merak ederek araştırdım.
0: Peki renklerin hem bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir yapısı var, hem de toplumsal bir düzen söz konusu renkler işin içerisine girdiğinde. Öncelikle hayatımızdaki önemiyle başlayacak olursak bu konuda neler söyleyebiliriz?
1: Evet, insan gözü renk spektrumunda özellikle kırmızı ve yeşil ayırt etme konusunda olağanüstü bir hassasiyete sahip olarak yaratılmış. Yani bizim yaratılışımızdan kırmızı ve yeşili çok net bir şekilde ayırt edebiliyoruz, çok doğal bir dürtüyle. Bunun iki ciheti var, yani iki yönden bu bize fayda sağlıyor. Bunlardan biri yoğun yeşil yapraklı örtü arasında besleyici olgunlaşmış meyveyi hızlıca ayırt edebiliyoruz. Yani spektrum yeşili en az eforla kaydediyor. Kırmızı o yüzden aralarında çok fark edilir bir şey oluyor. O da meyve arayan zihin için çok güçlü bir done. İkinci ciheti de doğada zehirli olan her şey parlak yeşil ya da canlı kırmızı gibi renklere sahip. Yani bir kurbağanın, bir böceğin ya da zehirli bitkilerin tamamında canlı bir yeşil ortak noktası. Bunu hızlı ayırt eden zihin milisaniyeler içinde fark ediyor ve bizi zehirlenmekten koruyan bir sigortaya dönüşüyor bu özelliğimiz. Şu an belki doğaya çıkıp bitki aramıyoruz ya da olgun meyve pek aramıyoruz ya da canlı yeşil kurbağalarla karşılaşmamız pek mümkün değil, ama bu yatkınlığımızı bilen ve bizim yazılımımızı inceleyen o pazarlamacılar market zincirlerini bir manipüle aracı olarak kullanıyor. Nasıl karşımıza çıkıyor? Süpermarketlerin girişini hayal ederseniz genellikle taze manav reyonları karşılar bize. Tepeden vuran özel ışıklar domatesin kırmızısını daha doygun, marulun yeşilini daha canlı ve koyu renkte gösterir. Bu bizim stres seviyemizi düşürerek gerginliğimizi azaltır. Gerginliği azalan bir insan da market rafları arasında daha uzun vakit geçirir ve sepetine daha çok şey doldurur.
0: Evet, aslında bu biyolojik yatkınlık hayatımızın içerisine girmiş durumda ve biz bunu çok da fark etmiyoruz gibi düşünebiliriz. Çünkü bu bizim aklımıza gelmez normalde. Yani biz kırmızıyı, yeşili daha çok ayırt ettiğimiz için bunlara karşı bir hassasiyetimiz var diye düşünmeyiz. Ama bu bir şekilde bizim hayatımızın içerisinde yer etmiş. Yine benzer bir hassasiyet hemen gözümüzün önüne gelecektir. Trafik ışıklarında da karşımıza çıkıyor. Rastgele seçilmiş renkler değiller bunlar. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, bu renkler hepimiz için bir güvenlik dili. Bu sistemin kökeni de 19. yüzyıldaki demir yollarına dayanıyor. Tren yollarında kırmızı uzaktan çok net seçilen bir renk olduğu için en baştan beri dur demek. Burada bir farklılık oluşmamış. Ama ilk yıllarda sistem şöyle bir farklılığa sahip. Beyaz ışık geç demek, yeşil ışık dikkat manasına geliyor. Fakat makinistler gece vakti beyaz ışığı gökyüzündeki yıldızlarla karıştırmaya başlayınca ve renkli fener camları kırıldığı zaman beyaz ışık yeşil renge dönüştüğü için bu durum ölümcül tren kazalarının meydana gelmesine sebep oluyor. Ve bu yüzden de beyaz tamamen sistemden iptal ediliyor. Yeşil geç rengi olurken yüksek görünürlüğüyle sarı da dikkat rengi olarak sisteme dahil oluyor. Bu üçlü zamanla deniz fenerlerine, ilk yardım logolarına ve yollardaki tüm levhalara kadar yayılıyor. Şehir hayatı bu renklerin ışık spektrumundaki dalga boylarını kullanıp hem ışıklarda hem de trafik levhalarında bizim hayatta kalma dürtülerimizi yönetir hale geliyor. Şimdi bunların biraz anlamlarına bakacak olursak, yani kırmızı nasıl bir etkisi var, sarının nasıl bir etkisi var, yeşilin nasıl bir etkisi var? Kırmızı spektrumda en uzun dalga boyuna sahip renklerden bir tanesi. Havada kolay kolay dağılmadığı için en uzak mesafeden bile gözümüze doğrudan ulaşan bir renk. Trafik ışıklarında dur ihtarını verirken trafik levhalarında yasak ya da tehlike sınırlarını çizmiş oluyor. Kırmızı bir tabela gördüğümüzde bu güçlü dalga boyu yüzünden farkında olmadan nabzımız yükseliyor, göz bebeklerimiz büyüyor ve beynimiz dur, yavaşla veya yasak gibi algıları hemen otomatik olarak alıyor. Diğer renklere bakacak olursak, sarı insan gözünün ışık

0: Işık spektrumunda en hızlı algıladığı ve odağına aldığı dalga boyuna sahip. Karanlıkta, siste ya da yoğun toz bulutu içinde bile ilk fark edilen renk sarı rengi. Trafik levhalarında sarı genelde geçici durumları, yani yol yapımı çalışmaları ya da yaklaşan bir acil uyarı varsa bunu gösteriyor. Şantiyelerdeki o büyük sarı iş makineleri de bu yüksek görünürlük sayesinde aslında bizi korumak için tetikte ol, yaklaşma mesajını veren birer araç. Aynı sarı renk hemen gözümüzün önüne gelecektir. Yoğun trafikte uzaktan hemen seçilebilmesi için taksilere de verilmiş. Yani iş makineleri güvenlik için uzak dur derken taksi de ticari amaçla beni kolayca fark et mesajı veriyor. İkisi de gözümüzün sarının dalga boyuna olan hassasiyetini kullanan iki araçtan bahsetmiş oluyoruz. Peki yeşil? Yeşil de spektrumun ortasında yer alıyor ve gözümüzün odaklanırken en az çaba sarf ettiği, en rahat algıladığı dalga boyu. Bu fizyolojik rahatlık da insan beynine doğrudan güven, huzur ve tehdidin bitişi algısını oluşturuyor. Beyin yeşili gördüğü an savunma mekanizmasını gevşetiyor ve yol açık ya da güvendesin mesajını alıyor. Günümüz şehir hayatında renklerin bu fiziksel dalga boyları ve biyolojik etkileri yollardan tabelalara kadar her yere işleyerek bizi görünmez ama son derece düzenli bir disiplin içerisinde tutmuş oluyor. Bu biyolojik yatkınlığımızın şehir hayatında doğrudan ve güzel bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Peki, biraz daha kendi medeniyetimizdeki renkler ve onların anlamlarına geçecek olursak. Aklıma ilk gelen İslam'daki renkler ve İslam'ın bu renklere yüklediği anlamlar ve bu konuyla alakalı ilk gelen de Kabe örtüsünün yıllar içerisindeki değişimi. Bunlarla alakalı ne söyleyebiliriz?
1: Evet, az önce günlük hayatta renkleri söylerken benim de fark etmediğim çok şey olduğunu fark ettim. İş makineleri ile taksiyi mesela hiç fark etmemiştim. Benim de renkleri araştırırken en çok merak ettiğim konulardan biri de Kabe örtüsünün neden siyah olduğu. Çünkü renklere odaklandığında onun da bilinçli bir tercih olacağını düşünüyorum ya da hikayesi nasıl siyaha döndü bunu araştırdım. Burada da şöyle bilgilerle karşılaştım. Cahiliye döneminde de bir örtü var Kabe'nin üzerinde ama her zaman değişiyormuş. Genelde şahıslar ve kabileler yaptırabiliyormuş. İslami dönemde ise örtü halife, önemli bir hükümdar ya da Mekke valisi tarafından yaptırılmış. İlk yaptıranlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve halifelerimiz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dönemin en prestijli kumaşı olan kırmızı ve beyaz Yemen dokumaları tercih ediliyormuş. Dört halife döneminde ise tevhidin ve sadeliğin simgesi olan beyaz ketenler giydirilmiş Kabe'mizin üzerine. Emeviler döneminde Kabe örtüsü bir devlet protokolü haline gelmiş ve yılda iki kez değişmeye başlanmış. Biri 10 Muharrem'de kırmızı ipek, Kadir gecesinde ise beyaz keten örtüye devam edilmiş. Abbasiler döneminde birçok renk kullanılmış. Hala daha siyah gündemde yok. Kabe'nin kırmızı örtüsü hızla solup eskidiği için yılda 3 kez değiştirilmeye başlanmış. Yani sırasıyla kırmızı, beyaz ve yeşil ipekler sırayla Kabe'nin üzerine takılıyormuş. Hatta bir dönem Halife el-Mütevekkil döneminde o kadar varlıklı ve zenginmiş ki gücünün sembolü olarak sapsarı bir örtü sermiş. Altın yaldızlı işlemeli bir örtü sermiş Kabe'nin üzerine. Sonrasında Kabe örtüsünün kalıcı rengi olan siyah renge geçişi Abbasiler döneminde oluyor. Siyah renk olması ile ilgili iki detay var. Bir tanesi Abbasilerin resmi renginin devlet bayrağının siyah renk olması. Bunu da Peygamber Efendimiz'in sünnetine dayanıyor. Diğeri de Harun Reşit döneminde o dönemin kadısı İmam Ebu Yusuf Hazretlerine gidip soruyor. Diyor ki en faziletli renk hangisidir? İmam Ebu Yusuf Hazretleri de diyor ki Kur'an-ı Kerim'i yazan mürekkebin rengidir. Bu cevap üzerine hem kendi devletindeki din adamlarının tamamına siyah cübbeler giydiriyor hem de Kabe'nin örtüsünün siyah renk olması üzerine çalışmalar başlıyor. Resmi olarak siyah renk olması Halife En-Nasır Lidinillah döneminde karar veriliyor. Hani siyaha renklerin en faziletlisi denmesinin sebebi hem Peygamber Efendimiz döneminde bu rengin kullanılıyor olması olabilir ya da İslam Ansiklopedisi'nde şöyle bir bilgi karşıma çıktı. Siyah Arapça'da esved kelimesinden. Bu seyit kelimesiyle aynı kökenden. Seyit de efendi demek. Esved ve seyit, siyah ve efendi aynı kökten geldiği için renklerin efendisi, renklerin özü, anası olarak yorumlanmış. O yüzden en faziletli renk olarak o seçilmiş. Sonradan siyah rengin ağırlığı, asaleti ve üzerindeki işlemeleri en iyi gösteren renk olması nedeniyle bu uygulamadan bir daha hiç vazgeçilmemiş. Memlükler, Osmanlı ve şimdi günümüzde de hala siyah örtüsüyle arıza endam ediyor.
0: Evet, bu sene Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün değişimine biz de şahit olmuştuk seninle beraber. Gerçekten çok unutulmaz bir andı. Kabe-i Muazzama'nın bazı örtüleri İstanbul'da İslam Eserleri Müzelerinde de sergileniyor. Herkes ziyaret edebilir. Bir de tabii İslam medeniyetindeki renkler derken İslam sanatının içerisindeki renkler de var.

0: Belki bunları da anlatmak gerekir.
1: Evet, İslam sanatı deyince de direkt karşımıza tesvip ve hat sanatı çıkıyor. Burada renkler yalnızca birbiriyle uyumlu olmasıyla kullanılmıyor. Onların hepsinin sembolik ve manevi birer anlamı da var. Hatta Hat hocam bana tesvip yaparken birbiriyle uyumlu renkleri seçmeye çalışma boşu boşuna. Doğaya bak. Doğada ne varsa orada onu yansıtmalısın. Yani sırf bir iki renk birbirine uyuyor diye değil, orada da Allah'ın ayetlerinden bir cüz taşımalı diyerek bahsetmişti. Mesela yeşil renk çok kullanılır tesvip sanatında. İslamiyet'te en kutsal sayılan renklerden biri zaten cenneti, ebedi huzuru, manevi dirilişi, doğanın canlılığını temsil eder. Kur'an-ı Kerim'de cennet ehlinin elbiselerinin ve döşemelerinin yeşil renkte olduğu bildirilir. Tesvip sanatında yaprak motifi gibi bitkisel öğelerin renklendirilmesine sıkça tercih ediliyor. Yazının etrafına huzurlu ve ferahlatıcı bir atmosfer katmak için zemin veya detay rengi olarak bolca yeşili görüyoruz. Siyah yine Kabe'nin örtüsü seçilirken olduğu gibi gücü, vakarı, adaleti ve istikrarı temsil ediyor. Tesip yapıldıktan sonra onun etrafına bir tahrir çekilir. Kontür, yani çizgileri netleştirmek için. Bunun için yalnızca siyah kullanılıyor. Bu bir kontrast oluşturuyor ayetlerle tesip arasında. İkincisi de lacivert. Lapis lazuli diye bir taşın ezilmesiyle yapılmış çok uzun zamanlar. Sonsuzluğu, gökyüzünü, ilahi derinliği temsil ediyor. Altın, zer denilen karışımla uyumu muazzam. Hatta gözünüzde belki canlanır eğer o müzeleri gezdiyseniz lacivertin üzerine altın yaldızlı işlemeler. Burada da yine hocamın dediğine döneceğim. Bu iki rengin birbirine yakıştığının kanıtı deneyerek bulunmamış. Gece gökyüzüne bakıp karanlığın içinde süzülen yıldızlardan ilham alınarak o tesibe taşınmış. O lacivertin içinde altının çiğliğini yutar ve derinleştirir. Bir geceyi seyrediyormuş gibi kağıdın kenarında parıldar bize. İslam sanatı renkleri yalnızca birbiriyle yan yana koymamış. Aynı zamanda onlara birer anlam ve birer ayet, birer işaret olacak şekilde işlemiş.
0: Evet, aslında sen anlatırken hepsi gözümüzün önünde canlanmış oldu. Hakikaten bir estetik anlayışla beraber karşımıza çıkmış ve dediğin gibi doğanın bir yansıması, yani gözümüzün seçeceği, seveceği renklerin bir yansımasını görmüş oluyoruz. Diğer taraftan Anadolu kültürünü ve Türk kültürünün de renk haritası var. Biraz da buna bakacak olursak renkler aslında Türk kültüründe sadece bir görsel süs olarak karşımıza çıkmıyor. Coğrafyayı ve devleti şekillendiren birer yönetim kodu olduğunu görüyoruz. Eski Türk inanışında yeryüzü 5 yönüyle bir bütün olarak ele alınıyor. Bu 5 yönü şimdi açıklayacağız ve her yönün kendine has da bir rengi var. Türklerin dünyaya ve coğrafyaya bu küresel bakışı aslında bugün çevremizdeki denizlerin isimlendirilmesinde de rol oynamış. Batı daha çok dünyayı ortadan ikiye bölüp doğu ve batı diye ayırırken ve batıyı doğudan daha üstün görürken Türkler bu 4 yöne de ayrı anlamlar vermiş ve her birinin bir üstünlüğü olduğunu kabul etmiş. Bunlardan ilki kuzey yönü. Kuzey yönü karayı temsil ediyor ve kara sadece karanlığı değil de aynı zamanda büyüklüğü ve gücü simgeliyor. Anadolu'nun kuzey sınırını çizen Karadeniz'de adını bulutlu olması sebebiyle oluşan kara renginden almıştır diyenler de var ama daha kabul gören teori kuzey yönünün kara rengiyle eşleşmesi kodundan, bu Türklerin renge verdiği koddan almıştır görüşü daha çok kabul görmüş. Batı ak olarak sembolize edilmiş. Ak da saflığın, adaletin ve yeniliğin rengi. Anadolu'nun batısını çevreleyen denizin adı da bu yüzden Akdeniz'dir denmiş. Ege Denizi aklımıza gelebilir ama aslında Ege ve Akdeniz tek bir deniz ve Akdeniz olarak literatürde geçiyor. Yine güney kızıl veya al rengiyle eşleşmiş. Ateşin, sıcaklığın ve hareketliliğin rengi. Türk coğrafya haritasında güneyi simgeleyen en büyük sembol de haritada tam olarak güneyimizde kalan Kızıldeniz. Türklerin asırlardır peşinde koştuğu cihan hakimiyetini simgeleyen Kızıl Elma ülküsünün adı da işte bu güney ufuklarından doğmuş oluyor. Ulaşılamaz olan güney uygarlıklarını fethetme ülküsüyle başlayan bir sembolik hedef bu. Şimdi neden güney diyebiliriz? Orta Asya'daki Türkler için bu bir güney. Daha sonra bu Kızıl Elma yön değiştiriyor zamanla ve tarih boyunca yönünü batıya da çevirmiş. İstanbul, Roma, Viyana, bazen güneye çevrilmiş Kızıl Elma ama ilk olarak güneyi sembolize ettiği için kızıl rengi verilmiş. Doğu da gök rengi, yani mavi rengi. Doğu Türk kültüründe yaşamın başladığı, güneşin doğduğu yön olarak kabul edilmiş ve gökyüzünün ve kutsallığın rengi olan maviyle, yani gökle eşleşmiş. Bu algının en büyük kanıtı da Türk dünyasının kalbinde yer alan Hazar Denizi. Meşhur Dede Korkut hikayelerinde Hazar Denizi'nden direkt Gökçe Göl veya Gökdeniz olarak bahsediliyor. Yani gök renginin orada da denizlerde yine yer ettiğini görüyoruz. Beşinci rengimiz ne o zaman? Dört yönü saymış olduk. Merkez sarı. Devletin kalbi, gücün ve hükümdarın odak noktası denmiş. O yüzden Hakanların tahtları

sarı renkle donatılması ya da yeryüzünün merkezindeki otorite bu şekilde sembolize edilmiş olmuş. Bir de bu renk haritasında yine iki renk var ki bunlar gerçekten Türklerin dünyaya kattığı iki renk. Çok da güzel hikayeleri var bu iki renk.

0: Bir kırmızı rengi neden bu kadar önemli olabilir? Az önce bahsettiğin gibi Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün de kırmızı olduğu dönemde çok çabuk solması sebebiyle vazgeçiliyor. Avrupa'da da durum aynı. Endüstri üretiminde pamuğun kullanılmasıyla beraber o kırmızı rengi hemen solan bir kırmızı rengi olduğu için bu çok canlı ve çok kalıcı bir kırmızı rengi. Bunu özellikle casuslar tarafından elde etmeye çalışmışlar. Ve 18. yüzyılda iki boya ustası bu formülü gizlice Fransa'ya kaçırmış. Ve Avrupa tekstil sanayisinde bir endüstriyel casusluk savaşı başlıyor. İngiltere'de Fransa'dan bu formülü alabilmek için Fransa'daki boya fabrikalarına kendi ajanlarını sızdırıyor. Şimdi düşündüğümüz zaman Avrupa'daki orduları ve askerleri düşünün, hep bir kırmızı üniformaları vardır. Ama daha öncesinde bunlar çok çabuk yıpranan, çok kısa sürede hemen rengi değişen üniformalar ama Edirne kırmızısının kullanılmasıyla beraber artık çok canlı, çok daha kalıcı bir kırmızı elde edilmiş oluyor. Hala dünyada Edirne kırmızısı olarak geçen bir renk. Bir diğeri de turkuaz rengi. Hatta turkuaz renginin başındaki Türk ifadesi tam olarak türkü ifade eden bir renk. Bu kelime aslında bir rengin değil de kıymetli bir süs taşının adı. Firuze taşının adı. Daha sonra turkuaz taşı olarak da geçmiş. Orta çağda bu değerli taşlar Osmanlı ticaret yolları üzerinden Türk tüccarlar aracılığıyla Avrupa pazarına taşınıyor. Ve Fransızlar da o döneme kadar kendi ülkelerinde olmayan bu taşı pazarda ilk kez Türklerin elinde gördükleri için Türk taşı demişler. Ve zamanla o taşın rengi Türk rengi, turkuaz rengine dönüşmüş. Hala bizim resmi törenlerimizde de turkuaz rengi Türklüğün sembolü olarak kullanılır. Normalde renklerle alakalı konuşalım diye düşündüğümüzde aklımıza bu kadar çok anlamı olduğunu hem kendi medeniyetimizi düşündüğümüzde hem İslam'da hem Anadolu coğrafyasında ve Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar bu kadar çeşitlenen bir kısmı olduğunu düşünmeyiz. Ama aslında hayatımızda sürekli olan o şeylere biraz detaylı baktığımızda ne kadar da bize ait olan şeyleri fark ettiğimizi görüyorum ben. Sen neler düşünürsün bununla ilgili?
1: Evet, ben de dediğiniz şeyi fark ettim. Hiçbir şeyi olduğu gibi bırakmamışlar. Yani renklerse renkleri de yorumlamışlar. Onlara da anlamlar yüklemişler ve hepsini bir sembol haline dönüştürmüşler. Özellikle Türklerin o yön ve renkler ilişkisine bayıldım.
0: Evet, bunu ben de çok sevmiştim. Bu kısımla beraber programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aradan sonra renklerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 9797 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programın ikinci bölümünde Büşra kardeşimle renkler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet, programımızın ilk bölümünde renklerin hayatımız için önemi, anlamı ve hem İslam medeniyetine hem Türk tarihinde renklerin nasıl anlam kazandığı, nerelerde kullanıldığını incelemiştik. Bu bölümünde de biraz renklerin sağlığımızda nasıl bir etkisi olduğundan bahsedelim istiyorum. Bununla alakalı neler söyleyebiliriz?
2: İlk başta şu an hepimizin maruz kaldığı mavi ışık çıkıyor karşımıza. Sağlığımızın en önemli tehditlerinden birisi. Biz günümüze kadar yalnızca güneşten gelen mavi dalga boyuyla aslında mavi ışıkla tanışıyorduk. Ne zaman ki televizyonlar, telefonlar, LED ışıklar hayatımıza girdi, bizim yapay mavi dalga boylarına maruz kalmamıza sebep oldu bu. Güneş ışığından mavi dalgayı alan zihin uyan sinyali alıyordu. Şu an yapay bir şekilde bu ekranlardan yansıyan mavi ışık bizim melatonin salgımızı etkiliyor. Ve bu da bizim uykumuzu saatlerce geciktiriyor ya da uyku kalitemizi düşürüyor. Uyku kalitesinin uzun süre düşük olmasından sebep bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bu üzerimizde çok ciddi bir etki şu an. Tüm ekran başında olan ya da ışıklar altında olan kişilerin maruz kaldığı bir şey.
1: Evet, özellikle gençlerde uyku problemlerinin çok yaygın olduğunu biliyorum. Hem uykuya dalmak hem uykusunu devam ettirmekle alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. O zaman bunun sebeplerinden bir tanesi mavi ışığa çok maruz kalıyor olmak.
2: Evet, özellikle hava karardığında melatonin salgısı başlamak üzereyken son dakika yataktayken o telefonu ekranını açtığımızda bize tekrar mavi dalga boyu geliyor ve diyor ki zihnimiz uyan, uyku zamanı değil, melatonin salgısı tekrar baskılanıyor ve başa dönüyoruz.
1: O zaman uykuya geçmeden bir süre önce ekran kullanımını bırakmamız gerekiyor.
2: Evet, onun yerine daha doğal ışıklar tercih etmemiz gerekiyor. Mesela yeşil ve sıcak sarı tonları, hastaneler ve dinlenme alanları sıcak sarı ışık gün batımını taklit ettiği için parasempatik sinir sistemini aktif ediyor ve melatonin salgılanmasını destekliyor, vücudu rahatlatıyor. Yani gün batımıymış gibi hissediyor vücudumuz sarı ışıkta, o yüzden daha rahat hissediyoruz. Ya da yeşil tonları doğayı çağrıştırdığı ve gözün odaklanmak için en az çaba sarf ettiği renk grubu olduğu için nabzı ve kan basıncını düşürüyor. Bir de karşımıza bir renk daha çıkıyor. Baker Miller pembesi. Ben bunu araştırırken çok eğlendim. Çünkü aslında bayağı toz pembe. Yani çocuk odalarında ya da çocuk hastanelerine gittiğimizde orada duvarların renkleri toz pembedir. O renk 1970'li yıllarda Alexander Shaws tarafından keşfedilmiş. Amerika'da suç oranları çok yüksek. Alexander Shaws diyor ki ben bir deney yapmak istiyorum. Renklerin insanlar üzerine bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu test edebilir miyim? Tabii ki diyorlar. İlk başta mahkumları çağırıyor. Pembe ve mavi kartonlar gösteriyor. Pembe karton gösterilen mahkumların sakinleştiği gözlemleniyor. Sonra bu deney Baker Miller tarafından keşfediliyor ve diyor ki biz bunu bir inceleyelim. Sonra bir hapishanenin duvarlarının, hücrelerinin tamamı bu pembeye boyanıyor. Bu renge boyanmış hücrelere koyulan mahkumların agresif davranışlarının, öfke patlamalarının ve hatta kas güçlerinin saniyeler içinde azaldığı gözlemlenmiş. Beyin bu rengi algıladığında endokrin sistem üzerinde sakinleştirici bir etki yaratıyor. Kas gerginliği azalıyor, kalp atış hızı yavaşlıyor ve kişi fiziksel olarak sakinleşmek zorunda kalıyor. Renklerin üzerimizde birden fazla etkisi var.
1: Demek ki o zaman pek çok farklı insan grubu üzerinde renklerin etkisini inceleyip bunları uygulama alanlarına döktüğümüz zaman çok büyük etkiler elde edebiliriz.
2: Tabii suç oranları ve agresif kavgalar, öfke patlamaları azalmış pembe kullanıldıktan sonra.
1: Aslında gerçekten bu bilgiler hayatımızın içerisinde kullanılması gereken bilgiler. Çünkü hakikaten hem sağlığımız üzerinde hem psikolojimiz üzerinde çok büyük etkilere sahip. Daha detayını da vermiş olacağız tabii programımızın içerisinde bunların, ama herkesin bunları kullanabileceği belli alanlar vardır. Her neredeysek, yani evimizdeysek bizi rahatlatacak renkler kullanmak ya da bir iş yerimiz varsa orada o etkiyi uyandıracak, insanlar üzerinde pozitif bir etki uyandıracak renkler kullanmak renkleri hayatımızın her alanına dahil etmiş oluyor. Diğer taraftan renklerin bizim hayatımız içerisinde bize oynadığı bazı illüzyonlar da var. Beynimiz ve renkler bir araya gelip bize bazı oyunlar oynuyor. Bunlardan ilki başımızı kaldırıp baktığımızda gördüğümüz mavi gökyüzü. Gökyüzü aslında mavi renkte değil, uzay tamamen karanlıkta. Fakat güneşten gelen o beyaz ışık dünya atmosferine girdiği zaman havadaki gaz moleküllerine çarpıp her yöne saçılıyor. Ve bu saçılmada mavi ışık kırmızı gibi diğer renklere kıyasla atmosfere çok daha fazla dağılıyor. Böyle olduğu için de bu saçılan ışığı masmavi bir gökyüzü olarak algılıyoruz. Yani gökyüzünün maviliği aslında ışığın atmosferdeki bir oyunu bizim için. Acaba diğer canlılar nasıl algılıyorlar, nasıl görüyorlar bu renkleri diye baktığımız zaman da ilk olarak arılara bakalım. Arılar bizim göremediğimiz ultraviyole ışınlarını net bir şekilde algılayabiliyorlar. Yani bir arının gözüyle bakıldığı zaman sıradan bir çiçek sadece renkli bir bitki değil, sanki bir uçak pisti gibi nektarın tam yerini gösteren özel parlak haritalara sahip. Diğer taraftan yılanlar hemen gözlerinin altındaki özel çukurlar sayesinde kızılötesi ışınları görebiliyorlar. Yani termal bir dünyayı algılayabiliyorlar. Bu ne demek? Onlar için zifiri karanlık diye bir şey yok. Gecenin ortasında bile avlarının yaydığı vücut ısısını tıpkı bir termal kamera gibi izleyebiliyorlar. Yani karanlık bir ortamda yılan bizim gördüğümüz gibi görmüyor ve vücut ısımızı algılayıp saldırabilir. O yüzden karanlığa güvenmemek lazım belki burada. Peki renklerin ve dünyayı algılayışımızın farklı etkileri var. Yine magenta diye pembenin tonu olan bir renk var. Bu renk aslında var olmayan bir renk olduğu söyleniyor. Bununla alakalı şöyle bir deney yapılıyor. Parlak yeşil bir renge 1 dakika bakıyorsunuz. Baktıktan sonra beyaz bir kağıda ya da beyaz bir duvara baktığınız zaman o duvar size beyaz değil pembe görünüyor. Ve bu sayede aslında orada olmayan bir rengi gözünüzün, beyninizin bir illüzyonu olarak görmüş oluyorsunuz. Bu da yeşile uzun süre bakmaktan dolayı yorulan gözünüzün yeşili artık algılamaması sebebiyle böyle bir rengin ortaya çıktığını söylüyorlar. Yani zihnimizin renkler üzerinden bize oynadığı bazı oyunlar da var. Bunları da söylemiş olalım. Diğer taraftan renkleri bilinçaltımızdan da faydalanarak pazarlamanın içerisinde de kullanıyorlar. Biraz önce kısacık değindik ama bence burayı biraz daha detaylandıralım.
2: Evet, tamamen yazılımımızlık bir pazarlama ürününe dönüştürüyorlar çok doğal olarak. Mesela fast food devlerinin tamamının kırmızı sarı kombinasyonu seçmesi bir tesadüf değil. Kırmızı metabolizma hızını arttıran, kan basıncını yükselten ve iştah üzerine doğrudan etkisi olan bir renk. Sarı beyine serotonin mutluluk salgılamasını tetikliyor. Bu aç bir insan için burada ödüllendirici lezzetli bir şey var hissi demektir. Ancak sarı aynı zamanda gözü en çok yaran, uzun süre maruz kaldığında anksiyete ve huzursuzluk oluşturan bir renk. Yani bu kombinasyon hızlı acık, hızlı tüket ve mekandan hızlıca sirkülasyonu bozmadan ayrıl isteyen fast food devlerinin vazgeçilmez kombinasyonu.
1: Konu küçükken benim çok ilgimi çekerdi bu arada. Bunu bir yerde görmüştüm ve araştırmıştım. Renklerin nasıl etkisi var diye. Eminim sen de şimdi biraz daha bahsedeceksin ama bankaların özellikle yeşili ya da maviyi kullanmasının önemli bir etkisi de güven veriyor olması gibi. Her mekan için böyle bir renk algısı olduğunu okumuştum. Çok küçükken bile benim çok ilgimi çeken bir konuydu.
2: Evet, ilgi çekici. Zaten şirketler de bunu araştırıyor. Hala araştırıyor etkileri üzerine. Mesela biz doğal bir şey yemek istediğimizde, doğal bir şey görmek istediğimizde büyük ihtimal yeşil olan ambalajlarla karşılaşacağız. Onu bir manipülasyon aracı olarak kullanıyorlar. Ya da az önce söylediğiniz gibi bankalar, teknoloji devleri ve sigorta şirketleri. En çok istedikleri şey insanların onlara güvenmesi. Bu güveni de gökyüzünün ve denizin rengiyle, yani maviyle. Az önce gökyüzünün mavi olmadığını, bunun zihnimizin bir oyunu olduğunu öğrendik ama oyundan onlar da faydalı. Ve değişmeyen ve sabit olanı çağrıştırdığı için para, veri gibi güven gerektiren konularda mavi renk stres seviyesini düşürüyor. Ben şu an güvenli bir yerdeyim. Verilerimi onlara teslim edebilirim algısı oluşturuyor.
1: Hatta sen bunu söyleyince aklıma geldi. Gıda endüstrisinde de kullanılan bir teknik ya. Aynı ürünü ambalajını değiştirip organik gibi pazarlayınca 3 katı fiyata satabiliyorlar. Ve gerçekten insanlar da bunun alıcısı oluyor.
2: Evet, çoğu zaman içeriğini okumuyoruz çünkü ambalaj bize her şeyi söylüyor. Bir markete girdiğimizde de yani kırmızı renk büyük bir yazı gördüğümüzde içeriğini okumamıza gerek yok. Büyük ihtimal indirimden bahsediyor diyoruz ya da mavi, yeşil, beyaz tonlarında bir ambalaj gördüğümüzde bu temiz ve güvenli bir taze bir içerik, tazelik hissi uyandırıyor. Bu hislerden biri de mor renk üzerinde kullanılmış. Yüzyıllar boyunca mor ulaşılamaz bir renk olmuş. Yalnızca soylular ve üst sınıf insanlar kullanabiliyormuş bu rengi. Hem de gizemli bir tarafı var. O yüzden lüks kozmetik markaları ya da özel hizmet veren teknoloji şirketleri bizim yüzyıllık algımızı kullanarak ulaşılamaz, kaliteli ve yüksek statü hissini bize o renkle satıyor.
1: Sen bunları söyleyince aklıma geldi. Turuncu renk de genelde e-ticaret sitelerinin kullandığı bir renk. Bunun da sebebi renklerin psikolojimize etkisi üzerine baktığımız zaman turuncu rengi bu marka herkes için duygusunu güçlü bir şekilde yansıtan bir ton. Yani tüketicinin bilinçaltında doğrudan uygun fiyat, kampanya ve dinamizm algısını tetikliyor ve büyük markalar da dijital vitrinlerini bu neşeli tonla boyayıp müşteriye fark ettirmeden burada herkesin bütçesine uygun, samimi ve kaçırılmayacak bir fırsat dünyası var.

0: mesajını fısıldamış oluyor. Ve yine alışverişte 90 saniye kuralı dediğimiz bir kural var. Nöropazarlama uzmanları laboratuvarda bunu test ediyorlar ve 90 saniye kuralına göre bir tüketici raftaki bir ürünü gördükten sonra onunla ilgili ilk satın alma kararını 90 saniye içerisinde veriyor. Buna baktığımız zaman verdiğimiz kararın %85 ürünün rengine dayanıyor.
1: %85 çok büyük bir oran. Şu an verdiğim tüm kararları baştan sona sorgulamam gerekecek.
0: Evet, aslında sorgulamamız gereken bir durum. Çünkü bu sistem bilinçaltımızda çok hızlı çalışıyor. İnsan beyni yazıları veya fiyatları analiz ederken yavaş kalıyor. Fakat renkleri milisaniyeler içinde işliyoruz. Ve biz ambalajın üzerindeki markayı bile okumadan o renk doğrudan beynimizin ilgili merkezlerine ulaşıp duygu durumumuzu değiştiriyor. Mesela canlı bir turuncu anında indirim ve fırsat algısıyla bizi acele ettiriyor. Mavi tonları dediğin gibi güven ve kalite, mor siyah, lüks ve prestij gibi dürtülerimizi saniyeler içerisinde tetikliyor. Sonuç olarak da firmalar milyarlarca dolarlık ambalaj tasarımlarını yaparken bu 90 saniyelik biyolojik savaşı kazanmayı hedefliyorlar. Biz market arabasını sürerken bilinçli davrandığımızı düşünüyoruz. Ama beynimiz renklerin kurduğu bu tuzaklara takılıp raftaki o ilk 1,5 dakikalık dürtüye çoktan teslim olmuş oluyor. Ve dediğin gibi her birimizin kararını sorgulatacak bir deney aslında bu.
1: Renklerin bu kadar büyük bir etkisi olduğunu bilmiyordum.
0: Evet, hatta tarih içerisinde ölümcül renkler ve çok kıymetli boyaları elde etmek için yapılan çok büyük çabalar da var. Bunları okuduğum zaman da çok şaşırmıştım. Mesela bu tonların en başında 19. yüzyıl İngiltere'sine damga vuran bir renk var, Paris yeşili rengi. Dönemin kimyagerleri o güne kadar tekstilde elde edilememiş, canlı, parlak ve zümrütü andıran bir yeşil boya formülü üretiyorlar. Ve bu renk o kadar büyük bir etki oluşturuyor ki sosyetenin elbiselerinden, çocuk odalarının duvar kağıtlarından, yapay çiçeklerden ev aletlerine kadar her yer Paris yeşiliyle boyanıyor. Ama bu güzelliğin arkasında bir tehlike olduğu çok sonradan anlaşılmış. Çünkü bu boyanın ana maddesi bakır arsenit. Yani ölümcül bir zehir. Bunun nasıl bir sonuca etki ettiğini şöyle anlatalım. Bu boyayla üretilen elbiseleri giyen kadınların tenlerinde zamanla yaralar çıkmaya, bu kumaşları diken terziler solunum yetmezliğinden hastalanmaya başlamışlar. Daha da büyük bir etki, nemli ve rutubetli odalarda bu duvar kağıtları mantarlarla reaksiyona girmiş ve odada görünmeyen ve kokusuz bir arsenik gazı salgılanmasına sebep olmuş. Hatta Napolyon Bonaparte'ın adadaki sürgün evinin odaları da tamamen bu yeşil duvar kağıtlarıyla kaplıymış ve yıllarca bu odada yaşayıp arsenik zehirlenmesinden yavaş yavaş öldüğü yıllar sonra anlaşılıyor. Yıllar sonra saç tellerine yapılan adli tıp analizleriyle karşımıza çıkıyor. Çok büyük bir etkisi olmuş. Keza az önce bahsettiğin mor rengi de en kıymetli, en ulaşılmaz renk olan erguvan rengi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da literatürdeki diğer adı surmoru rengi. Antik Roma'da, Bizans'ta ve Fenike medeniyetlerinde gücü ve ihtişamı temsil eden bu rengin bir doğa katliamına ve büyük bir iş gücüne dayandığını görüyoruz. Bu mor tonu laboratuvarda değil, Akdeniz kıyılarında yaşayan dikenli deniz salyangozu adı verilen küçük deniz canlılarından elde edilmiş ve bu salyangozların solunum bezlerinden salgılanan tek bir damla sıvı, güneş ışığı ve havayla temas ettiğinde kimyasal bir değişime uğruyor ve solmayan mor bir renk elde ediliyor. Ama bu üretim o kadar verimsiz bir üretim ki sadece tek bir gram saf erguvan boyası üretebilmek için yaklaşık 10-12 bin deniz salyangozunun canlı canlı katledilmesi gerekiyor. Neden ölü değil, yani ölmesi neden beklenmiyor? Çünkü öldükten sonra o sıvı kuruduğu için bu renk için fayda vermeyen bir sıvıya dönüşmüş oluyor. Canlı canlı onun alınması lazım. Ve öyle bir hal almış ki Akdeniz kıyılarındaki üretim tesislerinin çevresi kokudan yanına yaklaşılamayan salyangoz kabuğu dağlarıyla dolmuş. Bu maliyet ve nadirlik rengi doğrudan devlet hukukunun bir parçası haline getiriyor. Roma ve Bizans imparatorluklarında erguvan rengi giysiler giymek saray fermanlarıyla sadece imparator soyuna tanınan yasal bir hak haline geliyor. Sıradan bir vatandaş ya da zengin bir tüccar, hatta yüksek rütbeli bir senatör bile bu rengi izinsiz giyerse vatana ihanet ve tahta göz dikme olarak sayılmış ve cezası doğrudan ölüm olmuş. Bu statü çılgınlığı o kadar ileri gitmiş ki Bizans saraylarında duvarları tamamen erguvan rengi taşlarla kaplanmış özel odalar inşa ediliyor. Sadece hüküm süren imparatorların çocukları bu odada doğabilmiş ve bu soydan gelen prenslere de tarihte Mor Odada Doğanlar ünvanı verilip meşruiyetleri mühürleniyor. Zaten kısaca Mor Odada Doğanlar diye yazsanız bile hemen bununla alakalı pek çok bilgi görüyorsunuz. Yani bir yeşil rengi uğruna canlar verilmiş, bir mor renk bir kraliyetin ihtişamı haline gelmiş, renklerin hayatımızda bu kadar da büyük etkisi var aslında.
1: direkt hayatımızla ilgisi varmış. Yani o dönemde soylu olmayan birinin mor giydiğini düşündüğümüzde ölüm fermanıyla karşılaşıyor.
0: Evet, hayatı tamamen elinden alınmış oluyor. Renklerin hayatımızdaki büyük etkilerinden bahsetmiş olduk. Ama daha önce yaptığımız koku programında da konuştuğumuz gibi yeni gelişen teknolojilerle, yapay zekayla ya da metaverse uygulamalarıyla beraber yeni kokular aranıyordu. Renklerle de aynı durum söz konusu. Yeni gelişen teknolojiler renklerin de hayatımızda farklı etkilerine sebep oluyor. Bunlarla alakalı sence neler söyleyebiliriz?
1: Son dönemde çok gündem olan Vanta Black siyahından bahsedebiliriz. Bu geleneksel anlamda bir boya değil. İngiliz bir şirket tarafından geliştirilmiş nanoteknolojik bir malzeme. Ama hiç gördünüz mü bilmiyorum, bir kara delik gibi gözüküyor. O kadar siyah ki bu madde yüzeyinde saç telinden binlerce kat ince dikine yerleştirilmiş milyarlarca karbon nanotüp bulunuyor. Yüzeye çarpan ışığın neredeyse tamamı bu dikey tüpler arasına giriyor, dışarı sekemiyor ve tüplerin içinde sürekli yansıyarak ışığa dönüşüp kayboluyor. İnsan beyni nesnelerin derinliğini ve üç boyutlu yapısını üzerlerine düşen gölgeler ve ışık kırılmalarıyla algılar. Vanta Black kaplı bir nesneye baktığınızda ise hiçbir ışık geri yansımadığı için gözümüz kıvrımları, tümsekleri veya çukurları göremez. Karşımızda bükülmüş bir metal duruyor olsa bile beynimiz bunu sadece iki boyutlu, uzay boşluğundan kopmuş bir kara delik silüeti olarak algılıyor.
0: Daha önce ben bunu hiç görmedim. Çok da merak ettim. Programdan sonra ben de hemen bakacağım. Dijitalleşmeyle beraber renklerin yeni teknolojilerde kullanımı birkaç alanda daha karşımıza çıkıyor. Gelecekte renkler kumaşlardaki bu sabit boyalar olmaktan çıkıp teknolojiyle canlanan dinamik kodlara dönüşmüş olacak. Bu devrimin ilk adımı da yapay zeka ve metaverse dünyaları için üretilen siber renkler. Yani gerçek dünyadaki yansımalardan farklı olarak bu tonlar doğrudan ışığın ve neon piksellerin kendisinden doğuyor. Yani bu sayede fiziksel dünyada yakalayamayacağımız elektrik moru ya da siber cam göbeği gibi farklı renklerin oluşması manasına geldiği söyleniyor. Yani doğada karşımıza çıkmayan bazı renkler yapay zeka ile beraber üretilecek ve biz bunlara da maruz kalacağız deniyor. Bir diğeri bu kalemon kumaşlar. Bu da laboratuvarlarda geliştirilen akıllı tekstil ürünleri olarak geçiyor ve içlerinde mikrokapsüller var. Bunlar sayesinde ortam sıcaklığına veya mevsime göre anlık olarak renk değiştirebilen kumaşlar. Yani diyelim ki soğuk bir havadayız ve üzerimizde böyle bir giysi varsa ısıyı hapsetmek için siyaha bürünüyor bu giysi. Fakat diyelim ki güneşin altındayız ve ferahlamak istiyorsak beyaz tonlarına dönüşüyor gibi. Bir diğeri de biyometrik nanosensörler. Bir diğeri de bu teknolojinin insan biyolojisiyle kurduğu bir bağ var. Giysilerin içine bir sensör yerleştiriliyor ve kalp ritmimizi, stres seviyemizi anlık olarak ölçüyor. Çok heyecanlandığımızda veya stres altında olduğumuzda kıyafetimiz bunu fark ediyor ve kırmızı ya da parlak sarı tonlarına bükülüp dış dünyaya görsel bir sinyal veriyor. Sakinleştiğimizde ya da dingin bir haldeysek mavi ya da yeşile dönüyor. Yani gelecekte renkleri çevreyle konuşan birer iletişim haline getiriyorlar. Bu ne kadar sağlıklı bilmiyorum bu arada. Çünkü ruh halimin hemen giysimle dışarı yansımasını istemeyebilirim.
1: Evet, özellikle bir konuşma yaptığınızda kırmızıdan başka bir renge dönemez herhalde.
0: Evet, bir konuşma yapılırken asla kullanılamayacak bir giysiymiş gibi duruyor gerçekten. Daha büyük bir stres sebebi olabilir yani.
1: Evet, kıyafetin maviden kırmızıya dönüşüyle sizin de kalp atışınız daha da artabilir.
0: Evet, katılıyorum gerçekten. Bu teknolojinin nasıl kullanılacağını çok merak da ettim böyle düşününce. Çünkü pek çok insan bizimle aynı fikirde olacaktır diye tahmin ediyorum ve hakikaten hayatlarında böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar mı? Ben de merak ettim. Belki farklı kullanım alanları da olabilir. Zamanla belki bunları göreceğiz hayatımızın içerisinde. Evet, bu bölümle beraber programımızın sonuna gelmiş olduk. Aklıma gelmişken programın bu bölümünde Büşra kardeşimle renkler üzerine konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni.
1: Adam ne güzel söylüyor, baksana.
2: Evet, uzaklara dalmış. Biraz dinleyelim rahatsız etmeden. Ne işli söylüyor ya?
0: Vurdular beni. Of. Gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of. Gençliğim eyvah. Of. Of.
1: Ne güzel söylüyordunuz türküyü. Durup dinlemeden edemedik, kusura bakmayın.
3: Hay Allah. Dalmışım öyle. Aklıma şehitler düştü boğaza bakarken. Dilime de bu türkü. Çanakkale'yi düşünüyordum. Siz üniversite öğrencisisiniz değil mi?
2: Evet, tarih bölümünde. Bize de anlatır mısınız biraz? Çanakkale'yi yani.
3: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
1: Mehmet Akif değil mi?
3: Akif ya. Çanakkale destanı kanla, inançla, gözyaşıyla yazılmış bir destan. Bir abidedir gençler. O abideyi inşa eden kahraman Mehmetçi'yi destanlaştıran, belki de Çanakkale'yi en iyi anlayan Akif'in mısralarıyla anlatayım size büyük destanı. Çünkü Ağustos ayında soğuk su içen bir yolcu gibi, şehadeti iştiyakla içen yüreklere şehitlik ne kadar yakışmışsa, gönül şairine de Çanakkale destanı o derece yakışmıştır.
2: Şu banka oturalım mı? Evet, sizi dinliyoruz.
3: Müslüman Türk milleti hem 1. Can Harbi'nde hem Kurtuluş Savaşı'nda batının ufuklarını sarmış çelik zırhlı duvarlarına karşı iman dolu göğsünü siper eder. Onlar giyindikçe Mehmetçik er meydanına çıkan pehlivanlar gibi soyunur. Ehli salip böyle er görmemiştir. Maddenin manaya galip geleceğini zanneden Haçlı ordusu, silahlarından daha güçlü kinleriyle Çanakkale önlerine gelir. 6-7 asır İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milletini tarihin karanlıklarına gömmek isterler. O dönemde ayakta kalan tek İslam devleti Osmanlı'dır. Osmanlı, İslam'ın son kalesidir. Osmanlı'nın son kalesi de Çanakkale. Çanakkale direnemezse durum vahimdir. Bu yüzden Akif Çanakkale'yi Bedir'le kıyaslar. Bedir, İslam'ın ilk ve son ordusuydu. Bu sebeple aralarında benzerlik vardı. Ve Akif bunu şöyle anlatacaktı. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslan.

0: İnsanları ancak bu kadar şanlıydı.
1: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Ne iltifat dolu bir benzetme değil mi?
0: İltifatın alasını hak eden bir ordu çünkü. Ne diyorduk? Evet. Hüsran, İslam'ı kuşatmış, boğmak üzereydi. Milletimiz 7'den 70'e bu demir çemberi göğsünde kırıp parçalamak için inançla doğruluyor, azimle ayağa kalkıyordu. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Müslüman bir millet ancak Hakk'ın önünde eğilirdi. Onun dışında her şey küçüktü. Askerimiz cephede çarpışırken eller yüce yaratıcıya açılmış, İslam sancağının düşmemesi için gönüller niyazdaydı. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremezdi. Vatanın kalbi Çanakkale'de atıyordu. İnanç, iman, heyecan dalga dalgaydı. Düşman boğazı geçebilmek için yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller saçıyordu. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.
2: İman gücü bu olsa gerek.
0: Tabii. Çanakkale'de Kur'an ruhu yakalanmıştı. Bedir'de meleklerin kanatlarında yere inen iman, Çanakkale'de Mehmetçiğin omuzlarında yükseliyordu. Bu cephe, bu millet, bu inanç yıkılamazdı. Değil mi sinede birdir vuran yürek? Yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Sarsılmıyordu bu cephe. Tıpkı Mehmetçiğin kalbindeki iman gibi. Cihanın 7 ikliminden oluşan Haçlı ordusunun ümitleri, sıcak denizlere kayan buzdan dağlar misali eriyordu. Ve Mehmetçiğin kalbindeki inanca teslim oluyor, yeniliyorlardı. Hezimet bir kez daha kapılarını çalmıştı. Akif, destan yazan Mehmetçiği kelimelere sığdıramıyordu. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. O gün kahraman erlerimiz tarihe sığmayacak kadar büyük işler yapmışlar, çiğnemişler, çiğnenmişler, hakkı tutup kaldırmışlardı. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu iki mısra belki de bu şiirin, bu destanın özetiydi. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Bir hilal uğruna on binlerce güneş battı işte Çanakkale'de.
1: On binlerce şehit, inanılır gibi değil. Devam edin lütfen.
0: Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Evet, bir şehit ki Akif, onun başucuna İslam dünyasının kıblegahı olan Kabe'yi mezar taşı yapmak istiyor. Şehit için abide bir mezar. Gökyüzü bu şehidin lahit örtüsüdür. Tavanı nisan bulutları. Kandilleri ülker yıldızı. Türbedarı mehtaptır geceliğin. Türbenin avizesi de güneştir. Şehidin kefeni akşamın alacakaranlığı. Akif bütün bunları yeterli görmez. Yürekten seslenir bu şehidimize. Türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıranı. Mehmet Akif bu büyük şehidimize inşa ettiği kabri kafi görmeyip nihayetinde ona sırrını açar. Asıl müjdeyi verir. Ey şehidoğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.
2: Çanakkale zaferine hiç bu kadar anlam yüklememiştim. Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Bir savaştan çok fazlası olmuş.

0: Çok güzel anlattınız. Bütün tarih bilgimi değiştirecek kadar işlediği içime anlattıklarınız. Önce Akif'in şu Çanakkale destanını ezberleyeceğim.
1: Ceddinizi ve tarihinizi tanıyın. Onları sevin. Onlara sahip çıkın. Zamanıdır. Artık zamanıdır. Hadi selametle.
2: Zamanıdır.

Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz içinde şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışı ise fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın. Ey parlak ay gibi olan oğul! Eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh, oğul! İnsan olup bunu anlayabilirsen, secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi! Ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul! Hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur. Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Oruçlu için

ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

0: Reklamlar.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.

Kâbe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kâbe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir. Günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum! Eğer sen Kâbe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın. Malını muhtaçlardan esirgeme. Ey sadefin kulak süsleyen incisi! Ey şeref hanedanının hayırlı halefi oğul! Üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak.
sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükret. Hem gizli gizli ve çok çok şükret, hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kakma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir. Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur ol. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim ilahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim
Çin'de de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır. Hiç var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde inci olur mu? Cevher istiyorsan,

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, sahabeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ömür yaşadılar. O anları çok kıymetliydi ve o kıymetli anın bereketi günümüze kadar ulaştı. Nasıl olmasın ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir saniye bile, bir an bile bir ortamda bulunmak nelere değer, neler feda edilir değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir an göz göze gelebilmek ne büyük fedakarlıklar gerektirir. Günümüzde sadece bu anı yaşamak için belki bütün malını, servetini, her şeyini vermek isteyen müminler, peygamber aşıkları vardır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli nazarında bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara nazar etti, onlara baktı. Onlar Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i gördü ve bu bir an değil, bir saat değil, günler, aylar ve yıllar süren, bir ömür süren bir bereketti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i düşünelim. Ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Onun peygamberlikten önce de en sadık arkadaşıydı. Peygamber olduğunda da ve vefat anına kadar da her an yanındaydı, en sıddık, sadık olan arkadaşıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun halifesiydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında nice büyük nimetler, nice büyük faziletler aldığını bir düşünelim. Resulullah aleyhisselamla geçirilen bir anın, bir saniyenin bile kıymeti hesap edilemeyecek kadar çokken onunla bir ömür yaşamak ne büyük saadet, ne büyük nimettir. İşte biz sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın, yani diğer adıyla da Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatını anlatıyorduk. Programımıza buradan devam ediyoruz. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşabilmek için bütün malını, her şeyini vermek zorunda kalan o yüce sahabeden bahsediyoruz. Rum topraklarından gelen, yani o gün Rumların Bizans'ın egemenliği altında olan Rum topraklarından gelip Müslüman olan, Mekke'de yaşayan, Peygamber aleyhisselamın hicretiyle beraber de hicret eden o kutlu sahabe. Kendisinin bütün malını müşriklere dağıtması, vermesi sebebiyle hakkında ayet inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifiyle onun bu kimsenin görmediği yardımını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haberdar olmuş ve onu methu sena etmiştir. Düşünün, Hazreti Süheyb radıyallahu anh bütün malını vererek Mekke'den çıkıyor, Medine'ye ulaşıyor ve onun bu fedakarlığını kendisinden başka kimse bilmiyor. Ama Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeyle karşılıyor ve ona alışveriş karlı oldu, ey Ebu Yahya, alışveriş karlı oldu diye tekraren onun yaptığı bu fedakarlığın, bu manevi ticaretin ne büyük bir kar olduğunu kendisine haber veriyor. Düşünün siz, Medine-i Münevvere'ye ulaşmışsınız, Allah Resulü Aleyhisselam'a ulaşmışsınız, Peygamber Aleyhisselam'a ulaşmanın huzuru, keyfi, mutluluğu bir yana, bir de Peygamber Aleyhisselam sizi methu sena etmiş, size övmüş ve hem de hakkınızda da ayet-i celile inmiş. Bunlar gerçekten çok büyük faziletler, çok büyük nimetler, çok büyük devletler. Evet, onlar bu nimetlere yapmış olduğu fedakarlıklar vesilesiyle kavuştular. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz hicret edebilmek için
dinimizin emrini yerine getirebilmek için karşısına engel olarak gösterilen bütün malını ve mülkünü bağışlayarak, müşriklere vererek bir fedakarlıkta bulunduysa ve bunun karşılığında büyük nimetlere ve müjdelere kavuştuysa, şunu çok iyi bilmeliyiz ki bugün her kim de malını Allah yolunda harcarsa, feda ederse, İslam için, din için, hak için maddiyatı önemsemez, ikramda bulunur, ihsanda bulunursa, o kişiler de Hazreti Süheyb-i Rumi gibi radıyallahu anh nimetlere, faziletlere kavuşacaklardır. İşte bu anlatılanlar bizim nelere ulaşacağımızın da bir anlamda habercisidir. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin hayatının biraz detaylarına bakıyorduk. O Rum topraklarından doğdu, geldi Mekke-i Mükerreme'ye. O önce köle olarak orada satıldı. Sonra Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini duyduğunda da Müslüman oldu. Tabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki yaşadığı hayatı da biraz görmek istiyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de de ezilenler, kovulanlar, hırpalanan zayıf kişiler tarafındaydı. Çünkü Mekkeli müşrikler özellikle dışarıdan gelen, sahibi olmayan, kabilesi kavmi olmayan, malı mülkü olmayan insanlara eziyet etmekten çok hoşlanırlardı. Çünkü onların hiçbir savunucusu olmadığından onlara çok rahatlıkla eziyet ederlerdi. Kureyş müşrikleri de Hazreti Süheyb radıyallahu anh, Hazreti Habbab gibi arkadaşları olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyorlardı ve alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle diyorlardı: bunlar mıdır Allah içinizden layık gördüğü şerefli kimseler? Yani Peygamber aleyhisselama senin nasıl arkadaşların var? Birisi Süheyb, birisi Habbab radıyallahu anhuma. Onlar tabi fakir ve gariban oldukları için Peygamber Efendimiz aleyhisselama arkadaşlarına bak, Allahü Teala şeref olarak sizi mi seçti diye alay ediyorlardı. Onların içinde bulunduğu durumla eğleniyorlar, alay ediyorlar ve bununla da yetinmeyip yoksulluklarından dolayı onları hicvediyorlardı. Çok ağır sözlerle hakaret ediyorlardı. Çünkü onların gözünde önemli olan nimet, önemli olan devlet sadece dünya idi, dünyalıktı ve soy sop olarak da şerefli kabilelere ait olmaktı. Onun dışında insanlık gibi bir değer onların hayatında yoktu. Ve fakir oldukları için yoksulluklarından dolayı onlarla alay ederlerdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e, biz senin bize hususi bir sohbet ortamı oluşturmanı istiyoruz. Bize özel bir oturum yap. Bu kölelerle, bu fakirlerle beraber görünmekten utanıyoruz. Ne zaman biz senin yanına gelsek, o fakirleri, köleleri yanında görüyoruz. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları yanından gönder. Biz gidince istersen yine onlarla beraber ol dediler. İçinde bulundukları ahlaki değerleri ne kadar yitirdiklerinin ve ne kadar sefil bir halde olduklarının göstergesiydi bu. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde o fakirleri onun yanında görmek istemiyorlar. Ve onları yanından gönder, biz o zaman senin yanına geliriz diyorlardı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerle yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan şu vahyi getirdi: Es-sa'udu billah ve la tetrudillezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiy. Sakın ola o Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. Yani o fakir, gariban, köle olan o müminleri, o sahabeleri sakın yanından ayırma. Onlar ki sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridune vechhe, onun rızasını kastediyorlar. Onların bütün maksadı Allahü Teala'nın rızası. Ma aleyke min hisabihim min şey, onların, o müşriklerin, o zenginlerin hesabından sana bir şey sorulacak değildir. Yani onlar mümin olmadı diye Peygamber Efendimiz'e
niye bunlara İslam'a sokamadın diye bir şey söylenmeyecektir. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Senin de onlara herhangi bir hesabın sorulmayacaktır. فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Eğer böyle yaparsan, şayet onları yanından kovacak olursan, zulmedenlerden olursun diye Cenab-ı Allah En'am suresi 52. ayeti celileyi indiriyor. Yani aslında müşriklerin yapmış oldukları bu hadsiz teklife karşı, biz senin yanına gelince şu kölelerle beraber olmak istemiyoruz, onları yanından kov sözüne karşı, daha Resulullah aleyhisselam cevap vermeden ayeti celile indi, onların hakkında Cenab-ı Allah cevap verdi. Ve Kehf suresi 28. ayet. Estaizu billah. Vasbir nefseke. Nefsini sabırla tut. Me'allezine yed'une rabbahum. Rablerine dua eden kullarla beraber. Yani Rablerine dua edenlerle beraber ol sen. Onlar fakir de olsalar, köle de olsalar, garip de olsalar, zengin değillerse de, halk nezdinde itibarlı değillerse de, sen onlarla beraber ol ve bu birlikteliğe sabırla devam et. Ve onlar ki يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ Sabah akşam Rablerine dua ediyorlar onlar. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ O Allah-u Teala'nın rızasını irade ediyorlar. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Sakın gözünü onlardan ayırma. Yani hani bir kendi dilimizde de konuştuğumuz bir tabir vardır ya, gözün üstünde olsun. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e gözün o müminlerin üzerinde olsun. O fakir de olsalar, garip de olsalar, köle de olsalar, yanında olması istenmeyen, halk tarafından hoş görülmeyen o kimselerin üzerinde olsun senin gözün ve sen de onlarla beraber ol, bu birlikteliğe de sabırla devam et. Turidu zinetel hayati dünya. Sakın ola dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onların üzerinden ayırma. Ve la tuti' men aghfalna kalbahu an zikrina. Kalbini zikrimizden gafil saydığımız o kişilere sakın itaat etme. Vettaba hawahu. Hevasına tabi olan, bütün işi gücü heva ve hevesinin peşinde koşmak olan. Ve kâne emruhu furuta. Bütün işi aşırılık ve azgınlık olan, heva ve hevesine uyan, kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişilere sakın itaat etme. Sakın onlara boyun eğme diye Cenab-ı Allah aslında bize çok büyük bir ders veriyor. Cenab-ı Allah kainata bir ders veriyor. Evet, bugün de öyle değil mi? Zengin olanların, makam sahibi olanların, itibar sahibi olanların kıymetli görüldüğü, fakirlerin, gariplerin, kimsesizlerin ihmal edildiği bir zaman.

Ama neye değer verilecek? Bir kişi neye göre değerli? Bunun ölçüsü İslam'dır, dindir. Kim Allahü Teala'ya iman ediyor, ona ibadet ediyor, ona gönül veriyor, sabah akşam ona dua ediyor, gayesi, maksadı Allahü Teala'nın rızası ise, işte kıymetli olan, değerli olan budur. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz fakirdi, bir köleydi ve Mekke'nin zenginleri, müşrikler onu, Peygamber Efendimiz'i yanından göndersin diye istiyorlardı. Kov o Süheyb-i Rumi'yi yanından. Biz o senin yanındayken yanına gelemeyiz. O fakirlerle, gariplerle bir arada olamayız. Bize ayrı bir meclis aç. Bize ayrı bir sohbet ortamı oluştur. Sözlerine karşılık inen ayet-i celileler işte bunlar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh yanında Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh ve Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh olduğu halde Kureyş müşriklerinin yanından geçiyordu. Müşrikler, bunlar Muhammed'in arkadaşları aleyhisselam diyerek alay etmeye başladılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh, biz Allahü Teala'nın peygamberinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, hakir olmaz. Müşrik olansa aziz olmaz, şerefli olmaz dedi. Tabi o günün şartlarında bir zayıfın, bir fakirin, bir kölenin o günün zenginlerine ve şımarıklarına böyle bir cümle söyleyebilmesi çok büyük bir cesaretti. Hazreti Süheyb radıyallahu anh onların o alaylı tabirlerini kendi yüzlerine bir hakikatin nasıl olduğunu göstererek vurmuş oldu. İman eden azizdir, inkar edense her zaman zelildir. Şerefli olan biziz, zelil olansa sizsiniz dedi. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz böyle söyleyince o müşrikler, o azgınlar, o kafirler Hazreti Süheyb'in üzerine atladılar. Üzerine saldırdılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz'i öldüresiye dövdüler. Öyle ki Hazreti Süheyb radıyallahu anh konuşamayacak bir hale geldi. Ne söylediği anlaşılamaz bir hale geldi. Onun arkadaşlarına da vurdular ve eziyet ettiler. Ve şöyle dediler: kala kala Allah içimizden size mi ikram etti? Bu ikram, bu şeref size mi geldi? Siz mi buna layık mısınız diyerek hem hakaretler ettiler hem de onları öldüresiye dövdüler. Bu sözden dolayı şu ayeti celile nazil oldu. Estaizu billah. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din liyekulu ehâ ulâ'i mennallâhu aleyna. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki işte böylece onlardan bazısını bazısıyla denedik ve şunu demeleri için: Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu? Onların söyledikleri bu hadsiz cümleleri Cenab-ı Allah bir ibret-i alem olarak bize haber verdi. Ehe ulai, bunlar mı? Mennallahu aleyhim min beynine. Bizim aramızdan Allah bunlara mı ikramda bulunmuş? Haşa, böyle alay ediyorlardı. Ve Cenab-ı Allah onların bu alaycı sözlerini de bize haber verdi. Eleysallahu bi'aleme bişşakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Evet, kimin şükrettiğini, kimin şerefli olduğunu, kimin değerli olduğunu Allahü Teala bilir. Cenab-ı Allah'ın katındadır. Hepimiz onun kuluyuz. Kullar arasında şerefli görülen, değerli görülen değildir. Cenab-ı Allah'ın değerli ve şerefli gördüğü değerli ve kıymetlidir. Kullar arasında kim zenginse, kim itibar sahibi ise, kim makam mevki sahibi, koltuk sahibi ise o itibarlıdır. Ama Cenab-ı Allah katında ölçü böyle değildir. Ne buyuruyor ayet-i cellede? Estaizu billah.
İnne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin en kıymetli, en değerli, en şerefli olanınız Allah katında en fazla takva sahibi olanınızdır. Yani kim

Evet, işte o yüce sahabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ın hicretten önce Mekke-i Mükerreme'deki hayatı da böyle çilelerle ve ızdıraplarla geçmişti. Ama öyle büyük bir sahabe ki görüyoruz, hem Mekke'den Medine'ye hicretinde gösterdiği fedakarlık için ayet-i celil'e inmiş, hem de Mekke'de yaşadığı zorluklar neticesinde de ayet-i celil'e inmiş. Cenab-ı Allah onu Peygamber Efendimiz'e sakın onlarla beraber olmaktan ayrılma, sen onları yanında tut diye bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in beraber olmasını emrettiği kişiler arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakkında ortaya koyduğu fedakarlık ve çabalar hakkında da nice ayet-i celileler indiğini müşahede ediyoruz. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz'in biraz kişisel yönlerine de baktığımızda onu da kitaplarda şöyle görüyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz çok takvalı, çok güzel ahlak sahibi olmasının yanında aynı zamanda şakacı da bir sahabe efendimizdi. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz böyle somurtkan, hayattan kopuk, devamlı böyle eziyet ve çileler çeken insanlar olarak bir tabloda gözümüzün önünde belirmemesi gerekiyor. Tabii ki çok eziyetler, çok sıkıntılar çekmişler ama aynı zamanda da bir taraftan hayat devam ediyor. Onların da kendi hayatları, kendi yaşantıları, çevreleriyle oluşturdukları bir sosyal ilişki var. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz de mizaç olarak şakacı bir insan olduğu bize tarif ediliyor. Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli yanına ulaştığında orada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Önlerinde Gülsüm bin Hidm'in getirdiği yaş hurmalar bulunuyordu. Şimdi Peygamber aleyhisselam var, Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, yaş hurmalar var. Hazreti Süheyb-i Rumi de orada o mekana geldi. Yolda Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın gözlerine bir ağrı girmişti. Gözleri çok ağrıyordu. Aynı zamanda da çok acıkmıştı. Peygamber aleyhisselamın yanına kavuşmuş ama karnı da çok aç. Hemen orada bulunan hurmalardan yemeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'in gözleri ağrıyor ama nasıl hurma yediğini görüyor musun? Yani hem hasta, hem gözü ağrıyor, hem de hurmaları götürüyor, hurmaları yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerin ağrıdığı halde hurmaları mı yiyorsun diye buyurunca Süheyb radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, ben gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum diye bir latifede bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabını da Peygamber aleyhisselam tebessümle karşıladı. Resul aleyhisselam tebessüm etti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünene kadar güldüğü de yine rivayet ediliyor. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselam Efendimizle bir ömür yaşadı. Onunla beraber bir hayat yaşadı. Mekke'deki dönemi, Medine'deki dönemi, hicreti, her biri başlı başına bir fazilet, bir kitap konusu olacak derecede büyük bir sahabe. Aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın vefat anında da hayattaydı ve vefatından sonraki dönemde de yine hayattaydı. Böylece Hazreti Süheyb radıyallahu anh İslam'ın ilk yıllarından Peygamber aleyhisselamın vefatına ve onun ahirete irtihalinden sonraki döneme varana kadar pek çok hadiseyi görmüş, onlara şahit olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz yine hayattaydı. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde namaz kılarken hançerlenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz hançerlendiği zaman Hazreti Süheyb ağlayarak yanına geldi. Hem ağlıyordu hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a vay kardeşim, vah kardeşim diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefat etmeden önce Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı namaz kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'de vekil olarak bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenaze namazı için Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz öne doğru ilerlediler. Birisi başının ucunda, birisi de

ayağının ucunda durup ikisi de Hazreti Abdurrahman bin Avf'la ileri geçip namaza kıldırmasını söylediler. Hazreti Abdurrahman bin Avf ise ne kendisinin ne de onların geçeceğini, ancak Hazreti Süheyb'in geçmesi gerektiğini ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istemiş olduğunu söyledi. Orada bulunanlar da tasdik edince Hazreti Süheyb radıyallahu anh çağrıldı, o da geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defninden sonra yeni halifenin seçimi için yapılan çalışmalar 3 gün sürdü. Halife seçilinceye kadar da namazı Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. İkindi namazını ise biat tamamlandığından yeni halife Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin böyle siyasi olarak da çok kritik olan yerlerde Mescid-i Nebevi'nin mihrabında Müslümanlara önderlik ettiği ve onlara namaz kıldırdığını da görüyor ve şahit oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimizin ibretle geçen hayatları, saadetle geçen ömürleri. Şunu unutmayalım ki bu saadet kapısı kapanmış değildir. Sadece sahabe olamayız. Sahabe olma kapısı kapanmıştır ama saadete ulaşma kapısı kapanmamıştır. İslam için fedakarlıkta bulunma, gayret etme, dinimizi yaşama ve yaşatma kapısı kapanmamıştır. Faziletlere kavuşma, Allahü Teala'nın nimetlerine, lütuflarına nail olma kapısı kapanmamıştır. Bizler sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidersek onların eriştikleri saadete, huzura, güzelliklere bizler de erişir ve kavuşuruz. Zaten ayet-i celileler bunun içindir. İslam bunun içindir. Din bitmedi. Kur'an hükmü kalkmadı. Peygamber aleyhisselamın peygamberliği sonlanmadı. Kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse Allahü Teala'nın fazlı, inayeti, rahmeti, bereketi de kıyamete kadar devam edecektir. O rahmetten almaya, o faziletten almaya, o nimetten almaya, o saadete kavuşmaya gayret edelim. Sahabe-i kiram efendilerimizin gösterdiği gayret gibi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Lokman Suresi 1. ayetten Secde Suresi 30. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
1: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden tur uçağıyla İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazar'la diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler de İstanbul'a hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Zeki Aktürk, 23 Eylül'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'ne görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan tank uzman çavuş Coşkun Sevim'e Allah'tan rahmet, ailesi ve millete başsağlığı diledi. Eğitim ve tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan oluşan 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçlarıyla 14 bin personelin katılımıyla fiili olarak icra edildiğini söyledi. Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü. Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca İkisi terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanmış, 1069 şahısa hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11.994, engellenen kişi sayısı da 51.338 olmuştur. Aktürk, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen sistematik saldırıları ve yayılmacı tutumunun devam ettiğinin altını çizdi. İsrail'in Gazze'de ayrım yapmadan düzenlediği saldırılarında kadın ve çocukların hayatlarını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı. Yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gönderilen yakıt ve inşaat malzemelerinin bölgeye girişini engelleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma ihtiyacının karşılanmasını sekteye uğratmakta, hastanelerin işletilmesini engellemektedir, dedi. Aktürk, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret ederek Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerine saldırıların devam ettiğini belirtti. Saldırıların durması gerektiğine dikkat

0: çeken Aktürk, kamuoyu nezdinde uluslararası hukuku olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail'in bu eylemleri sadece bölge için değil tüm dünya için bir tehdittir. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine de Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir ifadesine yer verildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri de sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Bakan Şimşek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün öğle saatlerinde dönüyor. Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak. Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak. Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı. Alınan bilgiye göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle iki terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebileceği değerlendirilen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda bıçak, 8 mermiyle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed.

Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki dersimizde emri bil maruf nehy anil münker hakkında konuşmuştuk. Yani iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak hakkındaki hadisleri ele almıştık. Bugünkü dersimizde ise babu tahrimi zulmi. Yani zulmün haram olması hakkındaki ve vel emri bi raddil mazalimi. Yapılan haksızlıkların telafi edilmesi hakkındaki, telafi edilmesini emreden hadislerden bahsedeceğiz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى أَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَاعٍ Zalimler için yoktur. مِنْ حَم۪يمٍ مُحِبٍ Hamim, muhib manasında onlara yardım edecek, onları sevecek, onlara dost olacak bir kimse yoktur. وَلَا شَف۪يعٍ يُطَاعٍ Ne de itaat edilecek bir şefaatçi yoktur. Yani kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet gününde zalim olan kimseye yardım edecek bir kimse yoktur. Ne yardımcısı vardır, ne şefaatçisi vardır. وَقَالَ تَعَالَى Yine başka bir ayeti kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ Yani yine aynı manayı ifade etmekte. Zalimler için yoktur مِنْ نَصِيرٍ Yardımcı. Nasıl bir yardımcı? يَمْنَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın azabından zalimleri koruyacak bir kimse yoktur. Onlara destekçi olacak hiçbir kimse yoktur. İki ayeti kerimeden anlıyoruz ki dünyada yaşarken bir kişi bir kişinin hakkına girerse, ona zulmederse öbür dünyada ona yardım edecek hiçbir kimse yoktur. Peki zulüm ne demektir? Zulmetmek ne demektir? Şer'an zulüm mücavazetul haddi, kişinin sınırını aşmasıdır. Yani her insanın belirli bir sınırı vardır, bir haddi vardır, ulaşacağı bir yer vardır. Eğer sınırı geçerse, başkasının tarlasına, başkasının sınırına geçerse o zaman neye girmiş olur? Hakka girmiş olur. Ve ademi isalil gayri ila hakkihi. Başkasının hakkına ulaşmasını engellemek de bir zulümdür. Yani zulüm iki şekilde. Bir, başkasının hakkına tecavüz etmek. İki, başkasının hakkına ulaşmasını engellemek. Yani bir kişi bunlardan birini yaparsa başka bir kimsenin ne yapmış olur? Hakkına girmiş olur, ona zulmetmiş olur. Zulmederse de ayet-i kerimelerinde açıkça ifade ettiği gibi öbür dünyada ona yardım edecek kimse yoktur. Peki hadis-i şeriflerde bunun hakkında ne diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetiyle başlıyoruz. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Letu'addunna al-huquqa ila ahliha." Hak sahiplerine haklarını ödeyeceksiniz. "Yawmal kıyameti." Kıyamet gününde. "Hatta yuqada lishatil jalha." Ta ki hatta boynuzsuz olan koyun için öc alınır, mineşşâtil karnâ, boynuzlu olan koyundan. Yani bu uç nokta, yani hani örnek verdiğimiz zaman ta ki şu bile olacak deriz ya, işte Allah-u Teala'nın adaleti öyle kamildir ki öbür dünyada boynuzsuz olan koyun bile boynuzlu olan koyundan neyini alacak? Hakkını alacak. Yani birinci hadisin birinci bölümünde لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ şöyle bir şey anlıyoruz. Ya bu dünyada siz o hakları, hakkına girmiş olduğunuz insanların haklarını ya verirsiniz ya da bu kıyamet gününde zaten sizden her türlü alınacak. Hatta bakın koyun bile, yani boynuzsuz koyun bile hakkını boynuzludan alacak. Sizden de kesinlikle alınacaktır. Bu hadis bize şunu söylüyor. O zaman bizim neye dikkat etmemiz lazım? Bu dünyadan bir kul hakkıyla ayrılmamamız lazım. Kul hakları varsa boynumuzda, bu dünyada onu ne yapmamız lazım? Telafi etmemiz lazım. Tedarik etmemiz lazım. Yoksa öbür dünyaya kul hakkıyla gidersek öbür dünyada Allah-u Teala adaletiyle bunu bizden ne yapar? Alır. Yani
Zaten aşağıda şerhinde de diyor ki el hasu alel mubadarati li edai'l hukuki. Bu hadis

Bizi teşvik ettiği şey nedir? İnsanların haklarını insanlara, eğer hakkına girmişsek, insanlara bir an önce ne yapmamız gerekir? Tedarik etmemiz gerekir. O hakları ödememiz gerekir. Başka bir hadis de Hazreti Ayşe tarafından rivayet ediyor. Radıyallahu anha. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Men zaleme kide şibrin minel ardi. Kim ki bir arazide bir karış zulmederse, yani mesela diyelim ki A şahsın B şahsıyla arazisi nedir? Komşudur. A şahsı B şahsının araziden bir karış toprak aldı. Onun haberi olmaksızın. Yani hakkına tasallut etti. Hakkına girdi. İşte diyor ki: "Men zaleme kide şibrin minel ardi tuvvikahu min seb'i aradine." Kıyamet gününde onun boynuna 7 kat pranga olur. Yani bir karış aldı, o bir karış 7 kat yapılaraktan onun boynuna bir pranga olarak geçirilir kıyamet gününde. Bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki, yani hakkına girdiğimiz kişinin az bile girsek hakkına, bu ne olarak cezalandırılacak bize? Büyük bir ceza olarak geri dönecek. Onun için Müslüman kardeşimizin az da olsa, çok da olsa hakkına ne yapmamalıyız? Tasallut etmemeliyiz, hakkına girmemeliyiz. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda: El-va'idu şedidu alâ men zalemen nâs hukukahum. İnsanların haklarına tecavüz eden kişi, insanların haklarına giren kişinin şiddetli bir şekilde cezalandırılacağı. وَالْحَثُ عَلَى الْمُبَادَرَ لِأَدَائِهَا اِلَى أَصْحَابِهَا مَهْمَا قَلَّتْ. Ve bu hadis bize şunu veriyor ki, ne kadar az olursa olsun yine de eğer bir kişinin hakkına girmişsek o hakkı ne yapmalıyız? Telafi etmeliyiz. Yoksa öbür dünyaya bu hakla gidersek cezası da ne olacaktır? Ağır olacaktır. وَعَنْ مُعَاذ. Bir başka hadis Muad radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, Hazreti Muaz diyor ki: Ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir yere gönderdi. Fakale, bana şunları söyledi: İnneke te'ti kavmen min ehlil kitabi. Ehli kitaptan bir kavmin yanına gideceksin. Fed'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni Rasulullah. Onları şuna davet et, şuna çağır. Yani İslam'a çağır. Yani Allahu Teala'nın birliğine ve benim Allahu Teala'nın elçisi olduğuma davet et. Fe inhum ata'u lidalike, eğer buna itaat ederlerse, yani kabul ederlerse İslam'a girmeyi, fe a'limhum en Allaha kad iftarada aleyhim khamsa salavatin fi kulli yawmin ve leylatin. Onlara şunu bildir: Allah-u Teala'nın 24 saat içinde onlara 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوا لِذَٰلِكَ 5 vakit namazı da kabul ederlerse فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Eğer namazı da kabul ederlerse onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadakanın onlara farz kılındığını haber ver. Yani zekattan bahsediyor. Fe inhum ata'u lidalike, eğer bunu da kabul ederlerse fe iyyake ve keraime emvalihim. Sakın. Neyden sakın? Nefe ise emvalihim. Mallarının en iyisini almaktan sakın. Şimdi Beytülmal kuruluyken eskiden şeriat devletinde neler vardı? Zekat toplayıcılar vardı. Zekat toplayıcılar zekat vakti geldiği zaman gidip zekat vakti gelen kişilerden zekatlarını alırlardı. İşte Peygamber Efendimiz de Muad radıyallahu anhuna ne tavsiyesi yapıyor? Sen zekatı toplarken onların en güzel malını almaktan sakın. Mesela adamın 40 koyunu var. 40 koyunda bir koyun zekat düşüyor. O gidersen gidip o 40 koyundan en güzelini zekat olarak alma. Orta halli bir tane al. Ama zekat sahibi kendisi verirse en güzelini, bu sıkıntı değil. Bu zaten ona sevap olarak da, yani zekat sahibine de sevap olarak daha fazla döner. Ama sen amil olarak, zekat toplayıcı olarak gidip en güzelini seç.

فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ Sakın en güzelini almaktan. Eğer sakınmazsan ve gidip en güzelini alırsan, işte ne yapmış olursun? Zulmetmiş olursun.

kulumun duasını geri çevirmez, boş çevirmez. Allahu Teala onun duasını kabul eder manasında yani. Hicap yokturduğunda kasıt, yani bir engel yokturduğunda kasıt nedir? Allahu Teala'nın onun duasını kabul edeceği, boş çevirmeyeceğidir. Bu hadis-i şerif de işte bize gösteriyor ki لَيْسَ لِلْعَامِلْ اَنْ يَأْخُدَ اَزَّكَاتْ مِنْ خِيَارِ مَالِ الْاَغْنِيَا. Yani zekat toplayıcı zenginlerin malından en güzeli ne yapamaz? Almaması gerekir. وَاِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ. Eğer gidip en güzeli alırsa فَاِنَّهُ ظُلْمٌ. Bu kişinin yaptığı şey zulümdür. Ve zulüm yaparsa Allah Resulü uyarıyor ki sen zulmedersen zalim olursun. O mazlum kişi de, eğniya, gani olan kişi de, artık zekat veren kişi de ne konumundadır? Mazlum konumundadır. O sana bir dua ederse onun duası geri çevrilmez. Başka bu hadisin bize verdiği fayda el-hadru mine'z-zulmi. Bizi neyden sakındırıyor? Zulümden. Zulümden sakındırıyor. Zulmün tehlikeli bir şey olduğunu bize gösteriyor. Çünkü fe inne da'vetel mazlum la turad. Yani mazlumun duası ne yapılmaz? Geri çevrilmez. Yine başka bir hadiste Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kâle men kânet indehu mazlimetun li ahihi. Kim ki Müslüman kardeşinin hakkına girmişse, yani ona zulmetmişse, hakkına girmişse min irdihi. Bu hakka girmek ne olabilir? Irz, yani ırzına bir laf etmiş, namusuna bir laf etmiş olabilir. Ev min şeyin, ya da başka bir şeyden dolayı, ya da ne yapalım, onun ne diyelim, onun malını almış. Yani gasp etmiş malını veya serika çalmış, neyse. Fel yetehallelhu minhu el yevme. İşte Allah Resulü diyor ki bir kişi kardeşine zulmetmişse, yani onun hakkına girmişse, bu ne olabilir? Manevi bir şey olabilir veya mali bir şey olabilir. Irz kelimesinden manevi bir şey olduğunu anlıyoruz. Yani ona kötü bir laf etmiş, onun ırzına, namusuna kötü bir laf etmiş. Ev min şeyin de, başka bir şeyden de ne anlıyoruz? Mali bir şey olabilir. Fark etmez. İster mali olsun, ister manevi olsun. Bir Müslümanın hakkına girmişse فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ. Bugün ondan helallik alsın. Bugünden kasıt yani daha öbür dünyaya gitmeden önce, yani ahirete irtihal etmeden önce dünyada hakkını versin. قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Yani dinarın ve dirhemin geçmediği gün gelmeden önce. Yani ahiret günü gelmeden önce. Yani paranın geçmediği gün gelmeden önce ne yapsın? O kardeşinden helallik alsın. İn kâne lehu amelun salihun. Eğer almazsa. Peki, eğer bir kişi kul hakkıyla öbür dünyaya giderse, helallik almadan giderse neyle karşılaşacak? İşte onu açıklıyor Resulullah. İn kâne lehu amelun salihun uhize minhu bi kadri mazlimetihi. Eğer zalim kişinin salih ameli varsa yaptığı haksızlık kadar onun salih amellerinden kime verilir? Mazluma verilir. Ve in lem yekun lehu hasenatun. Eğer o zulmeden kişinin neyi yoksa, sevabı yoksa, salih ameli yoksa uhize min seyyiati sahibihi, o mazlumun günahlarından alınır. Fehumile aleyhi, o zalime ne yapılır? Yüklenir. Ve bu öbür dünyaya bırakılırsa kişi için daha büyük zararlıdır. Çünkü dünyada zarar gelecekse neye gelecek? Kişinin malına gelecek. Mesela diyelim ki eğer onun şerefine, ırzına bir laf etmişse helallik isteyecek. Adama hediyeler alacak. Adama bir şeyler, gönlünü yapmak için bir şeyler alacak. Mali bir zarar görecek. Ama öbür dünyada yapmış olduğu salih ameller elinden kayıp gidecek. Belki o salih amelle cennete girecekti. O salih ameller az çıkınca ne olacak? Cehenneme gidecek. Yani öbür dünyada daha büyük zararlarla karşılaşabilir. Bu hadisten alacağımız fayda nedir? El-hathu alel-mubadereti li-istibra'i zimmeti. Kişinin, yani
kul hakkından temizlenmesine ne yapması lazım? Acele etmesi.

lazım. Daha öbür dünyaya ne olmadan? Gitmeden önce. Bir başka hadis-i şerif Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kâle el-muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman bir kimse, yani Müslüman kimdir? Men selimel muslimune, Müslümanların salim kaldığıdır, güvende kaldığıdır. Min lisanihi ve yedihi, elinden ve dilinden Müslümanların güvende kaldığı kimse Müslümandır. Yani elinden ve dilindenden kasıt ne? Az önceki hadiste de açıkladığımız gibi dilinden kasıt manevi. Yani bir kardeşini rencide edersin, ona kötü sözler söylersin. Bu manevi bir şekilde onun hakkına girmektir. Yedihi, elinden kasıt ne? Mesela gidersin onun malını çalarsın, onun olan bir şeyi alırsın. Bu da mali bir zarar verirsin ona. Yani mali bir şekilde hakkına girmiş olursun. İşte Müslüman bir kimse, Müslümanların kendisinden, elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki eğer bir kişi Müslümanlara zarar veriyorsa diliyle, eliyle zarar veriyorsa, haklarına giriyorsa bu kişi Müslüman değildir anlamına gelmiyor. Buradaki İslam'dan kasıt kemal yine. Yani el-mu'minul kamil, el-muslimul kamil. Kamil olan Müslümanın vasfı budur. Yoksa bunları yaparsa haşa dinden çıkmıştır değil yani. Vel muhaciru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında muhaciri de söylüyor. Muhacir kimdir? Men hecera ma nehallahu anhu. Allahu Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak duran kimse de muhacirdir. Yani İslam'ın ilk zamanlarında Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir deniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada muhacire daha geniş bir mana verdi. Muhacir kimdir? Allahu Teala'nın yasaklarından uzak duran kimseye muhacir denir. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda enne kemalel İslam vel iman la yekunu illa bi adami ilhakil eza. Yani bir kişinin İslam'ının kamil olması, imanının kamil olması ancak ne ile gerçekleşir? Bi adami ilhakil eza bil aharin. Yani diğer arkadaşlarına eziyet etmemesiyle gerçekleşir. Bu eziyet maddiyen kene ev maneviyen. Yani ne maddi ne manevi bir şekilde diye diğer Müslüman kardeşlerine eğer bir kişi eziyet etmiyorsa ancak ve ancak o zaman işte kamil Müslüman, kamil mümin diye ondan ne yapabiliriz? Bahsedebiliriz. Başka bize vermiş olduğu fayda el-hath ala terkil maasi. Yani masiyetleri terk etme üzerine bizi teşvik ediyor. Müslüman bir kişi eğer bu sözü duyduğu zaman ne yapması lazım? Masiyetlerden kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine eliyle veya diliyle vereceği zararlardan geri durması lazım. Ve iltizami ma emara Allahu Teala bihi. Bizi başka neye teşvik etmekte? Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeye teşvik etmektedir. Bu konudaki diğer bir hadis Ebu Katada el-Harith bin Rib'i radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâme fihim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerin arasında kalktı, ayağa kalktı. فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ. Sonra sahabelerine şunları söyledi. Allah-u Teala yolunda cihad etmek ve Allah'a inanmak amellerin en faziletlisidir. فَقَامَ رَجُلٌ. Bunları söyledikten sonra sahabelerden biri kalktı. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ. Sahabe şunu sordu. Ya Resulallah, eğer Allah yolunda cihad edip şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sordu. Yani eğer cihada gidersem ve şehit düşersem benim günahlarım bağışlanır mı ya Resulallah? فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki نَعَمْ, evet. اِنْ قُتِلْتَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, eğer Allah yolunda şehit olursan وَاَنْتَ صَابِرٌ, tabii ki sabredersen مُحْتَسِبٌ, sadece ve sadece mükafatını Allah'tan beklersen yani ihlaslı olursan مُقْبِلٌ,

0: Eğer düşmana saldırırken ölürsen, gayru mudbirin, sırtını dönerken değil. Tabi bundan kasıt ne? Mukbil gayru mudbir. Kaçmıyorsan. Tamam, savaştan kaçmak da bir günahtır. Kaçarken öldürürsen değil. Yani burada günahlara, şehit olmanın günahlara kefaret olabilmesi için üç şart var. Sabır, ihtisap, sabretmek, sadece ve sadece sevabı Allah'tan beklemek, ihlas ve üçüncüsü de nedir? Savaşırken, kaçarken değil yani. Thumma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfe kulte? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra şunu dedi. Az önce ne söyledin diye sahabeye söyledi. Kâle, sahabe yine soruyu sordu. Araeyte in kutiltu fi sabilillahi etukeffaru anni hatayaya? Ya Resulullah, cihatta şehit olursam günahlarım affolunur mu diye soruyu tekrarladı. Fakale Resulullah, "Nam, evet. Ve ente sabir, muhtesib, mukbil, gayru mudbir." Yine aynı şartları saydı. Yani sen sabırlı olursan, ihlaslı olursan ve savaşırken, kaçarken öldürülmezsen bağışlanır. İlleddeyne. Burada bir eklenti yaptı. İlleddeyne, borç hariç. Eğer sen borçlu ölürsen o borcun ne olmaz? Affolunmaz. Bunu niye söyledi Resulullah? Devamında diyor, fe inne Cibril kâle li zâlike. Hazreti Cebrail bunu bana söyledi. Yani borcun affedilmeyeceğini söyledi. Borç nedir? Düşündüğümüz zaman borç kul hakkıdır. Yani başkasının hakkı üzerinde varken ölmüş oluyorsun. Ve borç ne olmuyor? Affolunmuyor. Bundan anlıyoruz ki, yani deyinden yola çıkaraktan, deyin gibidir başka birinin hakkına girerekten vefat etmek. Yani kul hakkı olan hiçbir şey ne yapılmaz? Affolunmaz. Zaten hadisin de verdiği faydalardan biri, eşşehadetu bişurutiha, şartlarıyla şehit olmak. Az önce saydığım şartlar, sabır, ihlas ve mukbil. Tukeffiru ezzunub, günahlara ne olur? Kefaret olur. İlle eddeyn, ama borca hariç, borcu silmez, borca kefaret olmaz. Deyn ve gayrehu min hukukil ibad, tabii ki borç ve diğer kul hakları. Tabii ki borç ne zaman affolmaz? Eğer fırsatı olup da vermemişse. Fırsatı olmuş, eline geçmiş, borcunu ödememiş, öyle ölmüşse o zaman affolmaz. Ama fırsatı olmamışsa başka bir hadiste de ifade ettiği gibi diyor ki Allah-u Teala o hak sahibi olan kulunu razı eder ve o kişiye hakkını helal eder öbür dünyada. Yani burada da diyor وَتَابَ neredeydi? Ama اِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا, ama hani daha dünyadan çıkmadan imkanı yoksa وَاَدَائِهَا وَتَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ, ölmeden önce de tövbe ederse وَنَدِيمَ pişman olursa فَاِنَّ اللّٰهَ سَيُرْضِي عَنْهُ خَصْمَهُ, Allah-u Teala onun o hasmını ne yapar? Orada razı eder yani. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününde, كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, nasıl ki bir hadiste de bu gelmiştir. Başka bir hadis bu konu hakkında yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Etedrûne mel muflis, iflas eden kimdir bilir misiniz diye sahabelerine soruyor. Tabi iflas eden kimdir deyince insanın aklına direkt ne geliyor? Mali olarak, yani malı olmayan, parası olmayan, eşyası olmayan kimsedir ki sahabelerin de bu aklına geliyor. قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَعَ. Ya Resulullah, müflis bizim aramızda parası olmayan ve eşyası olmayan kimsedir. فَقَالَ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şunu buyurdu. اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاتٍ. Müflis benim ümmetimde şudur. Kıyamet günü namazını kılmış, orucunu tutmuş, zekatını vermiş bir şekilde gelir. Yani bahsedeceğimiz kişi öbür dünyaya nasıl gidiyor bu kişi? Namazını kılmış, namazlarını, zekatlarını vermiş, orucunu tutmuş. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, ve öbür dünyaya şu şekilde de gelmiş. Falan kişiye sövmüş. وَقَذَفَ هَذَا, falan kişiye iftira atmış, zina iftirası. وَاَكَلَ مَالَ هَذَا falan kişinin malını yemiş. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا falan kişinin kanını dökmüş. وَدَرَبَ هَذَا falan kişiyi dövmüş. فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ İşte öbür dünyada ne olur? O kişi getirilir, müflis kişi. Yani orucunu tutan, zekatını veren, namazını kılan kişi getirilir ve karşısına haksızlık yapmış olduğu kişiler de getirilir. Ve ne yapılmaya başlar? Bu kişinin hasenatlarından, namazından karşıya verilmeye başlar. Sövdüğü kişiye hasenatları verdi. İşte ne yaptı? Zina iftirası attığı kişiye hasenatlar verildi. Malını yediği kişiye hasenatlar verildi. Kanını döktüğü kişiye hasenatları verildi. İşte en son baktı, hasenatlar kalmadı, sevaplar kalmadı. Ne verilecek? Karşıdaki kişinin günahları bu kişiye verildi. İşte devamında Allah Resulü diyor ki feyu'ta hada min hasenati. İşte o kişiye hasenatları ve hada min hasene, o kişiye iyilikleri verildi. Fe in faniyat hasenatu, işte iyilikleri bitince kable en yakdiye ma aleyhi, daha borcu bitmeden, iyilikleri bitince uhize min hatayahum, bu sefer karşıdaki kişilerin günahları alınacak. Faturihat aleyhi, o kişiye ne yapacak? Yüklenecek. Thumma turiha fin nari, en sonunda ne olacak? Cehenneme atılacak. İşte müflis budur. Yani Allah Resulü diyor, müflis sizin düşündüğünüz gibi malı ve eşyası olmayan değildir. Müflis dünyada ibadetlerini yapıp ama aynı zamanda da insanların haklarına girip öbür dünyaya geldiğinde bütün yaptığı salih amelleri başka insanlara dağıtıp hatta karşıdakilerin kötü, yani günahlarının kendisine yüklenip cehenneme giden kişi, işte müflis budur. Bu hadis bize neyi ifade etmektedir? Bu hadis bize şunu ifade etmekte: amellerinizi yaparken aynı zamanda da insanların haklarına girmeyin. Eğer amellerinizi yaparken aynı zamanda insanların haklarına da girerseniz, öbür dünyada amelleriniz varmış gibi beklerken bir bakarsınız ki amelleriniz yok olmuş gitmiştir. Zaten hadisin faydasında da diyor ki اَتَّحْذ۪يرْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ Bu hadis bizi haramlara düşmekten sakındırıyor. وَخَاسَّةً مَا يَتَعَلَّقْ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ Özellikle de kul hakkı olan şeylerden sakındırıyor. الْمَادِّيَّ وَالْمَعْنَوِيَّ Maddi manevi. Dikkat ederseniz hadisin içinde قَدْ شَتَمَ هَذَا Sövmek manevi bir zarar vermektir. Zina iftirası atmak manevi bir zarardır. اَكَلَ مَالَ هَذَا falan kişinin malını yemek nasıl bir zarardır? Mali bir zarardır. Yani kişinin malına zarar vermektir. Yani kul hakkı fark etmez. İster manevi olsun, ister mali olsun. Hiçbir fark yoktur. Eğer bir kişi kul hakkına girerse öbür dünyada bunun karşılığını ne yapar? Alır. Zararını görür. Yine devamında وَخَاسَّةً ذُلْمَ النَّاسِ وَالْاِعْتِدَادْ عَلَيْهِمْ insanlara zulmetmenin kötü olduğu, o insanların haklarını çiğnemenin kötü olduğu ve bunlardan geri durmanın gerektirdiğini hadis-i şerif açıkça bize ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Sonuç olarak hasılı kelam, yani bir Müslümanın, Müslüman kardeşlerinin hakkına ne yapmaması lazım? Tasallut etmemesi lazım. Bunun haram olduğunu bilmesi lazım. Bunu yaptığı takdirde öbür dünyada kendisinden sevaplarının gideceğini, eğer sevapları yoksa başkasının günahlarının kendisine geleceğini bilmesi lazım, farkında olması lazım. Allah-u Teala bizi Müslüman kardeşlerimizin haklarına girmekten muhafaza eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alem.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü's-Salihin Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
6: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: İbrahim Hakkı Hazretleri, büyük Osmanlı bilim adamı ve mütefekkiri, ansiklopedist ve çok yönlü bir ilim adamıdır. O, ne sadece aklın doğrultusunda giden yarı aydın, ne de din ilimleri çekirdeğini filizlendirmemiş mutaassıp bir din bilginidir. İbrahim Hakkı Hazretleri, aklını fenle aydınlatmış, vicdanını da dinle nurlandırmış, ikisini birleştirmek suretiyle hakikate ulaşmış, gerçeği bulabilmiş, büyük bir fen bilgini, astronom, sosyolog, şair ve mutasavvıftır.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri, 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesinde dünyaya geldi. Babası Derviş Osman, annesi de Hazreti Peygamber Efendimizin soyundan gelen Mahmut kızı Şerife Hanife Hatun'dur. 9 yaşındayken Tillo'da Şeyh İsmail Fakirullah'tan dersler alan İbrahim Hakkı Hazretleri, babasının vefatı üzerine Erzurum'a gelmiş, orada Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Bir müddet sonra tekrar Tillo'ya dönüp şeyhinin büyük kızıyla evlenmiş, 15 yıl orada kalmıştır. Daha sonra Hicaz'a, İstanbul'a gitmiş, Arabistan'ı ve Mısır'ı gezme imkanı bulmuş, 1. Mahmud Han'ın davetiyle saraya girmiştir.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri'nin en belirgin özelliği eserden sahibine, sanattan sanatkara, sistemden sistemi Kur'an'a baktırmasıdır. Hiçbir şeyi tabiata ve tesadüfe bırakmaz. Her şey planlı, programlı, düzenli ve ölçülü bir biçimde yaratılmıştır ve Yaradan'ı okur. Böylece işlediği her konuda Yaradan'ı hatırlatan İbrahim Hakkı Hazretleri, son derece önem verdiği ve mutlaka ilgilenin diye salık verdiği müsbet ilimlere manevi bir vecih kazandırmıştır.
1: Çünkü bu ilimler insana hem kendini hem tabiatı tanıtır ve insan kendini çevresini tanıdığı nispette Rabbini tanır sözünü hatırlatan İbrahim Hakkı Hazretleri,

0: İnsan bu ilim ve bilim ahenginde yaratılan her şeyin Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olduğunu müşahede eder. Yani marifetullah da Allah'ı tanımada mesafe kat etmiş olur der.
1: İbrahim Hakkı Hazretlerinin müsbet ilimlerden bahsettiği bütün sözleri dine dayanmış, ayet ve hadislerle desteklenmiştir. Bir meseleyi ele alırken konuyu insana bakan yönüyle ele alması izahlarına başka bir renk katarken, hikmetlerini de ihmal etmemesi, yani nasıl ve niçin sorularına birlikte cevap bulması, konunun hacmini genişletmiş, konuya zahiri ve batini anlamda netlik kazandırmıştır.
0: İlmin, insan şuuru ile eşya arasında kurulan doğrudan bir münasebet olduğunun idrakinde olan İbrahim Hakkı Hazretleri, kainatın merkezi dünyadır, dünya düzdür ve güneş onun etrafında dönmektedir şeklinde kendini ifade eden Orta Çağ Kilisesi düşüncesinden bütünüyle uzaktı. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre atomdan galaksilere kadar kainatta hakim olan şekil küredir. O, alemin her neresine bakılırsa şekli küre görünür. Yerde ve gökte bulunan bütün şekiller yuvarlaktır. Bütün alem birbirini kuşatmış, birbirine dokunan küreler halindedir ki bir iğne atacak kadar boş yer yoktur der. Dünyayı ve içindeki maddelerden birini dahi düz zannedenlerin hikmet ilminden mahrum oldukları gibi aslında fizik ilminden de bihaber olduklarını söyler.
1: O, eserlerinde aşikar olduğu üzere hür düşünceli, gerçekleri bulma peşinde, fen ilimleriyle müsbet ilimleri kaynaştıran, birçok ilim dalında kalem oynatmış, ileri görüşlü bir bilgindi. İlimleri bir yönüyle kainat ve beden ilimleri, diğer yönüyle de beden ve kalp ilimleri diye iki kısma ayrılan İbrahim Hakkı Hazretlerinin savunduğu görüşleriyle adeta her şeyi kucaklamakta, kainat ilmi, beden ilmine yardımcı olduğu gibi, beden ilmi de kalp ilmine yardımcı ve yol göstericidir, der. Bu sözleriyle işaret ettiği gibi ilimleri bütünleştirmede, insanı, cemiyeti, hayatı ve kainatı bir bütün olarak düşünmektedir.

0: Beden ilmi insanın maddi, kalp ilmi de manevi yapısına hitap eder. Ruh-beden ikilisinden ibaret olan insanı sadece ruh ya da sadece bedenmiş gibi düşünemeyeceğimiz için ilimleri de tek taraflı düşünemeyiz. İbrahim Hakkı Hazretleri'nde kainat ilimleri diye ifadesini bulan ilimler tabii yani pozitif ilimlerdir. Bu ilimler bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatlı kuşun uçamayacağı gibi insanda ancak her iki ilmin kanatlarıyla gerçekler burcuna uçabilir. İkisini birbirinden ayırmaksa felakettir. Einstein da dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır şeklinde ifade edilen bu hakikat İbrahim Hakkı Hazretleri'nde etle tırnak gibi bütünleşmiştir.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri doğuda ve batıda önemli keşiflerde, buluşlarda adı geçen ilim ve bilim adamlarının eserlerini okumuş, bir kısmını yaptığı deneylerle doğrulamış, şairliğini de ortaya çıkaran beyitler halinde kendi keşiflerini kitaplarında toplamıştır. Bilinen en meşhur eseri İslam esaslarının temelinde, astronomiden harita bilimine, kimyadan fiziğe, tıptan anatomiye, coğrafyadan tarihe, biyolojiden matematiğe, jeolojiden mineralojiye, botanikten zoolojiye kadar bildiğimiz bütün ilim ve bilim dallarına dair bilgilerle donatılan marifetnamedir.
0: Rüya ilmi ve mimari dahi onun ilgi alanına girer. Bunun dışında kurduğu rasathane ve kullandığı teknik malzemeye dair müstakil olarak ilgilendiği müsbet ilimleri anlatan özel tanıtım ve bilgilere yer verilen kitapları vardır. İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde Alemi Ekber'den Alemi Asgar, küçük alem dediği insana geçmekte, marifetullah'a kapılar açmaktadır. Ve marifetnamesine marifetname-i hakkıdır bu. Marifetname'de bul Rabbini hu diye başlayan İbrahim Hakkı Hazretleri, üç oluşum ismiyle nitelendirilen

maden, bitki, hayvanla ilgili ilgi çekici izahatın yanı sıra ateş, hava, su, toprak dönüşümünü ele alır. İnsanın bu malzemeden beslendiğini ve bu malzemenin deveranının insanın hayat kaynağını teşkil ettiğini bilir.

0: İbrahim Hakkı Hazretleri ayrıca dönen akıp giden zamanın en son ve en mükemmel varlığı, kainat atomlarının özeti insandır. Yedi feleğin, yedi gezegenin, dört ana unsurun ve üç bileşik cismin özetlerinin sonucu insan vücududur. Belki her iki cihanın varoluşunun gayesi efendi olan insandır. Bu felekler, yer ve gökler, unsurlar ve üç bileşik cisim hep onun kabuğu, içi ve kabıdır. O, hepsinin beyni, dimağı ve dudağıdır. Bütün eşya ve varlıklar insana hizmet eder. Onun emrindedir. İnsan bütün varlıkların, bütün yaratılmışların en güzeli ve en bilenidir der.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri araştırmalarında dünyanın küre biçiminde oluşundan dönüş hızına, ay ve güneş tutulmasından şehirler ve ülkeler arasındaki saat farkına, gök cisimlerinin hareketlerinden yer hareketlerine, mantık ilminden matematik formüllerine, insan azalarından uyku ve beslenme biçimlerine, hastalıklardan tedavilerine, psikolojiden metafiziğe, geceyle gündüz eşitlenmesinden ekinokstan takvime kadar hemen her konuda araştırma yapmış ve günümüz bilgilerine uyan keşiflerini asırlar öncesinden insanlığa hediye etmiştir.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri, İslam'ın pozitif ilimleri değil reddetmek, onlara bir evlat gibi koruduğunu, tamamlayıcı olarak kabul ettiğini dünyaya anlatmış, ispat etmiş, önemli bir şahsiyet, büyük bir ilim adamıdır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çalışma, araştırma ve sağlamaları neticesinde dünyaya sunduğu hazır bilgi, bütün fenlerin ve ilimlerin efendisi, reisi, rehberi, pederi İslam'dır. İfadesi, din kavramından öte, her ilim ve bilim için İslam'ın öz ve esas olduğu gerçeğini öne çıkarır.
1: İlmin durgunlaştığı 18. yüzyılın Osmanlı dünyasında doğuda yetişen ve adeta kısırlaşan gelişme ve keşiflere tek başına karşılık veren İbrahim Hakkı Hazretleri, çalışmalarından halen istifade edilen, çağının bütün ilimlerine vakıf büyük bir ilim adamı ve mütefekkirdir. Tarih boyunca bütün ilim ve bilim adamlarının, özellikle İslam dini mensuplarının iftiharla yad edip eserleriyle aydınlandıkları alim, hekim, mutasavvıf İsmail Hakkı Hazretleri, 1780 yılında Tillo'da vefat etmiş, vasiyeti üzerine mürşidi olan Şeyh İsmail Fakirullah'ın ayak ucuna defnedilmiştir.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve Mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Orhan Şengül. Canı Dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza her zaman olduğu gibi bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Harem-i Şerif'te kum ve çakıllar üzerinde secdeye kapanmış şöyle diyordu. Ey Rabbim, beni affet. Eğer cezaya layık göreceksen, kıyamette beni kör olarak haşreyle ki, iyilerin yüzünü görüp mahcup olmayayım. Her seher vakti sabah rüzgarı eserken, yüzümü toprağa sürüp şöyle derim. Ey Allah'ım, ben seni hiç unutmam. Sen bu kulunu hiç anar mısın? Bir abidin evine geceleyin bir hırsız girdi. Alıp götürecek bir şey bulamayınca üzüntülü olarak çıkıp gitti. Dervişin haberi oldu. Boş gitmesin diye hemen üzerinde yatmakta olduğu bir tek kilimi aldı, başka bir yoldan giderek hırsızın geçeceği yola bıraktı. Evliya gerçekten ermiş kimselerdir. Çünkü onlar düşmanları bile incitmezler. Ey dostlarıyla bile kavgalı olan kişi, sen bu çetin yola nasıl girersin? Hakikatli dervişlerin sevgisi yüze karşı nasılsa arkadan da öyledir. Onlar yüze karşı can feda edecek gibi görünüp de arkadan atıp tutmazlar. İnsanın yüzüne karşı koyun gibi yumuşak, arkasından canavar gibi yırtıcı olan insanlar vardır. Sana başkasının ayıbını ulaştıranın, senin ayıbını başkasına söylemeyi ihmal edeceğini sanma. Birkaç arkadaş hep birlikte seyahate çıkmışlar. Yolculuğun her türlü zevk ve sıkıntısını paylaşmak üzere söz birliği etmişlerdi. Arkadaş da beni de kabul edin dedim, edemeyiz dediler. Gücendim. Dedim ki bizim gibi fakirlerin arkadaşlığından yüz çevirmek, onları istifadeden mahrum etmek, büyüklerin temiz ahlakına yakışmaz. Özellikle ben kendimde arkadaşlarıma hizmet edecek kadar kuvvet ve kudret bulunduğuna inanıyorum. Onlara çevik bir yoldaş olamasam bile gönül üzüntüsü de olmam. Size sohbet arkadaşı olamasam da hizmetinizde sadık bir dost olurum. İçlerinden biri, seni arkadaşlığa kabul etmediğimize canın sıkılmasın. Bunun sebebi vardır. Bu yakın zamanlarda derviş kıyafetinde bir adam her nasılsa içimize karıştı. Kişinin görünüşünden huyu bilinemez. Mektubun içindekini dışından okuma imkanı yoktur. Sonra sözüne şöyle devam etti. Dervişliğe mahsus olan temiz kalplilikle hakkında kötü düşünmeyerek onu arkadaşlığa kabul etmek. Ariflerin hali, görünüşlerinden bir hırkadan anlaşılır. Ama ihlaslı, ama riya sahibidir. Bu bilinmez. Hangi kıyafeti giyersen giy, yeter ki ihlaslı bir kul ol. Başına tac giy ya da omzuna bayrak al. Görünüşe o kadar değer verilmez. Ariflik için şekli değiştirmede yarar yoktur. Önemli olan dünya isteklerinden geçmektir. Zırhı giyen kişi cesur olmalı. Korkağa silah kuşanmak yarar sağlamaz. Uzatmayalım. Bir gün akşama kadar yol yürümüş, akşam olunca bir kale duvarı dibine konmuştuk. Uğursuz arkadaşımız, arkadaşlardan birinin ibriğini aldı. Abdeste diyerek gitti. Meğer hırsızlığa gidiyormuş. Zahitler hırka giyerek riyakarlık yaparsa, Kabe'nin örtüsünü merkebe çul yapmış gibi olur. Uzaklaştı, uzaklaştı, nihayet gözlerden kayboldu. Sonra anladık ki kalelerden birine tırmanarak çıkmış. Bir eve girerek kıymetli bir mücevherat kutusu çalmış. Sabah oluncaya kadar bir hayli yol almıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan biz suçsuz arkadaşlar uyumuş kalmıştık. Ancak sabahleyin hepimizi götürüp hapse attıkları zaman işi anladık. İşte o günden itibaren tanımadığımız kimselerle yoldaşlık etmemeye karar vermiş bulunuyoruz. Selamet yalnızlıktadır. Bir kavmin içinden biri suç işlese, o kötülük bütün fertlere yayılır. Köyden bir öküz gitse de bir otluğa girse, bütün öküzler töhmet altında olur. Dedim ki, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Dervişlerin yoldaşlığından geri kaldımsa da sohbetlerinden yararlandım. Aldığım bu öğüt,
benim gibilerin bütün ömründe işine yarar. Bir terbiyesiz, edepsizce hareket etse o meclistekilerin tümünün gönlünü incitir. Gül suyuyla dolu olan büyük bir havuzun içine yanlışlıkla bir köpek düşse onu pis, murdar eyler. Riyakar bir derviş bir gün padişahın ziyafetinde bulundu. Hakkında iyi düşünceleri artsın diye her zamankinden az yemek yedi. Namaza kalkınca da her zaman kıldığından fazla namaz kıldı. Orada bulunanlar kendisi hakkında güzel düşünsünler istiyordu. Korkarım sen Kabe'ye ulaşamazsın. Çünkü bu tuttuğun yol doğruca Türkistan'a gidiyor. Eve gelir gelmez yemek istedi. Kurnaz bir oğlu vardı. Babacığım, sultanın ziyafetinde bir şey yemedin mi diye sordu. Derviş, yedim fakat az yedim ki işe yarasın dedi. Oğlu da öyleyse namazı da kaza et de işe yarasın dedi. Ey hünerlerini herkese gösterip ayıplarını gizleyen riyakar! Görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tan bu geçmez akçe ile ne alabilirsin? Daha çocukken ibadeti sever, gece kalkar namaz kılardım. Aynı derecede günahtan da sakınırdım. Bir gece babamın hizmetinde bulunuyordum. Bütün gece uyumadım ve Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmadım. Yanımızdaki insanlar horul horul uyuyordu. Babama, ne olur şunlardan bir tanesi olsun, başını kaldırıp da iki rekat namaz kılsa, sanki ölüler gibi yatıyorlar dedim. Babam, evladım, keşke sen de uyusaydın da onların gıybetinde bulunmasaydın. Gururlu kimse kendinden başkasını görmez. Onun gözünün önünde ayırıcı perde vardır. Mevla'yı gören bir göze sahip olsaydı kendisinden aciz kimseyi görmezdi. Büyüklerden birini bir mecliste övüyorlar. Güzel huyları hakkında abartılı sözler söylüyorlardı. Kendisi de orada hazır bulunuyordu. Başını kaldırıp ''Beni benden iyi bilemezsiniz. İyiliklerimi sayarak beni üzme. Senin gördüğün benim dış görünüşümdür. İçimi bilemezsin. Ey dış görünüşümün süsüne aldanan, içimdeki kötülüklerden haberin yoktur. Tavus kuşu şöyle süslü püslü olduğundan herkes beğenir. Ancak o da ayağından memnun değildir.'' Cebeli Lübnan velilerinden biri, onun yüksek derecesi oralarca biliniyor. Kerametleri dillerde dolaşıyordu. Şam'daki Emeviye Camii'ne geldi. Kellase adıyla anılan havuz kenarında abdest alırken ayağa kaydı, havuza düştü ve güç bela havuzdan çıkabildi. Namazdan sonra müritlerinden biri, ''Hatırlıyorum, siz Mahrip deryası üzerinde yürürdünüz de ayağınız bile ıslanmazdı. Bugün şu bir adam boyu su içinde az kalsın boğulacaktınız. Bundaki hikmet nedir?'' dedi. Şeyh Efendi bir süre düşündükten sonra, ''Fahri Alem Efendimizin ne buyurduklarını işitmedim mi? Benim Allah'la öyle zamanım olur ki, o sırada bana ne murakkep melek ne de mürsel nebiler engel olabilir. Yani bunlardan biriyle meşgul ve bağımlı olmam. Dikkat ediyor musunuz? Zaman zaman buyuruyor, sürekli demiyor.'' İşte Resul-i Ekrem böyle tecelli zamanlarında Cebrail ve Mikail aleyhisselamın sohbetlerine katılmazdı. Başka vakitlerde ise hanımlarından birinin dostluğuyla yetinirdi. Velilerin müşahedeleri tecelli ile gizlenme arasındadır. Yani sürekli değildir. Birden görünür, birden kaybolur. Bazen görünüp bazen gizlenmekle hem kendi güzelliğini kıymetlendirir hem bizim aşkımızı arttırır. Bazen sevgilimi hiç vasıtasız seyrederim, bazen de yolumu kaybederim. Bir görünüp bir de gözden kaçmak, işte aşığın gönlünü yaralayan budur. Hazreti Yakup aleyhisselama sordular, ''Ey akıllı ihtiyar, bize lütfen bu işteki sırrı anlatınız.'' Mısır'daki gömlek koku alma duyunuzu okşadı. ''Ya niçin Yusuf'u Kenan'dayken görmediniz?'' Hazreti Yakup, ''Halimiz şimşeğe benzer. Bir bakarsın görünür, bir de bakarsın söner. Bize bir hal gelir, felekleri seyrederiz. Bazen de görmez oluruz bastığımız yeri.'' Dervişler hep ilk halde kalmış olsalardı, her iki alemden de ellerini çekerlerdi.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı Dilden.
4: Efendim, Canı Dilden programına devam ediyoruz. Bizden biri iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Beşerden B kalkarsa şer kalır. Bu B ise hakikatte besmelenin başındaki B gibidir ve insan-ı kamilden de ibarettir. İnsan-ı kamilsiz Adem sırf şerdir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede, Nahl suresi 16-36 ayet-i kerimesi mealen, Allah içlerinden kimine hidayet vermiş, kiminin üzerine de sapıklık hak olmuştur buyuruyor. Gerçi hidayet de, dalalet de Cenab-ı Hak'tandır. Bunda şüphe yok. Fakat iyi dikkat ediniz, dalaleti vermiştir buyurulmuyor. Kiminin üzerine dalalet yani sapıklık hak oldu buyuruluyor. Çünkü Hak Teala'da zorlama yoktur. O öyle bir cebbardır ki cebrini kullarının cüz'i iradelerine bağlamıştır. Bu ayet-i celilenin devamında mealen şöyle buyurulmuştur. Şimdi yeryüzünde gezenin de peygamberlerini yalanlayanların sonu nice olduğu bir görün. Nahl suresi 16-36. Yani ibret ve uyanışa davet ediyor. Ta ki bu ibret ve uyanışla Cenab-ı Hakk'ı önce tasdik edelim, sonra da marifet ve kulluk, yakınlık ve vuslatın yolunu tutup kendisine ulaşalım. Fakat heyhat ki geçmiş milletlerin yaşadıkları yerlere gidenler ibret için gitmiyorlar. Eski eserleri görmeye gidiyorlar. Artık bilmem nasıl olur, bir insanda Allah rızası endişesi olmazsa ona insan demek nasıl olur? Allah'ın yardımı yetişe. Şeyhlerin yükselmesi ve inişi tam mı olmalıdır ki mürit için feyz almak ve faydalanmak mümkün olsun? Şeyhlerin inişinin az olması mürit için o kadar faydalı olmaz. Çünkü böyle olursa müritle şeyh arasında tam bir bağlantı bulunmaz. Bağlantı ve iletişim olmazsa feyiz alışverişi mümkün olmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inişleri tam ve kamildi. Hazreti Musa ve diğer büyük peygamberlere makam gökler olmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz

Efendimizin mübarek vücutlarıyla bu arzın şereflenmesi için Ravza-i Mutahharaları Medine-i Münevvere'de kalmıştır. Gavsul Azam, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin inişleri, çıkışları nispetinde değildir. İnişleri azdı, ancak ruh makamına

Meryem'e validemizin süt oğludur ve tabi'in büyüklerindendir. Bir su kenarında suyu geçmek için gemiyi beklerken Habibi Acemi Hazretleri de gelir. Gemiye ne ihtiyaç var? Geçelim mi efendim der ve sudan yürüyerek geçer. Hasan-ı Basri Hazretleri yine gemiyi bekler. Lakin Kemal elbette Hasan-ı Basri Hazretlerindedir. Çünkü harikulade şeyler ortaya koyanlar gücü yettiği halde böyle bir şey yapmayanlara göre eksik sayılır. İnsanlığa tam dönüş daha çok müritlerin kemale ulaşmaları içindir. Feyiz alışverişini sağlar. İnsan vaktini boşa geçirmemelidir. Vakitler kılıç gibidir. Sen onu kesemezsen o seni keser buyrulur. Özellikle nefesler sayılıdır. Elbette bitecektir. Sonra yarının nasıl olacağı, hallerin müsait olup olmayacağı da bilinmez. Bunun için fırsatı ganimet bilmek, vakitleri boşa geçirmemek lazım. Şakik-i Belhi Hazretleri ilk zamanlar tüccar imiş. Rum padişahının memleketine gider gelirlermiş. Bir gidişinde Rum padişahıyla görüşmüş, sohbet esnasında oraya niçin geldiğini ve memlekette ne işle meşgul olduğunu padişah sormuş. Cevabında kendisinin tüccar olduğunu, 3 ayda memleketinden buraya geldiğini, 3 ayda da gittiğini, 3 ay burada kalarak getirdiği eşyayı sattığını, 3 ayda memlekette alacağı eşyayı tedarik edebileceğini söylemiş. Bunun üzerine, pekala sen bütün seneyi ticarette ve yollarda gidip gelmekle geçiriyorsun. Senin Rabbin yok mu? Ona ne zaman ibadet edersin diye sormuş. Padişahın bu sözlerinden Şakik-i Belhi Hazretleri pek etkilenmiş ve memleketine dönerek ticareti bırakmış. Malının hepsini dağıtmış. Memleketini terk ederek hakikatin arkasına düşmüş, çalışmış, gayret etmiş. Ne yapmış yapmış, pek büyük bir zat. Yani Şakik-i Belhi Hazretleri olmuş. Bununla beraber bu kıssadan dünya işlerimizi bırakalım manası çıkmaz. İnsan her iki işi de görebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Dünya işlerini yine yaparız fakat içerimize sokmayız. Batınımızı onunla, Allah Azze ve Celle ile meşgul olurken dışımıza mani olmaz. O işlerimizle yürür, hem de şimdikinden daha güzel yürür. Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy? Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Manayı tevekkül bu mudur hey gidin adan? Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit. Dinlenmedi bir gün o büyük nesli mücahit. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Çoktan kürenin meşali tevhidi sönerdi. Kur'an duramaz, nezd-i ilahiye dönerdi. Dünya koşuyor söz mü? Beraber koşacaktın. Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın. Madem ki uyandın o medit uykulardan, bir parçacık olsun, hadi hiç yoksa kımıldan. Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz. Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz. Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da maziyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda. Ahlafa döner, korkarım esnafa hücumu. Mazisi yıkık milletin atisi olur mu? Ey yolcu, uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha. Bir kupkuru çöl var, ne ışık var, ne de vaha. Gerek hayırda, gerek şerde meyil iki türlüdür. Adil meyil, bunun pek önemi yoktur. Az bir gayret ve muhalefetle geçer gider. Şiddetli meyil, asıl insanı zorlayan, ısrarlı olan, insana o şeyi yaptırmadıkça yakasını bırakmayan bu meyil tehlikelidir. Asıl dikkat olunacak ve kendisiyle savaşılacak meyil, işte ısrarcı olan bu meyildir. Şer hususunda bu meyle tabi olmak, insanı helake ve hüsrana sürükler. Hayırdaysa böyle bir meyil makbuldür. Derviş iki kanaldan yol alır. Aşk ve taleple Allah için ibadet. Yine aşk ve taleple içini Allah'tan gayrı her şeyden temizleyip, kesilmek ve yüz çevirmeyi tamamlamak. Fakat her iki halde de kitap ve sünnete, Resul ve Resul'ün varisine tabi olmak lazımdır ki ancak bu yolda ihlaslı ve hatta ihlasa erdirilmiş,

muhlas olabilelim. Şeriatsız ne tarikat, ne marifet, ne de hakikat olamadığı gibi tarikat ve hakikatsiz şeriat da o kadar fayda vermez. Bir derviş için üç hüsnü zan şarttır. Nefsine, mürşidine, Allah'ına. Böyle bir salik elbette başarılı olur. İnsan gözü pek ve cesur olmalı. İnşallah Rabbimizin yardım ve desteğiyle ben nefsimi ıslah ve İslam ederim demeli ve ona göre işine himmet ve gayret göstermelidir. Öğrenilmesi lazım olan ilimse dörttür. Dünya ilmi, ahiret ilmi, nefis ilmi, Allah ilmi, yani ilmi billah ve bunlarla ilgili ilimler. Bunların en lüzumlu ve en faydalısı şüphesiz ilmi billah, yani Allah ilmidir. Diğer ilimler de zaten bunun içindedir. Cenab-ı Hakk'ın bize hidayete erdirdiğinden hiç şüphe yoktur. Zira birincisi, elhamdülillah, sümme elhamdülillah, İslam üzere yaratılmışız. İkinci olarak, ehli sünnet ve cemaat mezhebindeyiz. Üçüncü olarak, yüce tarikatların en kamil, en sağlam ve en kolayı olan Nakşibendi tarikatına mensubuz. İşte bunlar bizim için hep hidayettir. Hem de en büyük hidayettir. Nefsin arzu ve heveslerinden, şevhet ve hazlarından kurtulmak için de hidayeti Cenab-ı Hak artık bizim gayretimize bağlamıştır. Bu imtihandan geçeceğiz, çare yoktur. Savaşmadan nefsin elinden yakayı kurtaramayız. Bununla beraber mücahededen sonra yine nefis, huy ve arzuların elinden kurtulmamız Allah'ın fazlına, hidayetine bağlıdır. Fakat dediğimiz gibi bu hususta bizim de çalışmamız lazımdır. Zira başarı çalışmaktadır buyurulmuştur. Diğer nimetlerin hepsini hazır bulduk. Bu kadar nimet içinde biraz mücahede ve gayret gerekir. Hakikatte gerçi bu nimet de bedavadır ve külfetsiz olacaktır. Fakat ufak bir imtihan geçirmek vardır. Öyle olmasa bu nimete layık olmayanlara karşı Hak Teala haşa ve kella zulmetmiş olur. İyiyi kötüden ayırt etmek bizim çalışma ve gayretimizle olacaktır. Yoksa bu çalışma ve gayretimiz aslında yine hiçtir. Lütuf ve kerem, fazl ve ihsan ve sayısız nimetler hakkındır ve bir sebebe bağlı olarak verilmemiştir. Yani yine bedavadır. Bizim ne kadar ibadet ve taatimiz bulunsa yine ilahi nimetlerin en ufağına bile karşılık gelmez.

önemli itikadi meselelerden olan Cenab-ı Hakk'ın semî, basîr, âlim, mürid ve kadir olduğunu ve bize şah damarlarımızdan daha yakın bulunduğunu biliyoruz. Fakat iyi düşünün, bu bilmenin, bu itikadın hakikat açısından bize ne faydası oluyor? Hiç. Zira en adi bir kimsenin yanında yapamayacağımız haram ve günahları, kimsenin göremeyeceği ve gizli bir yerde işlemeye cüret edebiliyoruz. Allah Teala'nın bizi ve yaptıklarımızı görüp bildiğini kesinlikle dikkate almıyoruz. Demek ki bu itikadın, bu bilmenin itikatsızlıkla ve bilmemekle adeta hiçbir farkı yoktur. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bize gördüğüne, dışımıza ve içimize bizden daha ziyade vakıf ve haberdar bulunduğuna inanıyorsak, bu fenalıklara nasıl cüret ediyoruz? Bilhassa kendisine karşı günah işlediğimiz zat, cebbar, kahhar, azabı çok can yakıcı ve şiddetli olan, gayur ve müntakim bulunan, kadir ve muktedir Cenab-ı Rabbül İzzet'tir. Yok itikadımız böyle değilse biz maazallah kafir oluruz. Şayet af ve mağfiretine güveniyorsak bu da bir kere, iki kere, üç kere olur. Devamlı olarak günah ve haramda ısrar pek vahimdir. İmansız gitmeye sebeptir. Haydi diyelim ki affa mazhar olduk, azap da görmedik fakat adi bir kimseden haya ettiğimiz kadar Allah'tan utanmayacak mıyız? Haya imanın yarısıdır buyurulmuştur. Eh ne vakte kadar şeriatın bize bildirdiği şeyi bilip onun hüküm ve icabına uygun amel etmeden duracağız. Bu bilmenin, bu itikadın bize hiç mi bir faydası olmayacak? Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. Bakara suresi 2 Taksim 156. Allah'ın yardımı yetişse bile bu lakaytliğin neticesi zararlarını sonra orada göreceğiz. Yine ayet-i kerimede o gündeki bütün sırlar ortaya dökülecektir. Tarık suresi 86 Taksim 9 ayetiyle bildirilen o günde iş belli olur. Neden zarar ettiğimizi orada öğreniriz. Aynen yakin görebiliriz. Ama heyhat ki o vakitte iş işten geçmiştir. Orası amel yeri, sorumluluk yeri değildir. Mükafat ve ceza yeridir. Burada ne yapmışsak orada onun karşılığını göreceğiz. Evet, iç dış olunca bu insani suret iç, içimiz de dış olarak ortaya çıkınca o vakit bizim de ne olduğumuz meydana çıkar. İnsan iken hayvan suretiyle, Rabbim muhafaza buyursun, diriltiliriz ki bundan büyük bir rezalet olamaz. Süleyman Aleyhisselam haşmet ve debdebesiyle, tahtıyla sema üzerinde mesafeleri kat edip giderken hatırına gelir ki, acaba benim bu debdebe ve saltanatım gibi hiç var mıdır? Bunun üzerine derhal tahtı eğilmeye başlar. Süleyman Aleyhisselam bunun sebebini tahtından sorar. O da sen kalbini düzelt ki ben de düzeleyim der. Her şey sevgiden yaratılmıştır. Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz de bir kediye olsun aşık olunuz diye emir buyurmuştur. Çünkü mecaz hakikatin köprüsüdür. Muhabbet sevgiliden başkasını unutmaktır. Gerçi taklit şer'an kötü görünmüştür. Fakat hak için taklit de caiz ve münasiptir. Bu cihette insan velev öyle olmasa bile mürşidini taklit etmesi lazımdır. Bu taklit sonra tahkike ulaşır. Sahabe-i Kiram Hazretleri pek o kadar riyazet ve mücadelede bulunmamışlardır. Yalnız sohbeti Resulullah'la o büyüklüğe erişmişlerdir. Yani demek istiyorum ki sohbet büyük bir iştir. Eskiden böyle değildi. Gizli yerler arar, mağaralara girer, oralarda sohbet ederlerdi. Pek ziyade riyazet ve mücadelede bulunurlardı. Şimdi ise durum değişmiştir. Yani o kadar riyazet ve mücadelede yoktur. Zamanımızda sohbet pek tesirlidir ve tesiri pek büyüktür. Şah-ı Nakşibend Efendimiz Kuddisesi ruhunun Hüsamettin adında bir halifesi vardı. Babası alimlerin büyüklerinden Hamidüddin adında bir zat imiş. Şah-ı Nakşibend Efendimiz'e de muhabbetleri varmış. Her vakit ziyaretlerine gelip gider fakat nasılsa intisap etmemiş. Vefatı esnasında pek ziyade sıkıntıya düşmüş. Oğlu babasına, ''Baba bu halin nedir?'' diye sormuş. Babasıysa, ''Oğlum şimdi benden bir şey istiyorlar ki onu vaktiyle temin edemedim. Ben de yok. Şimdi de temini mümkün değil. Benden kalbi selim istiyorlar.'' demiş. Oğlu babasına,

Baba, şimdi her şeyi bırakıp azıcık gözlerinizi kapayınız. Benimle meşgul olunuz demiş. Baba oğlunun tarifi gibi yapmış ve biraz meşgul olmuş. Sonra gözlerini açarak elhamdülillah oğlum, maksat hasıl oldu. Yüzün ak olsun, ver elini öpeyim demiş. Babası oğluna rabıta etmekle demek ki kalbi selim tedarikine muvaffak olmuş. Subhanallah. Babaya bak, evlada bak. Şah-ı Nakşibend Efendimiz'e arz etmişler. Efendim, bu varlığın kalpten giderilmesi lazımdır diye emir buyuruyorsunuz. Halbuki varlık Allah'ın isim ve sıfatlarına mazhardır. Nasıl giderilebilir? Şöyle cevap verdiler. Hak için Hakk'a mazhar varlığı kalpten gidermenin zararı yoktur. Şah Dihlevi Hazretleri buyuruyor ki, insanlar dört kısımdır. Namertler, bunlar dünya ehlidir. Mertler, bunlar ahiret ehlidir. Cömertler, bunlar da biraz ahirete meyletmekle beraber aynı zamanda huzur ehlidirler. Dördüncüsü fertler ki, bunlar Allah'tan gayrı her şeyden tamamen kopmuşlar, nefislerini bütün alaka ve bağlardan kurtarmayı başarmışlardır. Hadis-i şerifte fert içinde fert olunuz buyurulmuştur. Bunlar pek büyüktür. Bunlar yaratılışın gaye ve sebebini tamamen anlamış ve yerine getirmiş olan seçkin zatlardır. Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar buyursun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Hazreti Adem henüz toprakla su arasındayken ben yaratılmıştım demiş ve bu nurlu beyanlarıyla kendisinin yaratılışın gayesi olduğunu ifade ve işaret buyurmuştur. Zat-ı Mukaddeslerinin esas yaratılış sebebini ise marifetullah olduğu şüphesizdir. Ümmeti de yine kendi Muhammedi nurlarından yaratılmış ve nübüvvetlerinin dışında bütün zahir ve batın Muhammedi kemallere varis olmuştur. Öyleyse bizim de yaratılışımız marifetullah içindir. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime mealen, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yaratıldım buyurulmuştur. Bu ayet-i celilinin tefsirinde müfessirlerin başı İbn-i Abbas hazretlerinin ibadet etmeleri için ifadesini bilmeleri için şeklinde tefsir buyurması da yaratılışımızın sebebinin marifetullahı elde etmek ve sünnet-i seniyye-i Muhammediye'nin zahir ve batınına tabi olmak, bunun içinde kitap ve sünnete uygun bir yol, intisap ve tarikat emirlerini tamamen yerine getirmek gerekir. O tarikat da yine böyle kitap ve sünnete uygun bir mürşid-i kamilden feyz almakla mümkündür. Bunun her vakit, bilhassa zamanımızda başka bir yol çaresi yoktur. Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde mealen, şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır buyuruyor. Bu ilahi fermandan maksat, nefisleri satın alındığından dolayı, Müslümanlar artık bu nefse benimdir dememeleri. Allah Teala onu nerede ve ne işte kullanmayı emir buyurmuşsa orada kullanmaları, emirlere uymayı, yasaklardan kaçmayı sağlamalarıdır. Ama biz öyle yapmadık ve yapmıyoruz. Bu zavallı varlığımıza tabi olup nefis için bizimdir diyoruz. Halbuki böyle olmaz. Satılmış şeye sahip çıkılmaz. Evliyaullah'tan birinin bir cariyesi varmış. Bunu pek çok severmiş. Bu sevgisi de Allah içinmiş. Zaruret icabı bu cariyeyi satmış ve artık geri almaktan da utanıyormuş. Cariyeyi satın alan adam Cenab-ı Hakk'ı rüyada görmüş. Allah Celle Celaluhu bu adama şöyle ferman buyurmuş. Senin aldığın o cariyeyi falan kulum çok sever. Ona olan muhabbeti de benim içindir. Aynı zamanda o zat benim velilerimden biridir. Eğer sen o cariyeyi götürür geri verirsen, o zattan da parayı almazsan, ben de yarın kıyamette seni nebilerle birlikte diriltirim. Alan adam sabahleyin erkenden kalkıp cariyeyi alarak götürüp o zata vermiş. Parasını da almamış. O zat sebebini sormuş, o da olduğu gibi meseleyi anlatıp dönmüş. Şimdi bakınız, Allah için sevilen bir cariyeyi iade ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak bir kuluna nebilerle haşrolunmak gibi yüce bir şeref ve saadetini ihsan buyurursa, kendisine muhabbet edenleri, kendisini kendisi için sevenleri artık ne yapmaz? Onlara ne ikram ve ihsanda bulunmaz? Özellikle kendisi bu muhabbeti, bu sevgiyi bizden istiyor.
böyle bir devlet, böyle bir saadet varken satın alındığı, Allah tarafından haber verilen bu murdar nefsi artık bizim sevmemiz, ondan taraf olmamız, onun bütün haz ve emirlerine itaat edişimiz ve boyun eğişimiz nasıl olur bilmem. Efendim böylelikle Canı Dilden programının sonuna geldik. Bugün çok kıymetli nasihatleri sizlerle paylaşmış olduk. Umarım istifade edenlerden oluruz hep birlikte. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla görüşmek, buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canlı Dilden. Batuhan Şengül. Canlı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbar

0: Bunları değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden tur uçağıyla İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazar'la diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler de İstanbul'a hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Zeki Aktürk, 23 Eylül'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan tank uzman çavuş Coşkun Sevim'e Allah'tan rahmet, ailesi ve millete başsağlığı diledi. Eğitim ve tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de deniz kuvvetlerinin yanı sıra kara ve hava kuvvetleri, özel kuvvetler komutanlığı, jandarma genel komutanlığı ile sahil güvenlik komutanlığından oluşan 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçlarıyla 14.000 personelin katılımıyla fiili olarak icra edildiğini söyledi. Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü. Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca İkisi terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanmış, 1069 şahısa hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11.994, engellenen kişi sayısı da 51.338 olmuştur. Aktürk, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen sistematik saldırıları ve yayılmacı tutumunun devam ettiğinin altını çizdi. İsrail'in Gazze'de ayrım yapmadan düzenlediği saldırılarında kadın ve çocukların hayatlarını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı. Yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gönderilen yakıt ve inşaat malzemelerinin bölgeye girişini engelleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma ihtiyacının karşılanmasını sekteye uğratmakta, hastanelerin işletilmesini engellemektedir, dedi. Aktürk, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret ederek Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerine saldırıların devam ettiğini belirtti. Saldırıların durması gerektiğine dikkati çeken Aktürk, kamuoyu nezdinde uluslararası hukuku olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail'in bu eylemleri sadece bölge için değil tüm dünya için bir tehdittir. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine de Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir ifadesine yer verildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri de sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Bakan Şimşek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün öğle saatlerinde dönüyor. Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak. Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak. Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı. Alınan bilgiye göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle iki terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebileceği değerlendirilen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda bıçak, 8 mermiyle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

İmam Sırrı Sakati, Bağdat'ta her zamanki derslerinden birini yaparken, nefes nefese giren bir adam çarşıda büyük bir yangının çıktığını haber verdi. Alevler servetleri göğe savurmuş, her taraf bir anda simsiyah enkaz haline gelmiştir. Bu felaket haberinin bir köşeciğinde bir müjde de eksik değildir. Sırrı Sakati'nin dükkanında hiçbir şey olmamıştır. Bunu duyan imam, Allah'a hamdolsun der. Der demez de hayatı kararıverir. Bir anda ağzından çıkıveren bu cümle için yıllarca ıstırap çekecektir. Bu yaranın yine kanadığı bir gün der ki, 30 yıldır utanç içinde yaşıyorum. 30 yıldır bu günahı affettirme ümidiyle Allah'a yalvarıyorum. Bütün çarşı kül olduğu halde kendi dükkanının ayakta kalması karşısında duyduğu sevinç yüzünden kendisini yıllarca sürecek ıstıraba mahkum eden Sakati'yi perişan kılan, öncelikle bir an içinde olsa inancına ters düşmesiydi. Gerçek inanç sahipleri inançlarından bir an içinde olsa uzaklaşmanın utancını ömür boyu yaşarlar. Sakati'nin bir anda olsa uzaklaştığı şey ise başka insanlardı. Gerçek insana, insandan uzaklaşmak büyük ızdırap, büyük pişmanlıktır efendim. Sakati'nin inancında yalnız kendisi için yaşamak yoktur ve kendi kazancını başkalarının kayıplarını düşünmeden öne almak, hasadı utanç olan bir ekimdir. Değerli dostlar, Sakati karakterinin abide gibi yaşamadığı bir dünyada her şey çok ucuzdur ve hiçbir şeye abide olmayı hak etmez. İmam Sakati bütün çarşı kül olmuşken kendi dükkanının kurtulduğuna sevinir sevinmez, yangının gönül evine sirayet edip orayı yakıp yıkmaya başladığını teni tutuşmuşçasına hissetti. Her gün başımızı çarpıp kanattığımız katılık belki başkalarını düşünenlerin azalmasındandır. Ne dersiniz? Bir an hiç kimsenin sizin için iyilik istemediğini, başarılarınızdan sevinç duyacak, mutsuzluklarınızı yürekten paylaşacak tek bir kişinin bile olmadığını düşünün. Yalnızlık budur işte. Böylesine yalnızlıkların koyulaştığı bir dünyada neyin ilerlemesi Allah aşkına? Varlığınızın paylaşılması sizin için önemliyse, unutmayın ki siz de başkaları için önemlisiniz. Siz nasıl varlığınızın anlamını paylaşacak olanları bekliyorsanız, başkaları da sizi bekliyor. Şimdi bizimle birlikte yaşayan her şeyi ve herkesi duyma, kim olurlarsa olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar, her şeyin ve herkesin varlığını dipdiri hissetme zamanıdır. Yaşamak bir haykırış olmalı. Yalnız değilsiniz. Bayram günü erkenden kurban eti getirdiler Hazreti Muhammed'e. Herkes yiyor mu diye sordu. Hayır dediler. Öyleyse götürün dedi. Ancak herkese beraber yiyebiliriz.

Çocuk muhteşem bir Çin'i vazoyu geniş salonda koşarken çarpıp kırmış, anne ve babası bu manzara karşısında masallardaki kötü büyücülerin sopası değmiş gibi kas katı kesilmişti. O an kendilerine hemen oracıktan uçuverecek bir çift kuş olmaları teklif edilseydi derhal kabul edebilirlerdi. Kuzguncuk'taki yalı dairesi başlarına göçmüştü. Ev sahibi uzun yıllar önce emekliye ayrılmış, yalnız donanmanın değil gönüllerin de amirali ihtiyar, anne babanın bu durumu karşısında onlardan beter bir üzüntüye kapılmıştı. Telaş içinde, "Çocuklar, bu vazolar pek değerli değil, zaten yalıda bunlardan pek çok var." diyerek misafirlerini teskin etmeye çalıştı. İstediği rahatlığı sağlayamadığını görünce de hemen emir vererek vazonun eşini getirtti ve tereddütsüz genç anne ve babaya hediye etti. Çocuklarının verdiği zarar karşısında bir anda derin ve karanlık bir mahcubiyet kuyusuna yuvarlanan anne babanın o hali amirali o kadar yaralamıştı ki onlardan o ağır mahcubiyeti kaldırmak için daha birçok kıymetli eşyayı gözünü kırpmadan hediye edebileceği aşikardı. Kendisine ait bir eşyanın zarar görmesi yüzünden iki genç insanın karşısında dillerinin tutulması gönlünü yangın yerine çevirmişti amiralin. Onların duyduğu üzüntü ve mahcubiyete kendisine ait bir eşyanın sebep olması amirali incitmişti. Hatta zarar görmeleri halinde başkalarını zor durumda bırakabilecek eşyalara sahip olduğu için biraz da kızmıştı kendisine. Amirale göre kutsal olan insan da efendim. İnsanın kutsal olmadığı yerde hiçbir şeyin kutsal olması ve kutsal kalması mümkün değildi. İnsandan başka her şeyin kutsal olduğu bir yerin çürüyüp devrilmesi kaçınılmazdı. Amiral'in o gün iki vazo kaybederken bütün insanlığa sunduğu merhamet, şefkat, cömertlik ve sevgiyle kimsenin çarpıp kıramayacağı bir değer kazandı. Muhterem dinleyicilerimiz, bazı durumlarda kazancımız aslında kaybımızdır. Kaybımızsa kazancımız. Kırdığımız, aldattığımız, zarar verdiğimiz insanlar varsa orada elde ettiğimiz kazanç başımıza bela olacaktır. İnsan pahasına kazanç, insanlığın en büyük kaybıdır efendim. Dünyanın yaşanmaz hale gelmesinde katkısı olan herkes o yaşanamazlığın belalarını belki katkısından da büyük parçalar halinde paylaşmak mecburiyetinde kalacaktır. Amiralin bıraktığı hatıra şüphesiz yeryüzünün bütün Çin'i vazolarından daha değerlidir. Onun insana bakışındaki sanat yitirildiğinde vazolar da değersiz kalacaktır. Vazolarını korumak isteyenler insanı korumalıdırlar. İnsan korunmasız kalırsa hiçbir şeyi koruma imkanı kalmaz. Evet, kırılan vazolar karşısında yükselen çığlıklar, kırılan kalplerden kopan o korkunç feryadı bastırdığında, kainatta mevcut her şey anlamını usulca yere bırakacaktır.

Nice gönüllerin yapı ustası, 20. yüzyılın abide insanlarından Mahmud Sami Ramazanoğlu bir yerden bir yere yürüyerek gittiğinde vasıta parasını bir ihtiyaç sahibine hemen sadaka olarak veriyordu. Vücudumun derdi yok, sağlıklı olduğum için yürüyebildim. Öyleyse derdi olanları unutamam. Evet, böyle derdi o. Derdi olmadığı için herkesi dertsiz zannedenlerin o zift gibi yapış yapış ve kapkara dikkatsizliği ne kadar çok insanın sıkıntılarıyla baş başa bırakır. Dertleri olmadığı için derdi olanları hatırlayanlar ne kadar zarif ve ne kadar sanatkardırlar. Bu dikkatin sebebi insan sevgisidir muhterem dinleyiciler. Bu sevgiye gerçekten sahip olmayanların dile getirdikleri insan şiirlerinin ise ruhu yok. Mahmud Sami Ramazanoğlu vapura binerken bilet kuyruğundaki insanlar kendisi yüzünden beklemesin diye memura daima önceden hazırlanmış bozuk para veriyordu. Bilet kuyruğundaki insanlar da onun insan sevgisinin koruması altındaydı. Mahmud Sami Ramazanoğlu sorumluluğu altındaki muhasebe defterleri üzerinde çalışmaya başlamadan önce Müslümanların her ibadet öncesi mecbur kılındıkları gibi abdest alıyordu. Çalışmak ibadet, işimiz kutsaldır diyordu. Kaba ve düşüncesiz davranışlar çoğu zaman başkalarına haksızlığa dönüşür. Başkalarının haklarını çalmak için hırsız olmak şart değildir. Cehalet, budalalık, kabalık, iştahlı birer hak yiyicidirler. Başka insanların haklarına saygılı olma, onların haklarına el atmama titizliği, düzenli ve temiz bir toplum hayatının da ilk şartlarındandır. Daima öne geçme itiş kakışı, en basit göründüğü yerde bile büyük bir karıştırıcıdır. Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşama üslubunda kul hakkı olarak adlandırılan muhteşem düzenleyiciye bilet kuyruğunda da dikkat ederek başkalarının hakkına gösterilmesi gereken saygının en ince örneğini veriyordu. Dersiz olduğu anlarda dertlileri unutmamak insanca davranış zirvesiydi ki Mahmud Sami Ramazanoğlu o zirvede yaşıyordu. İşlerinin kutsal olduğundan habersiz bulunanlar İşlerini bir ibadet temizliği ve coşkusu içinde yapamazlar. Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun çalışmaya,

adet hazırlığı yaparak başlaması, dünyayı nasıl değiştirebilirim diye soranlara apaçık ve çok kudretli bir cevaptır. Böyle bir cevaptan habersiz olanlar ya da güçleri bu cevabın gereklerine yetmeyenler, kudretsiz ama cazip cevaplarda hem tükenirler hem tüketirler. İbadetlerinde insanın ve hayatın anlamını sıyırıp atanların karşılaşacakları sonuçlar önünde şaşkına döneceği muhakkaktır.

Konforlu mağaralarda bencilliğin karanlığı hüküm sürüyor. Tek başına çıkar hesaplarından doğan bunalımın iç bayıltıcı ağırlığı altında toplumlar eziliyor. Kiminin ağaçlarına konan aç kuşları bile kıskandığı cennet bahçesi, kimisi için cehennem çukuruna dönüşmüş. Güçsüzlerin gözyaşlarıyla sulanan ağaçların meyveleri zehirliyor. Diz dize olması gereken insanlar birbirlerinin dizlerini kırıyorlar. Benlik putları dünkü putlardan daha korkunç. Çıkarları önünde secdeye kapananlar, dünün putperestlerinin taşıdığı insanca samimiyetten tamamen yoksun, bütün çağların, bütün putperestlerinden daha çirkin duruyorlar. Çıkar putları, dünün bezden, çabuttan putlarından daha iğrenç. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, cömertlerin Allah'a yakın olduğunu söylüyordu. Niçin? Cevabı yine kendisi veriyordu. Onlar insana yakındır. Demek Allah'a ve vaat ettiği gerçek cennete yakın olmak, insana yakın olmakla mümkündür efendim. Cimrilik bir cehalettir ve cimriler Allah'a uzaktır. Çünkü onlar insana uzaktır. İnsanın gücü yettiğince maddi varlığıyla, şefkatiyle, merhametiyle diğer insanların yanında yer alması gerekir. Her insan bir hazinedir ve bu hazine kilitli tutulamaz. Izdırap içinde kıvranan birisi karşısında ızdırap çekmiyorsanız, başkalarının mutlulukları size sevinç gözyaşları döktürmüyorsa, insanlığı eksiltiyorsunuz demektir. Merhametli olmadıkça inanmış sayılmazsınız diyen Hazreti Muhammed yine der ki, şefkat bir şeye girdi mi onu mutlaka güzelleştirir. Bir şeyden çıktı mı onu mutlaka çirkinleştirir.

Önünde ve ardında başka hiçbir beşer sözü olmadan tek başına varlığı temellendirecek bir buyruktur bu. Eylemler doğru da olsalar, şefkat taşımazlarsa yine çirkin dururlar. Ve doğru eylemler şefkatsiz olduklarında yanlış netice devşirirler. İçinde şefkat olmayan bir kulak çekme, tekme tokat dayağa dönüşür, kulağa çekileni nasıl canavarlaştırır, nasıl düşman eder, ne kadar haklı ve yerinde bir eylem olsa da. Allah'ın hakkında içinizden size bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Üzerinize titrer. Müminlere karşı çok merhametli ve şefkatli.

nedir dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini tamamlar ve kurbanlığının başına gelir bir gün. Bismillahi vallahu ekber der. Bu benim adıma ve ümmetimden kurban kesmeyenlerin adınadır. Cömertlik, merhamet, şefkat, sevgi, insana yakın olmanın yollarıdır. Bu yakınlığı gösterebilenler Allah'a yakın olabilirler. O bütün bunları başı dik dolaştırmıştı meydanlarda. Hem sözlerinde hem eylemlerinde hayat vardı. Sevgiden cömertliğe kadar bütün yakınlık vasıtaları bugün aç, kılıksız, yorgun, güçsüz dolaşıp duruyor sokaklarda. Ve o vasıtaları düştükleri yerlerden kaldırıp yine hayatı bulma görevindeyiz. İnsanlık için...

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Üç gün süren bir yolculuktan sonra çardak görünmüştü. Güreşe daha tam 3 gün olduğundan Kurtdereli yol yorgunluğunu rahat rahat alabilecekti. Kurtdereli denizi ilk defa görüyordu ve bu onun üzerinde büyük bir tesir yaratmış bulunuyordu. Doğruca Şeyh Efendi'nin çiftliğine indiler. Çiftlik daha Güreş'e 3 gün olduğu halde misafirlerle dolup taşmıştı. Bir taraftan düğün için gelen misafirler, bir taraftan da pehlivanlar ve Güreş meraklıları ortalığı doldurmuş bulunuyordu.

0: Çiftlikte usta ile çırağa bir oda vermişlerdi. Katrancı daha gelir gelmez görmüş bulunuyordu. Tabii katrancı da onu hemen tanımıştı. Yanına geldi ve...
1: Nasılsın Mehmet Pehlivan?
0: Diye hatır sordu.
2: İyiyim çok şükür.
1: Ben senin güreşi bırakmış olduğunu duymuştum.
2: Bırakmadım. Daha bir yıl kadar güreş kovalamadım.
1: Belki burada seninle gene karşılaşırız ha?
2: Doğrusu buraya en çok bunun için geldim.
1: Öyle mi? İyi yapmışsın.
2: Seni çok aradım ama bulamadım.
1: Senden kaçtığımı mı söylemeyeceksin herhalde he?
2: Hayır hayır. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmez. Neden kaçasın ki? Rastlayamadım işte.
1: Böyle konuş. Bir ay kadar önce Kepsutlu da seni yenmiş he?
2: Öyle oldu. Görüyorum ki her şeyi öğreniyorsun.
1: Kepsutlu senden fazla pehlivandır. Seni her zaman yenebilir.
2: Mümkündür.
1: Hiç merak etme. Mehmet Pehlivan, eğer tutacak olursak bu sefer sana karşı daha insaflı davranacağım. Seni ezmeden yeneceğim.
2: Hayır. Bu çeşit pazarlıklar hiç hoşuma gitmez. Senden merhamet filan dilemiyorum. İstediğin gibi güreşmekte serbestsin.
1: Bak hele. Bayağı efelenmişsin ha.
2: Güreş erkek işidir. Pazarlıklı güreşe hiç aklım ermez.
1: Peki peki. İstediğin gibi olsun ha.

Katrancı ona alaylı alaylı bakmış, sonra da Kurtdereli'yi sinir içinde bırakarak yanından ayrılmıştı. Kurtdereli sonradan Katrancı ile konuştuklarını ustasına anlattığı zaman Küçük Hüseyin pehlivan ona şu karşılığı vermişti: "Onun sözlerine hiç kıymet vermemelisin. Varsın seni küçük görsün, bu senin için çok daha iyidir. Rakibini küçük gören bir pehlivan peşin olarak güreşin yarısını kaybetmiş demektir," diyordu.

Ertesi günü de hemen idmanlarına başlamıştı. Küçük Hüseyin pehlivan kendisine idman verirken aynı zamanda onu yormamaya dikkat ediyordu. Bir gün sonra da Gelibolu'dan Koca Yusuf ile Adalı Halil pehlivanlar geldiler. Böylelikle Kurtdereli bu ünlü pehlivanları da ilk defa görmüş oldu. Adalı Halil pehlivanı da Koca Yusuf'u da pek beğendi. İkisi de uzun boylu, 110-120 okkalık pehlivanlardı. Birer dağ parçasını andırıyorlardı. Onları hayran hayran seyrediyordu. Acaba günün birinde o da bu pehlivanlar ayarında bir baş pehlivan olabilecek miydi? Doğrusu bunu pek ummuyordu. Bu pehlivanların arasında yapacakları güreşin ne güzel, ne çetin ve ne heyecan verici olduğunu düşünüyordu. Evet, oraya gelmekle çok iyi etmişti. Çardak Mevlevi Şeyhinin düğünü büyük güreşlere açılmıştı. Güreş yerini daha sabahtan büyük bir kalabalık kaplamış bulunuyordu. 1894 tarihinin sonbaharı yeni başlamıştı. Fakat havalar çok güzel gidiyordu. Güreş yerine gelen bu kadar kalabalığın bir sebebi de Mevlevi Şeyhi Mustafa Danış Efendi'nin oğlunu evlendirirken aynı zamanda 50 kadar fukara çocuğun sünnet düğünlerini yaptırmakta olmasıydı. Bu çocuklara eliyle kıymetli hediyeler dağıtmıştı. Aynı zamanda misafirleri için kazanlar dolusu yemekler hazırlatmış, küçük bir sürü teşkil ederek edecek kadar koyun ve kuzu kestirmişti.

güreş yerinin bir kenarına kurulmuş bulunan önü açık bir çadır, dört bir taraftan gelmiş misafirlerle doluydu. Ortada 8 davulcu ve 8 zurnacı vardı. Bunlar davul zurnalarını büyük bir ustalıkla vuruyorlar. Heyecanlı havaya heyecan katılıyordu. Böyle bir güreşin baş hakemliği için davet edilmiş bulunan Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanı meşhur Kel Aliço da gelmiş ve yerini almıştı. İlk güreşler çok güzel ve heyecanlı geçmişti. Genç pehlivanlar ortaya konan zengin ödülleri kazanmak için canla başla güreşiyorlardı. Fakat güreşten yenik çıkan pehlivan da masum kalmıyordu. Çünkü topladığı ödüller ortaya konan ödülü bile geçiyordu. Baş altının son güreşi meşhur Cihan pehlivanı Kara Ahmet ile Bursalı Rüstem Künde pehlivanlar arasında yapılmış. Ve çetin geçen bir güreşten sonra Bursalı Rüstem Künde ile Kara Ahmet'i yenmiş ve Cazgır baş pehlivanları ortaya çağırmıştı. Baş pehlivanlar çoktan hazırdılar. İlk güreşler öğleden önceye alınmış olduğu için baş pehlivanlara kozlarını ayırmak için bol bol vakit kalmış bulunuyordu. Tabii böyle bir güreşte ne kurtdereli'nin ne de katrancının adı bile geçmiyordu. Zaten onları tanıyan da pek yoktu. Herkesin gözü Koca Yusuf'la Adalı Halil pehlivanın üzerinde bulunuyordu. Her iki pehlivan da en hızlı zamanlarında bulunuyorlardı ve aralarında büyük bir iddia vardı. Hangisinin daha üstün olduğu bu güreşte ortaya çıkacaktı. Seyircilerin bir kısmı Koca Yusuf'u daha şanslı görürken bir kısmı da Adalı'nın onu herhalde yeneceğini ileri sürüyorlardı. Hangi taraf haklıydı? Bunu ancak yapacakları çetin güreşin sonu gösterecekti. Evet, meydana ilk olarak...

0: Adalı Halil pehlivan çıktı.
1: Yaşa Adalı! Yaşa Halil pehlivan, göster pehlivanlığını! Meydan bugün senin!
0: Arkasından Koca Yusuf görününce bu alkışlar daha da şiddetlendi.
2: Yaşa Koca Yusuf. Maşallah deyin pehlivana. Analar neler doğuruyor da. Hadi Yusuf'a göster.

0: Bundan da anlaşılacağı gibi seyirciler bu dev yapılı beyaz vücutlu sarışın mavi gözlü pehlivanı daha çok tutuyorlardı. İki ünlü baş pehlivan kendilerini candan selamlayan taraftarlarına selamlar dağıtaraktan yağ kazanının yanına vardılar ve selamlaştıktan sonra yağlanmaya koyuldular. Bu sırada kurt dereli Mehmet pehlivanla katrancı da ortaya çıkmışlar ve yağ kazanına doğru ilerlemeye başlamışlardı. Seyircilerin büyük çoğunluğu kendilerini tanımıyorlar ve bu iki pehlivanın kim olduklarını birbirlerine sorup duruyorlardı. Kendilerini tanıyanlar da onlara bilgi veriyorlardı. Şu uzun boylusu kurt dereli Mehmet pehlivandır. Şimdi hakem heyetinde oturan iki Hüseyin pehlivanın çırağıdır. Öbürü kendisinden daha okkalı olanı ise manyaslı katrancı Mehmet pehlivandır. İkisi de başa yeni çıktılar. Katrancı son güreşinde adaşını bayıltarak yenmiştir. Böylece herkes onların da kim olduklarını öğrenmiş oldu böylece tabii. Pehlivanlar yağlandıktan sonra kendilerinden eşlendiler. Koca Yusuf Adalı Halil pehlivanın yanında durunca kurt dereli de katrancının kısmet kasnağını tutarak onun yanında yerini almıştı. Herkes de bunu doğru buluyordu. Rakip pehlivanlar kendiliklerinden eşlerini bulmuş oluyorlardı ama hakem heyetinin bulunduğu yerde başka türlü konuşmalar oluyordu. Cazgır ortaya çıkan pehlivanları eşlendirmeden önce hakem heyetinin de kararını almayı lüzumlu görmüştü. Hakemlerden biri ortada yan yana duran pehlivanları işaret ederek bundan kolay ne var dedi. İşte pehlivanlar kendiliklerinden denklerini doğru ve tam olarak buldular. Adalı ile Yusuf Ağa, katrancı ile kurt dereli tutarlar. Öbür hakemler de aynı şekilde konuşurlarken baş hakem Aliço itiraz etti.
1: Yok, bu eşlenme doğru olmaz. Bugün Adalı da Koca Yusuf'u da tam idman üstünde bulunuyorlar. Bu kuvvet ve idman durumları birbirlerine denktir. Onun için birbirlerini yenmemeleri çok muhtemel. Güreş böyle biter de bu delikanlılardan biri hasmını ortadan çıkaracak olursa ödülü alır gider. Bu güreşin de birincisi olmuş olur. Adalı veya Yusuf dururken böyle kim olduğu bilinmeyen bir pehlivanın aralarından sıyrılarak birinciliği almasına nasıl razı oluruz ki?
0: Koca Aliço'nun bu sözleri hiç de yanlış değildi. Bunu ister istemez öbür hakemler de kabul etmek zorunda kaldılar. O zaman biri peki ne yapmalı usta diye sordu. Aliço o zaman şu karşılığı verdi.
1: Bu delikanlılardan birini Halil'e, birini Yusuf'a vermek gerekir. Onlar nasıl olsa fazla zorlanmadan hasımlarını yenerler. Sonra da rahatça kozlarını paylaşırlar ha.
0: Hani koca pehlivanın sözleri hiç de yanlış değildi.
1: Haklı konuşuyordu. En doğrusu da buydu.
0: Şimdi geriye bir tek mesele kalıyordu. Kime kimi vermek doğru olurdu? Cazgır bunu da sorunca Kelaliço omuz silkti.
1: Kimi kime istersen verebilirsin. Bu sana kalmış bir şey, fark etmez.
0: Cazgır bu cevabı aldıktan sonra ortaya doğru yürümeye başladı ve pehlivanların yanlarına varıncaya kadar kararını da verdi. Hemen hemen aynı boyda olan Koca Yusuf'la kurt dereli Mehmet pehlivanı ve aynı irilikte görünen Adalı ile katrancıyı eşlendirecekti. Pehlivanların yanına varınca da kararını uyguladı. Kurt dereliyi kolundan tutarak Koca Yusuf'un yanına koydu. Katrancı da Adalı'ya kalmış oldu tabii. İlk itiraz eden de katrancı oldu. Biz dedi, kurt dereli Mehmet pehlivanla görülecek bir hesabımız var diyordu. Bizi birbirimizden ayırma. Cazgır ona ters ters bakıyordu. Bana işimi sen mi öğreteceksin diyordu. Tabii bunun üzerine Beriki hemen sesini kesti. Kurt dereliye gelince tam bir şaşkınlık içinde kalmıştı. O kendisini katrancıyla güreşecek şekilde hazırlamış bulunuyordu. Cazgır'ın işi bozması ve kendisini Koca Yusuf pehlivana vermesi karşısında fena şaşırmıştı. Böyle bir durum karşısında kalacağını hatır ve hayalinden bile geçirmiş değildi. Ama ne yapabilirdi ki? Aynı itirazı yapan katrancıya Cazgır'ın vermiş bulunduğu cevabı duymuştu. Kazaya rıza göstermekten başka elinden ne gelirdi ki?
1: Koca Yusuf'a baktı. İki pehlivan ilk defa göz göze geldiler.
0: Kurt Dereli onun kendisine gülümsediğini görünce rahatladı biraz olsun. Bu ünlü pehlivan, abe senin adın ne diye sordu. Mehmet dedi. Nerelisin? Kurt Dereli. Muhacirlerdensin desene. Evet dedi. Hangi köyden? Rava'dan. Ustan kim senin? Küçük Hüseyin pehlivan. Hakem heyetinin arasında oturuyor. Öyle mi dedi. Tanırım kendisini. İyi bir ustadır. Herhalde seni iyi yetiştirmiş olmalı. Orasını bilemem. Neyse. Ne pehlivan olacağını şimdi göreceğiz. Evet. Koca Yusuf böyle diyordu. Cazgır söze başlayınca konuşmayı kesti. Cazgır önce pehlivanları halka teker teker tanıttı. Arkasından da güzel bir dua okudu. Nihayet davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler.

0: dört pehlivanda davul zurnalara uyaraktan peşrevlerine başladılar. İçlerinde en kötü peşrev çıkaran kurtlar ele olmuştu. Bu da böyle büyük bir güreşe ilk defa katıldığı için duyduğu heyecandan ileri geliyordu. Peşrev faslından sonra ikişer ikişer kapıştılar. Pehlivanların neden bu şekilde eşlendirilmiş bulunduklarını halk da anlamış ve bunu akla uygun bulmuştu. Ortada Adalı ve Koca Yusuf ayarında hemen hemen aynı ünde ve kuvvette iki pehlivan varken başka türlü davranmak doğru olmazdı. Nasıl olsa şimdi Adalı da Koca Yusuf da ellerini çabuk tutarak genç hasımlarını kısa zamanda yenecekler. Asıl büyük güreş de o zaman başlayacaktı. Seyircilerin çoğunluğu Koca Yusuf ile Kurt Dereli arasındaki güreşi seyretmeyi daha uygun buluyordu. Bunun sebebi de Koca Yusuf'un genç hasmını daha kısa zamanda yeneceğine inanmalarıydı. Koca Yusuf'un güreş usulü böyleydi. O ne hasmını ezmeye ne de yıpratmaya bakardı. Onu kısa bir zaman içinde yenmekten başka bir şey de düşünmezdi Koca Yusuf. Adalı öyle miydi ya? O tıpkı ustası Kel Aliço gibi hangi pehlivanla tutarsa tutsun onu biraz ezip hırpalamaktan yenmeye kalkışmazdı. Onun için en doğrusu birinci güreşi seyretmektir. Pek güzel tahmin edileceği gibi Koca Yusuf gibi adı dillere destan olan ve memleketin en büyük pehlivanı olarak tanınan bu pehlivanla tutmuş olmak Kurtdereli'ye büyük bir heyecan vermiş ve hemen müdafaya çekilmişti. Evet sevgili dinleyenler, Kurtdereli Mehmet Pehlivan müdafaya çekildi ama bizim süremiz de sona çekildi. Dolayısıyla bakalım bu heyecanlı güreşler bir sonraki bölümde nasıl gelişecek? Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak, din-i mübinimiz İslam'ı var eden ve dinin hükümlerini peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa güzel ahlakı ve insanlığın değerini öğreten rahmet peygamberi Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide âline, ashabına, ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicreti esnasında Kuba mevkiinde bir süre konaklayıp orada yaşadığı hadiseleri, oradaki yaptığı uygulamalarını konuşmuştuk. Bugün inşallah hicretin bizler açısından önemini daha iyi anlayabileceğimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında uyguladığı stratejileri ve Medine'ye vuslatını inşallah birlikte öğreneceğiz. Hicret hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. İslam tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret tarihini Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde, halife olduğu döneminde hicri takvimin başlangıcı olarak ilan etmiştir. Medine'ye hicret basit bir göç olayı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti sadece basit bir göç değildi. Eğer öyle olsaydı Müslümanların Mekke'yi terk ederek kendilerine bırakmaları sebebiyle müşriklerin bundan memnun olmaları gerekirdi. Oysa Mekkeliler hicret etmek isteyenlere ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkararak engel olmaya da çalışmışlardı. Müşriklerin Müslümanların Medine'ye hicretlerinden endişe etmek için birçok sebepleri vardı. Medine şehrinin müşriklerin Suriye ticaret kervan yolunun üzerinde bulunması da bu gerekçelerden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra buraya hicret etmek tarafını açıkça ilan etmek olarak ifade edildi. İşte bu sebeple imkanı olduğu halde hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmişlerdir. Bununla birlikte bütün varlıklarını Mekke'de bırakarak Allah Teala'nın yolunda Medine'ye hicret eden Müslümanlar da Allahu Teala'nın vaat ettiği nimetler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Evet efendim, hicret bu kadar önemli bir hadise iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hicret esnasında uyguladığı stratejiler, davranışları, usulü, metodu hiç şüphesiz bizler için çok büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir mesaj barındırıyor. Hicrette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar için planlı, tedbirli, cesur, irade sahibi ve sabırlı olma, Allah Teala'ya sonsuz itimat etme, tevekkül etme, ümitsizliğe kapılmama, sükuneti muhafaza etme ve bağışlama gibi vasıflardan her biri için davranış modellerini görebiliyoruz. Medine'ye hicretin gerçekleştiği yıllarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların can güvenliğini temin etmek ve İslam'ı daha uygun bir zeminde yaymak için merkez olabilecek bir yurt arayışı içindeydi. Yesrib, yani Medine, bu gayeleri gerçekleştirebilmek için stratejik bir öneme sahipti. Dolayısıyla hicrette uygulanan tüm stratejiler, uygulamalar, metotlar bağlamında baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdu olarak Medine'yi seçmesinin bu konuda ilk zikredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Medine, Mekke'ye nazaran etnik ve dini yapıya sahip bir şehir değildi. Burada Kahtani asıllı Evs ve Hazreç isimli iki Arap kabilesiyle Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza adında Yahudi kabileleri yaşıyordu. Medineli iki akraba kabile olan Evs ve Hazreç arasında yıllardır sürüp giden bir düşmanlık vardı. Ve bu düşmanlık iki kabileyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti.
Bu kabileler içinde bulundukları sıkıntılı durumdan ancak Medine dışından bir kurtarıcının yardımı ile kurtulabilirlerdi. Nitekim onların içinde bulundukları mevcut durum, problem kendi kendilerini çözmeleri mümkün olmayan bir durumdu. Taraflar kendilerine birer müttefik veya iki tarafın da kabul edebileceği bir arabulucuya ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak ve ancak bir peygamber onların bu beklentilerine cevap verebilirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yurdu olarak işte böyle bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan kimselerin memleketini tercih etmiş. Sonraki zaman diliminde yaşanan gelişmeler de bunun isabetli bir tercih olduğunu ortaya koymuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehre giriş yaptığı gün Medinelilerin gruplar halinde şehrin dışına kadar taşıp sabırsızlıkla onu beklemeleri de bu beklentiye işarettir. Hicret, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin planlı hareket etmeye son derece önem verdiğini göstermekte. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uzun süreden beri bu yolculuk için hazırlayıp beklettiği develerden dahi anlaşılır ki tedbirler alınarak hicret planı oluşturulmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden çıktığı anda

Ondan itibaren yanıltıcı bir rota çizerek Medine kuzeyde olduğu halde güney istikametine gitmesi hedef şaşırtmak içindi. Müşriklerin kendisini öldürme kararı aldıklarından haberdar olduğundan dolayı Efendimiz aranacağını ve ilk akla gelen Medine yolunun kontrol edileceğini biliyordu. Bu sebeple de saklanmak için müşriklerin ilk anda aklına gelmeyecek bir yer olan güneydeki Sevir mağarasını seçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine yolculuğu esnasında kendisine henüz Müslüman olmayan ancak güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz olarak seçmesi de onun sebeplere önem verdiğini gösterir. Kafile tuzağa düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu değil, farklı bir güzergahı takip etmiş, Efendimizin yol kılavuzu Abdullah bin Uraykıt, onları daha az kullanılan fakat onlar için daha emniyetli olan sahil yolundan götürmüştü. Nitekim Efendimizin bilinen yoldan Medine'ye gitmesi halinde yakalanma ihtimali yüksekti. Alemlere rahmet Efendimizin bu yolculukta kendisine arkadaş olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı seçmesi de dikkat çeken hususlardan biridir. Hazreti Ebubekir geçen 13 yılda olduğu gibi bu uzun ve tehlikeli yolculukta da kendisini Efendimizin yoluna feda etmiş, çocuklarını, hizmetçisini ve malını bu yolda seferber etmiştir. Hicret günü alemlere rahmet Efendimizin elinde müşriklere ait emanetler de bulunmaktaydı. Müşriklerin atalarının dini olarak tanımladıkları batıl inançları dışında yeni bir dine çağıran Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a suikast planlamaya varan düşmanlıklarına rağmen emanetleri konusunda hala onu tercih etmelerini de mutlaka unutmamamız gerekir. Nitekim herkes kabul eder ki insan emanetlerini ancak en çok itimat ettiği kimseye verir. Müşriklerin emanetleri konusunda hala onu tercih etmeleri ve onun da kendisinin canına kastetmeyi planlayanların emanetlerini dahi sahiplerine ulaştırmak için yerine bir vekil bırakması da tarihe özellikle kaydedilecek özel bir öneme sahip. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece evinde bıraktığı Hazreti Ali kerramallahu vechehu'ya kendisine emanet olarak bırakılmış eşyaları sahiplerine iade ettikten sonra kendilerine katılmak üzere Medine'ye gelmesini istemişti. Böylesi kritik bir durumda Hazreti Ali'nin de bir bakıma ölümü göze alarak Efendimizin evinde kalmayı kabul etmesi Efendimiz'e olan bağlılığının bir nişanesidir. Hicret yolunda suikast amacıyla alemlere rahmet Efendimiz'e saldırı esnasında atının ayakları kuma saplanan Süreka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilemiş ve Efendimiz de onu affetmişti. Oysa Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları kalabalıktı. İsteseler ona zarar verebilirlerdi. Ancak hiçbir zaman öç almayan Efendimiz, kendisini öldürmek isteyen Süreka'nın özrünü kabul ederek onu affetmiş, her emrini yerine getireceğini beyan eden Süreka'ya, "Sen geride dur, arkamızdan gelenleri bırakma," demişti. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affediciliğini ve kendilerini yakalamak isteyenlere karşı aldığı tedbiri görürüz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolunda 2 hafta kadar kaldığı ilk mola yerinde İslam tarihindeki ilk mescit olan Kuba Mescidi'ni inşa etmesi de mescidin İslam tarihi içindeki yerinin ortaya konulması bakımından büyük bir önem ifade eder. Efendimizin hicret ettiği günlerde Mekke'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve çeşitli sebeplerle o güne kadar hicret edememiş az sayıda Müslüman kalmıştı. Efendimizin hicretini sahabenin tamamı hicret edene kadar ertelemesinin üzerinde de özellikle durulması gerekir. Bunun en önemli sebebi bir lider olarak tehlikeyi üstlenerek bir anlamda gemiyi en son terk etme uygulamasıyla kıyamete dek yönetici mevkiinde olacak Müslüman

onlara en güzel örneği ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Netice olarak hicret, hazırlık safhasından uygulanmasına kadar tam anlamıyla plan, tedbir ve strateji yumağıdır. Elden gelen her şey yapıldıktan, alınması gereken bütün tedbirler alındıktan sonra iki yolcu ki Allah onların üçüncüsüdür. Endişe etme, Allah bizimledir ifadeleriyle tevekkülle teslim olunan, yüce yaratıcı tarafından da gönüllerine güven, itimat duygusu verilen ve görülmeyen bir takım ordularla desteklenmek suretiyle sonuca ulaşılan bu hadisenin her aşaması Müslümanların hayatlarında takip etmeleri gereken usulü öğreten bir örnektir. Efendim, hicret bağlamında şunu söyleyebiliriz. Bazı olaylar vardır ki insanlık için çok büyük etkiler bırakarak tarihte müstesna özel bir yere sahip olurlar. İşte hicret de Müslümanlar için, tüm dünya ve insanlık için bunlardan birisi olarak İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rebiülevvel Cuma günü Kuba mevkiinden Medine'ye doğru hareket etti. Ranuna Vadisi'nin orta kısmındaki bir yerde Medine'de ilk Cuma namazını kıldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ranuna Vadisi'nde 100 kadar Müslümana kıldırdığı bu Cuma namazının İslam tarihinde kılınan ilk Cuma namazı olduğu kabul edilmiştir. Efendim, nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem bu Cuma günü ayakta dikilerek ard arda irad ettiği hutbelerinde Allah Teala'ya layıkı vechiyle hamd ve senada bulunuyor ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız ve perdedarsız olarak sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak. Önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, devenin yularını da devenin başına doladı. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam önde, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh arkasında, Neccaroğullarının eşrafı da çevresinde olduğu halde Medine'nin içine doğru hareket ettiler. Bu esnada önünden geçilen kabilelerin temsilcileri evlerinde misafir etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davet ediyor. O ise devesinin kendi haline bırakılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva sağa sola baka baka ilerlerken Salim bin Avf oğullarından İtban bin Malik ve Abbas bin Ubade Salim bin Avf oğullarından bazılarıyla birlikte gelip "Ya Resulallah, bizim yanımızda kal. Sayıca çok, mal ve silahça hazırlıklı, düşmanlarına karşı seni koruma ve savunma gücüne malik olan bize buyur, gel." dediler. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve "Allah onları size hayırlı ve mübarek kılsın." diyerek duada mukabelede bulunduktan sonra "Devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona emrolunmuştur." buyurdu. Ubade ve Abbas bin Samit aynı şekilde gelip talepte bulundular. Beyaza oğulları
aynı şekilde. Sayide oğulları

Harise bin Hazreç oğulları aynı şekilde talepte bulundular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her birine Allah onları size mübarek kılsın, devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur buyurdu. Yolu açılınca kasva ilerleyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr'ın mensup olduğu Adi bin Neccar oğullarının evlerini geçeceği sırada Adi bin Neccar oğullarından o aileye mensup Salit bin Kays, Ebu Salit ve Useyre bin Ebi Harice ve Adi bin Neccar'dan bazıları "Ya Resulallah, dayılarına gel. Bizler de kalabalık, güçlüyüz. Biz seni koruma ve savunma gücüne sahibiz. Buyur gel" dediler. "Bizi bırakıp bizden başkasına gitme. Sana kavmimiz içinde akraban olarak bizden daha yakın kimse yoktur" dediyseler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Kasva'nın yolunu açtılar. Kasva, Malik bin Neccar oğullarının evleri yanına varınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü mescidinin kapısının bulunduğu yere çöktü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl adlarında iki yetim gence ait hurma serme ve kurutma yeriydi. Bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Efendimiz onun üzerinden inmedi. Kasva ayağa kalktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine onun yollarını serbest bıraktı. Kasva biraz gittikten sonra birdenbire arkasını dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar geldi. Oraya tekrar çöktü. Artık oradan kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatıp böğürmeye ve deprenmeye başladı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kasva'nın üzerinden indi ve "İnşallah menzil burasıdır" buyurdu. Medineli Müslümanlar Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyor. Herkes onu götürüp ağırlamaya can atıyor ve bu hususta birbirleriyle de tartışıyorlardı. Nihayet alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Ben bu gece Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğullarına gider, bununla onlara ikramda bulunmuş olurum" buyurdu. Efendimiz, "Akrabalarımızın evlerinden buraya en yakını hangisidir?" diye sorunca Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh, "Benimkidir ya Nebiyyallah, işte evim şurasıdır, evimin kapısı da burasıdır" dedi. Fakat Neccar oğulları aralarında kura çekilip kurada kim çıkarsa Efendimiz'i ağırlama şerefini onun yapması gerektiğini istediler. Bunun üzerine Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselama "Evim buraya evlerin en yakınıdır. Ağırlığını, eşyalarını istersen oraya taşıyayım" deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Olur" buyurdu. Daha meşhur ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an memleketimizde İstanbul'umuzda medfun olmasıyla bizleri şerefyap kılan Hazreti Eyyub radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselamı misafir etmekle müşerref olmuştu. Ve Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an Kasva'nın yükünü evine taşıyınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Kişi binitinin ve eşyalarının yanında bulunur" buyurdu ve o evde kalmaya karar verdi. Esad bin Zürare Kasva'nın yularından tutup kendi evine götürdü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerine "Git bizi kabul için yer hazırla" buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri de hemen gidip yeri hazırladıktan sonra geldi ve "Ya Nebiyallah, ikinize de yer hazırladım. İkiniz de kalkınız, Allah'ın bereketi üzere yerinize buyurunuz" dedi. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evine gideceği sırada Neccar oğullarının küçük kızları deflerle çıkıp "Neccar oğullarının kızlarıyız biz. Muhammed'in hısımlığı, akrabalığı, komşuluğu ne mutlu, ne hoş" diyerek neşideler, kasideler okuyorlar, seslendiriyorlardı. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara "Beni seviyor musunuz?" diye soruyor. Onlar da "Evet ya Resulallah."

Resulallah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum şeklinde 3 sefer.

kadınlar yollara, evlerinin üzerlerine çıkmışlar, erkek çocukları ve hizmetçiler yollara dökülmüşler. Nebiyullah geldi, Nebiyullah geldi. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Ekber şeklinde bunları söyleyerek bağırıyorlardı. Resulullah bu, işte bu, geldi, geldi dediklerini işittim der. Enes bin Malik radıyallahu anh da ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak bir gün görmedim demiştir. Medineli Müslümanların bu sevinçlerinin, mutluluklarının bir tezahürü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medineli Müslümanlar bir deveyi veya bir büyükbaş hayvanı kurban olarak kesmişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatır, der ki, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evime geldiği zaman evimin alt katında kalmıştı. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Kendisine, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben yukarıda olmamı, seninse alt katta bulunmanı ben iyi görmüyorum. Bunu kendime ağır buluyorum. Ne olur sen yukarı çık, yukarıda ol. Biz inelim, aşağıda bulunalım dedik. Fahri Kainat Efendimiz, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve elverişlidir buyurdu ve alt katta oturdu. Biz de meskende onun üst katında bulunuyorduk. O sırada içinde su bulunan bir testimiz vardı, o düşüp kırıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak ben ve zevcem tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub bir gece kendi kendine, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerinde yürüyoruz diyerek serzenişte bulundu ve bir kenara çekilerek gecelediler. Sabahleyin bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Fahri Kainat Efendimiz, alt kat daha elverişlidir buyurduysa da Ebu Eyyub, sen altında bulundukça ben bir çatının üstüne çıkamam dedi. Bunun üzerine yerlerini değiştirdiler. Fahri Kainat Efendimiz üst kata çıktı, Ebu Eyyub da alt kata indi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatır, der ki, Kureyşilere Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gittiği zaman ona, ya Ebu Eyyub, sizin bir seririniz, bir yatağınız yok mu diye sordu. Ebu Eyyub da, yoktur vallahi dedi. Esad bin Zürare bunu haber alınca Efendimiz'e direkleri sac ayağından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir yapıp gönderir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu ve vefatına kadar da onun üzerinde uyuduğu ifade edilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konuldu. Cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılındı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın cenazeleri de yine onun üzerinde taşınmıştı. Efendim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde 7 ay kadar kaldığı evin tarihçesini de öğrenelim istiyoruz. Programımızın sonuna yaklaşırken bu bölümümüzü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenleriyle teşrif ettiği o kıymetli evin tarihçesinde bizlere aktarılan, öğretilen ne gibi hikmetlerin olduğunu gelin birlikte hatırlayalım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelince içinde 7 ay boyunca oturduğu mübarek ev mescidin doğusundadır. 700 yıl önce Medine'ye gelen Yemen hükümdarlarından Tüban ya da Tübba isimli Fahri Kainat Efendimizin Mekke'de zuhur edip ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi bilginlerinden öğrenmişti. Ve bu evi daha o zamandan yaptırmış, yazıp altın mühürle mühürlediği bir mektubu da alemlere rahmet Efendimiz'e takdim edilmek üzere Medine bilginlerinin en büyüğüne vermişti. Eğer ki kendisi onun zamanına yetişemezse çocuğundan veya çocuğunun çocuğu

Ruhundan erişecek olan bu vasıtayla kendisine takdim edilmesini istemişti. İşte bu ev, babadan evlada geçe geçe Tübba'nın mektubu ile iman etmiş Medine bilginlerinden birinin soyundan gelen Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın eline geçmişti. Tübba Ebu Kerib Esad, mümindi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama 700 yıl önce iman etmişti. Çünkü o manzum mektubunda mealen anlayacağımız ifadelerle şöyle demişti. Ben Hazreti Ahmet'in Allah Teala tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim, iman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, yani onun zamanına yetişseydi, muhakkak ki ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları, herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtmak için her şeyi yapardım. Tübba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle birlikte, Zebur'da da onun ümmeti ismen anılmıştır. Onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır beyti de bulunurdu. Tübba'nın mektubunu ellerinde bulunduranlar, Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye gelmekte olduğunu işitince, mektubu ona teslim etmek üzere Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya verdiler. Ebu Leyla Mekke yolunda Efendimiz'i buldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu görünce yanına çağırdı ve ona "Sen Ebu Leyla mısın?" diye sordu. O da "Evet" dedi. Efendimiz "Senin yanında Tübba'nın mektubu var. Getir, ver bana mektubu" buyurdu. Ebu Leyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tanımıyordu. Kendi kendine düşündü kaldı. Doğrusu şaşılacak şey dedi. "Sen kimsin? Ben senin yüzünde bir sihir veya sihirbazlık eseri görmüyorum. Sen bende bulunanı nasıl bildin?" diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Muhammed'im. Getir ver mektubu bana" buyurdu. Adam mektubu sakladığı yerden hemen çıkarıp Efendimiz'e verdi. Hazreti Ebu Bekir onu Efendimiz'e okuyunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam 3 kere "Merhaba salih kardeş, hoş geldin, safa geldin Tübba, salih kardeş Tübba" buyurdu. Ebu Leyla'ya da hemen Medine'ye dönmesini emir buyurdu. Ebu Leyla Medine'ye dönüp Medinelilere Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolda gelmekte olduğunu müjdeledi. Medinelilerden her biri de bu müjdesinden dolayı ona bahşişlerde, ikramlarda bulundu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Tübba'a sövmeyiniz çünkü o Müslüman olmuştu" buyurmuştur. Efendim Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evi sonradan azatlı kölesi Eflah'a geçti. Duvarlarından gedikler açılmaya başlandığı, yıkılmaya yüz tuttuğu zaman Mughire bin Abdurrahman onu Eflah'ın oğlundan belli bir miktar altın karşılığında satın alarak tamir ettirip vakfetti. Zamanla yine harap olan ve arsa haline gelen bu mübarek ev tekrar satılınca Melik Muzaffer Şihabuddin Gazi onu satın alıp üzerine 4 mezhep talebesinin okuyacağı mükemmel bir medrese yaptırdı. Bu medrese için kendi memleketinde, Dimeşk'ta, Şam topraklarında, Medine'de ve sair yerlerde zengin vakıflar tesis etti. Medresenin içerisinde pek çok kıymetli kitaplar bulunan büyük bir kütüphane ihdas etti. Sonraları bakımsızlık yüzünden harap olan küçük bir zaviye haline gelen ve hicretin 1259. yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından yıktırılarak mükemmel surette yeniden bir zaviye olarak yaptırıldığı Zaviye-i Cüneydiye adıyla anıldı ve çokça ziyaret edildi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibret alanlar, hikmetler alanlar, onların eserlerine kıymet vererek imar ve inşa etme gayreti içerisinde bulunmuşlar. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Rabbimizden niyazımız, hayatını öğrendiğimiz, uygulamalarını, sözlerini,

sırrını, mübarek davranışlarını öğrendiğimiz Efendimiz, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail olmamızı irade ediyoruz, istiyoruz, murat ediyoruz. Çokça istiyoruz. Rabbimiz bizleri ona layık ümmet eylesin ve bu vesileyle kendisinin rızasını kazanan kullardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

خاتم الأنبياء. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

mumi yiğit. Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren. Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran mümit Allah'ım. Nefsimin arzu ve isteklerini, maddi ve manevi düşmanlarımı acilen öldürüp helak eyle. El-Hay, diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan, ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi Hay Allah'ım, ölü kalbimi zikrinle dirilt. El-Kayyum, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Kayyum Allah'ım, sırlarımı muhafaza ederek huzuruna ulaştır. El-Vacid, istediğini istediği vakit bulan, ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen, dilediğini dilediği vakit bulan Vacid Allah'ım, nurlarını bana göster.

ve beni sevindirecek şeyler ihdas eyle. El-Macid, kadri ve şanı büyük, müsamahası bol olan. Ey şan ve şeref sahibi! Şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Macid Allah'ım. Sen bana işlerimde yardımcı ve vekil ol. El-Vahid, tek, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde ortağı ve benzeri olmayan. Ey tek olan, zatında, uluhiyet sıfatlarında ve yaptığı işlerinde tek, vahid Allah'ım. Es-Samed, her şey ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ey bütün mahlukatın başvurduğu tek merci, kendisi ise hiçbir ihtiyaç ve talebi olmayan Samed Allah'ım. El-Kadir, istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan. Ey Kadir-i Mutlak, hiçbir mahlukatın gücü yetmeyecek şeyleri ve imkanları var edip yerine getiren Kadir Allah'ım. Düşmanlarımızı helak ederek yok eyle. El-Muktedir, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. Ey iktidar sahibi, her şeyi üzerinde istediğini yapma kuvvet ve kudretine sahip muktedir Allah'ım. Bizi kıskanan kimselere bela ve musibet takdir et. El-Mukaddim, istediğini öne getiren, öne alan. Ey dilediğini öne geçiren, istediğini ileri alan mukaddim Allah'ım. Sırlarımı yücelterek öne al.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman anneni düşünüp telefona sarıldın? Bizler belki şimdi uzaklardayız. Belki büyüdük ve bizler de anne veya baba olduk. Ama şayet hayattaysa hala bizim için tasalanan, acaba ne yapıyor, nasıl diye düşünen bir annemiz var. Bizler büyüsek de annemizin gözünde hala o ufak çocuğuz. İnsan dünyaya geldiği ve gözünü açtığı zaman karşısında ilk gördüğü annesidir. Yavrusunun kokusunu hissetmediği, onu kollarına almadığı zaman uyuyamayan anne. Gülüşünü hiç eksik etmeyen, cennetin ayaklarının altına serildiği varlık anne. Ağladığımızda ağlayan, güldüğümüzde gülen, hastalığımızda geceleri hiç uyumadan başımızda bekleyen, hatta Rabbim yavrumun hastalığını bana ver diyecek kadar yavrusuna şefkat gösteren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Cennet,

annelerin ayakları altındadır. Hatırla,

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: امام ربانی. سناریو احمد مرجان. شیرلر عادل کوزوجو، احمد مرجان. بستلر مسعود یبانی گل، ینر توران. کورو Ömer Karaoğlu, Tamer Duman. Yöneten Musab Süleyman.
1: Sultanım, bir isyancı daha yakaladık.
2: Götürün hemen. Suçu nedir bunun?
1: Sultanım, inek keserken yakaladık onu.
2: Ne? İnek kesmek? Bana, Ekber Şah'a karşı gelmek. Bu hareket Hindu kardeşlerime hakaret değil midir? Bunu yasakladığımı bilmez misiniz?
3: Benim dinimde inek kesmek mübahtır. Ben Müslümanım.
2: Ben Müslüman değil miyim?
3: Her gün ayrı bir dine ibadet eden insanın hangi dinden olduğunu bilemem.
2: Bakın şu saygısıza. Hint Yarımadası'nın şahı, şahların şahın şahı Ekber'le nasıl konuştuğuna bakın. Adın ne senin?
3: Mustafa.
2: Ne? Mustafa mı? Bu da ikinci suçun. Benim Muhammed, Ahmet, Mahmut ve Mustafa isimlerini yasakladığımı bilmez misin? Nasıl ismini değiştirmezsin?
3: İsmimden memnunum.
2: Öyle mi? Götürün. Gövdesini köpeklere, kellesini bana getirin. Durun. Vazgeçtim. Geri getirin. Böylesini belki bir daha bulamam. Ne güzel eğleneceğiz. Öyle değil mi?
4: Evet şahım.
2: Bak isyancı. Bana secde et ve benim büyük çabalarla kurduğum dine gir, seni bağışlayayım.
3: Biz Müslümanlar yalnız Allah'a secde ederiz. Din olarak da onun indirdiği dinden başkasını kabul etmeyiz.
2: Vay vay vay vay.

0: neşelenmeye başlıyorum. Sen şimdi Zerdüş, Hristiyanlık, Budizm ve azıcık İslam karıştırarak aklın gölgesinde kurduğum ilahi din olarak isimlendirdiğim dini kabul etmiyor musun?
1: İslam ne ilave ne de eksiltme kabul eder.
0: Çağırın benim alimlerimi. Yüzyıllar öncesinin dinini bırakın. Onlar o zamandı. Şimdi akıl var, bilim var.
1: O zaman akıl yok muydu? İslam zamanlara göre değişmez. İnsanın ve isteklerinin değişmeyeceği gibi. Değişen araçlar ve vasıtalardır.
2: Emredi sultanım.
0: Secde edin bana.
2: Emredersiniz sultanım.
0: Ben kimim?
3: Siz Allah'ın yeryüzündeki gölgesisiniz şahım.
0: Gördün mü Asi? Ben kimmişim? Ha? Bunlar devletin en büyük ve en akıllı alimleridir.
1: Gördüm. Onlar en büyük belamlardır.
0: Ne demekmiş belam?
3: Dini insanların hevesine göre tevil edip açıklayan demektir sultanım. Yalnız bize hakaret ediyor şahım.
0: Yok yok yok yok yok. Doğru söylüyor. Neydi dediği?
3: Belam.
0: Hah. Bunlar benim en akıllı belamlarımdır. Bana göre fetva verirler. Ben de onları sarayda yaşatır maaş veririm. Benim takdirimi herkes kazanamaz. Mahdumül Mülk ve Ebu Fadl benim takdirimi hakkıyla kazanmış iki müştehit belamdır. Hele Mahdumül Mülk'ün büyük ödülümü kazanan zekat konusundaki içtihadı yok mu? Bayılıyorum ona. Bayılıyorum. Siz ne dersiniz?
4: Biz de bayılıyoruz.
0: Siz bayılmasanız da olur. Siz Hindusunuz.
4: Siz bilirsiniz şahım.
0: Mahdumül Mülk, anlatsana zekatı nasıl katlettiğini, hallettiğini. Ölmeden önce şu cahil isyancının ilim seviyesi yükselsin.
2: Emredersiniz sultanım. Bilindiği gibi zekat bir yılı dolduran mallardan verilir sultanım. Ben 11 ay olunca malımı karıma satıyorum. Böylece zekat vermem gerekmiyor. Sonra 11 ay geçince karım malımı geri veriyor. O da zekattan kurtuluyor. Böylece geçinip gidiyoruz. Bunu şimdiye kadar hiçbir alim düşünememiştir efendim.
0: Gördün mü? Gördün mü alimi?
1: Gördüm. Şeytan bile bunları görünce saklanacak deli kadar.
2: Bize hakaret ediyor sultanım. Hem de sizin makamınızda.
0: İçkimi getirin. İçine o beyaz tozdan koyun. Amanın ne güzel eğlence, ne güzel eğlence. Seni de takdir ettim isyancı. Ben düşmanın çetinini severim. Söyle bakalım şimdi. Hem cahil hem isyancı şaşkın. İslam'da içtihat yok mu?
1: İçtihat ne bu belamların ne de bidatçı hurafecilerin yaptıklarıdır. İçtihat delillerdeki saklı hükmü ortaya çıkarmaktır. Temelsiz yeni bir hüküm koymak değil. Bu da sağlam bir akide ve takva üzere yaşantı süren alimlerin işidir. Şeytanın dostlarının değil.
5: Şahım, dövüş için filler hazır.
0: Buradaki filleri görmüyor musun? Bunlar daha güzel dövüşüyor. Okuma yazma bilmesen bile ilmi tartışmaları ne kadar sevdiğimi... Oh! Görüyorsunuz işte. Bu genci götürün ve desenleyin. Kaburgalarının üstüne şöyle mor renkli kırbaç desenleri istiyorum. Arkalı önlü. Sakın öldürmeyin. Canım sıkıldığında lazım olacak. Ne güzel tartıştı benim. Nelerimleydi?
2: Belam.
0: Belamlarımla.

0: Meğer ki neymiş? Çocuk hiç de fena değildi. Son zamanlarda mantar biter gibi nereden çıkıyor bunlar? Bu bilgileri kim öğretiyor bunlara?
1: Efendim, kendini alim zanneden Ahmet Faruk adında Sarhentli fitneci biri ortalığı kasıp kavuruyor. Ulaşamadığı yerlere de mektup yazıyor.

0: yazıyor. Alimlere, beylere, komutanlara ayrı ayrı mektuplar gönderiyor.
1: Ya, gene neşeleniyorum. Neler yazıyor mektuplarında?
0: Herkese değişik yazıyor. Tasavvufçulara bidatlardan sıyrılmalarını, alimlere takva hayatı yaşamalarını ve aralarındaki çekişmeleri terk etmelerini yazıyor. Durmadan medrese ve zaviye açıyor. Ayrıca halkı sözde saadet aslındaki hayat için sizin aleyhinize kışkırtıyor.
1: Ne güzel. Ne güzel şenlik var desene. Yazdığı mektuplardan hiç gördünüz mü?
2: Ben gördüm. Tanıdığım bir şeyhe göndermiş. Hatırladığım kadarıyla şöyle diyordu. Bazı müritleriniz sizin ve halifeleriniz karşısında secde edercesine aşırı tazim gösterip eşik öpmektedirler. Rüyayı delil kabul edip onunla amel etmektedirler. Bu hareketler İslam'da olmayan bidatlardır. Unutmayın ki Allah'ın rızasına uygun her hareket zikirdir. Allah katında en güzel makam onun uğrunda can verilerek elde edilen şehitlik makamıdır. Unutmayın.
1: Sen bu adamdan korkuyor musun Mahdumul Mülk?
2: Evet sultanım. Bildiğiniz gibi değil. Ona İmam Rabbani diyorlar. Onu 27. dedesi Hazreti Ömer'e benzetiyorlar. Halk onu dinin yenileyicisi olarak kabul ediyor. Müceddit diyorlar o fitneciye.
1: Ha. Eğer bir daha korktuğunu söylersen kafanı vururum. Sen şahların şahı Ekber Şah'ın kim olduğunu bazen unutuyorsun. Benim de dedelerim Timurlar ve Cengiz Han. Babam Humayun Şah. Hükümdar doğdum ben. Kellelerden dağlar yapıp üzerinde yürüdüm. 50 yıldır sayısını unuttuğum savaşlar yapıp üzerinde dinleri birleştirmeye çalıştığım bu şanlı imparatorluğu kurdum. Bana ve benim kurduğum dine kimse karşı gelemez. Onu da çağıracağım, o da gelecek, o da secde edecek.

0: Vahdet-i vücut görüşünü savunan bazı tasavvufçular hataya düşmüşlerdir. Onlara düşman olmak yerine onların hatalarına düşman oluruz. Bazı kardeşlerimiz keramete büyük önem vermektedirler. Keramet Allah'a yakınlığın şartı değildir. Öyle olsaydı Hint sofistlerinin yaptıklarına istidraç diyemezdik. Felsefenin etkisinde kalıp sahih sünneti terk eden topluluk cihat ruhunu kaybeder. Cihadı kaybeden hayatı kaybeder. Hayatı kaybedenin ahireti de kayıp olmuştur.
1: Hepsi doğru. Ne var bu mektupta?
2: Ne varmış? Görmüyor musunuz? Büyük zatlara dil uzatıyor.
1: Dil uzatma değil. Sadece yanlışı tasvip etmemektir.
0: Kavga etmeyin. Birazdan her şeyi öğreniriz. Yolun çoğu gitti, azı kaldı.
2: Sen ne anladın Hüseyin?
0: Ben mektubun tamamından şunu anladım. Tasavvuf, itikat ve amele ilave değil. İnsanın zayıflıklardan kurtularak selim bir kalbe ulaşmasıdır. Sünnete dikkat edilerek ihsanın elde edilmesidir.
1: Daha önce böyle mi biliyorduk? Birçok bidatı sünnet sanıyorum.
2: Şimdiye kadar hiçbir şey bilmiyordunuz. İki mektup alınca alim oldunuz. Durun bakalım, kim bu adam? Ne hakla, kimin adına konuşuyor? Bu cesareti kimden alıyor?
0: Bu cesareti ilminden ve Allah'a olan tevekkülünden alıyor. Mektubu alınca hemen araştırmaya koyuldum. İmam hakkında epey bilgi edindim. İmam daha 17 yaşında bütün ilimleri tahsil etmiş, tasavvuf eğitimi için Şeyh Baki Billah'ın dergahına gelip kısa bir sürede büyük bir manevi olgunluğa erişmiş. Şeyh Baki Billah bir dostuna yazdığı mektupta demiş ki: Serhent beldesinden Ahmet Faruk adında biri geldi. Derin ilim sahibidir ve ilmiyle amel etmektedir. Gelecekte ışığıyla dünyayı aydınlatacak biri olacağını ummaktayım. O bizim gibi binlerce yıldızı örten bir güneştir.
1: Biraz olsun sakinleşebilir mi Hasan?
2: Ne yani, ben sinirli miydim?
0: Sohbetle yürüyünce yol ne çabuk bitti. Az sonra Müceddit'in yanında olacağız. Aklınıza takılanı sorun.
1: Hiç zannetmem.
2: Neden?
1: Baksana, dağ taş tutulmuş. Şu ileride ağacın altında oturan grubu görüyor musunuz? Bakın, ortada biri var. Sanıyorum imam o.

0: Hükümet milletin kalbidir. Kalp fesad olursa bütün millet fesada uğrar. İnsanlara ve devletlere yön verenler ilme sahip olanlardır. Bizim kastetmek istediklerimiz dünyaya ve dünyalıklara esir olmayan, ilmiyle amel eden muttaki alimlerdir. Sizinle bu istişare toplantısının düzenlememizin gayesi de budur. Alimin sorumluluğunu konuşmak.
1: Efendim, saraya tamamen Hindular hakim. Sarayda namaz kılmak yasak. Üstelik padişah cami yapımını yasaklayıp kilise yaptırıyor. Bir taraftan mecusiler sarayda ateş yakıp tören yapabiliyorlar. Bu ortamda ne yapılabilir?
0: Biliyorum. Allah ve Resulünün razı olmadığı bir hayat yaşanıyor. Buna sessiz kalınamaz. Yapılacak çok şey var. Önce yapmamız gerektiğine inanmamız, kendimize güvenmemiz gerekir.
2: Bu dediğiniz öyle zor ki. En büyük engel Şah'ın sarayı alıp lüks içinde yaşattığı alimler. Bunlar maaşı kimden alıyorlarsa onun kılıcını kullanıyorlar.
0: Bana devamlı karanlıktan bahsediyorsunuz. Ben meşalenin peşindeyim. Onlardan yardım hesap etmiyorum. Düşmanın yolunu tutanın hakka itaat yoluna dönmesi zordur. Allah düşmanlarına yakınlık etmek, Allah'a düşmanlık etmektir. Böyleleri her devirde olmuştur. Bunun karşısında boş oturmayı, inzivaya çekilmeyi mi seçmeliyim? Dünya sıkıntı ve acıları zordur. Zor olduğu kadar da hakka yakınlaşmaya, onun dostluğunu kazanmaya vesiledir.
1: Efendim, saraydan birileri geliyor.
0: Gelsin, rahatınızı bozmayın.
3: İmam Ahmet Faruk, siz misiniz?
0: Evet.
3: Padişah Efendimiz Ekberşah, padişaha secdenin gerekli olduğunu bildirmenizi istiyor.
0: Git o padişahına söyle, o Allah'a asi olmuştur. Onun padişahlığı ve ordusu aklına bile getiremeyeceği bir musibetle dağılacak ve perişan olacaktır. Tevbe etsin, Allah ve Resulünün yolunu tutsun. Aksi halde Allah'ın gazabını beklesin.

0: Ne dedi ne dedi? Gazabı mı beklesin dedi? Benim iktidarım yok mu olacakmış? Ona öyle bir karşılama töreni hazırlayacağım ki timsahlar teşekkür yağdıracaklar bana. Biz eğlenceye devam edelim. Sıra kimde? Demek sen de fıkıh ve tefsir okuyorsun.
1: Evet.
0: Ben yasaklamadım mı? Benim dinim sizin yüzünüzden taraftar bulamıyor. Nasiler. Getirin şarabımı. Tozu fazla koyun. Eğlence uzun sürecek. Şimdi sen benim dinime giriyor musun? Bak, bu din çok kolay. Abdest almak yok. Şarap mübah. Edomuz mübarek. Al sarığı eline. En büyük Ekber Şah deyip kapan ayağımı. Söylemen gerekenleri Ebu Fadıl sana öğretir.
1: Hayır.
0: Suç da gitti benden, günah da. Aslancıklar nasıl sevinecekler? Niye din değiştirmekten bu kadar korkuyorsunuz? Anlayamıyorum.
1: Din yalnız Allah'ındır. Onun adı da İslam'dır.
0: Peki bizim dinler ne oluyor? Alim bozuntusu.
1: Sizinkiler şirk oluyor.
0: Sana Ekber Şah ne yapsın şimdi? Kafanı sarığa takıp tur mu attırsın? Yoksa yılanlı kuyuda çığlık mı attırsın? Bana bir şeyler oluyor. Hekim çağırın bana.

0: Vezir, komutanlar ve alimler, bağlılığınız kabul edilmiştir. Babam Ekber Şah'ın yolunu adım adım izleyeceğim. Onun bıraktığı imparatorluk sınırlarını daha uzaklara taşıyacağım. Babamdan kalan şarap mirasını afyonsuz sürdüreceğim. Ondan daha çok yaşamak istiyorum. İki şey benim için çok önemlidir. Şarap, kebap. Bu ikisi hiç eksik olmayacak. Tamam mı vezir?
1: Emredersiniz efendim.
0: Ben yokken ya da şarabın etkisiyle bulutlarda gezerken tahtıma karım Nurcihan Begüm oturacak. Tamam mı vezir?
1: Emredersiniz efendim.
0: Seni bu külfetten kurtardım vezir.
1: Sağ olun efendim.
0: Babamın kurduğu dine aynen uyulacak. Babam Ekber Şah'a yapılan secde bundan sonra bana, Cihangir Han'a yapılacak.
2: Emredersiniz efendim.
3: Emredersiniz şahım.

0: Ne bu telaşın vezir? Yangından mı kaçıyorsun?
1: Bağışlayın şahım. Haberler. Felaket. Yangın. Yangın ordudan başlamış.
0: Ne yangını anlat be adam?
1: İmam Ahmed'in halifesi Şeyh Bedüiddin'in ordunun içine sızmış. Ordunun yarısı, komutanların ise bir kısmı imamın tarafına geçmişler. Ondan gelecek emirleri bekliyorlarmış.
0: Nasıl olur? Nasıl olur?
1: Sultanım meseleyi önemsemezse ileride büyük felaketler olabilir.
0: Fez adamlar gönderin. Onlardan olan komutan ve askerler tespit edilsin. İmam Rabbani ve adamı Bedüiddin yakalanıp bana getirilsin. Onlara öyle bir ders vermeliyim ki bir daha baş kaldırmaya kalkanlar o cezayı hatırlayıp korkudan dillerini yutmalılar.
1: Şahım, eğer uygun bulursanız ben İmam Rabbani ve müritlerinin kökünü kazıyalım derim. Fakat bunu usulüne uygun yapmazsak canımızı sıkan olaylar olabilir.
0: Peki nasıl yapmalı?
1: Onu saraya davet edelim. Eminim ki adaba uymayacak ve sultanıma secde etmeyecek. O zaman onu kaleye kapatıp sonra da öldürmek en güzelidir.

0: Halkın tepkisine yol açmayız böylece.
1: Yazın fermanı. Biz Zat-ı Ali'nizin sarayı ziyaretini çok arzu etmekteyiz. Bu itibarla yapacağınız ziyareti sabırsızlıkla beklemekteyiz. Sultan Cihangir Han. Nasıl?
0: Çok güzel sultanım.
2: Bizce de öyle sultanım.
3: Bizce de öyle.
1: Babamın ölümüne sebep olan o bozguncu bir gelsin. Çizmelerimi öptürerek parlattıracağım ona.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Nergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, bu çuval mektuplarınıza gelen cevaplarla dolu. Hepsi memnuniyetlerini ve göreve hazır olduklarını yazıyorlar. Davet ettiğiniz alimler de geldi, çağrılmayı bekliyorum.
2: Biraz istirahat etsinler, ikramda bulunun. Mektupları kervanlara yetiştirecek postalar yola çıktı mı?
1: Evet efendim. Bugün gelen haberle heyetlerden gelen haberler tamamlanmış oldu. Haberler olumlu. Çalışmaların ulaştığı bölgelerde çoğunluğun bağlılığının alındığı bildiriliyor.
2: Hemen ikinci grup ekipler yol için hazırlıklara başlasınlar.
1: Olur efendim. Hocam, şu gelene baksanıza. Saray muhafızı değil mi?
2: Evet o.
3: İmam, yine geldim. Bu sefer beraber gideceğiz. Cihangir Han seni istiyor.
2: Benim padişahınızla ne işim olabilir?
3: Onu bilmem. İşte mektup.
2: Pekala. Sen bekle, ben hazırlanıyorum.
1: Gidecek misiniz efendim?
2: Evet.
1: Nasıl olur efendim?
2: Cihadın en büyüğü zalim sultana hakkı haykırmaktır.
1: Ya çalışmalar?
2: Bu iman selinin önünde artık kimse duramaz. Çalışmalar kararlaştırıldığı gibi devam etsin. Biz de içeriden kuşatmayı deneyelim.

0: Sultanım, işte kendini bütün enbiyadan üstün tutan İmam Ahmet Faruk. Fakat daha padişahın huzuruna nasıl gireceğini bilmiyor. Ne saray selamı veriyor ne de secde ediyor.
1: Biz kendimizi ne enbiya seviyesinde görürüz ne de şeytanın yolunda olanlarla bir tutarız.
2: İmam, bana secde edeceksin. Hayatın buna bağlı.
1: Secde yalnız Allah'a yapılır.
3: Sen nasıl adamsın? Kiminle konuştuğunun farkında mısın? Sana emir veriyorum.
1: Ben Allah'tan başkasına secde etmem.
2: Senin için olmak üzere başını eğmeni de kabul edebilirim.
1: Hayır.
3: Senin gibi ne kahramanlar gördü bu saray. Ama hep...

0: hepsi kuzu oldu. Bu kadar insan secde ediyor. Senin onlardan ne farkın var ha?
1: Can korkusuyla secde veya başka bir haram kalıp olarak yapılabilir. Ben azimet ruhuna uymayan bu tavrı reddediyorum.
0: Bırak hüküm vermeyi. Alim sen git medresene aç kitabını oku. Alimin görevi halkı isyana çağırmak mı?
1: Bir ama önündeki kuyuya düşmek üzere ise onu mu kurtarırsınız yoksa oturur zikir mi yaparsınız? Amayı kurtarmak hem zikirdir hem diğerinden daha kıymetlidir. Ben onu yapıyorum.
0: Keramet için hiç kendini yorma.
1: En büyük keramet Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktır. Allah'ın hizbinden olanlardan keramet aramayı bırakın. Sizin zulmünüze rağmen onların varlığı keramet değil midir?
0: Sen padişahın huzurundasın. Talebe yetiştirmiyorsun. Bizim de alimlerimiz var. Alim dediğin padişahına ve imparatorluğuna faydalı insan yetiştirir. Senin gibi isyancı yetiştirmez.
1: Cehennem azabını kazananlar içinde ilimleri kendilerine fayda vermeyenler vardır. Biz inşallah onlardan olmayacağız.
0: Sen buraya ders vermeye mi geldin be adam?
1: Zalim sultana hakkı söylemeye geldim.
0: Götürün! Götürün bu adamı! Kendi dininden olmayan katillerin, canilerin olduğu kaleye kapatıp kimseyle görüştürmeyin. Bana secde etmeyi kabul edene kadar zindanda kalacak. Vezir, ikramda kusur edilmesin.
2: Siz merak etmeyin sultanım. Onu kardeşime emanet edeceğim. İşkence de üstüne yoktur.
1: Bu uğurdaki mahkumiyet Allah katındaki kıymetimizi arttırır.
0: Hadi bakalım, içeriği görünce de aynı fikirde mi olacaksın?
1: Ömür bize verilen sermayedir kardeşlerim. Onu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ne mutlu sizlere ki eski halinize tevbe edip İslam'ı seçtiniz. Şu zindan hayatını medrese aydınlığına çevirdiniz.
3: Hocam, öğrenmeye nereden başlayacağız?
1: İslam, iman, ilim, amel ve ihlastır. İslam'ın örnek uygulaması saadet asrında yaşanmış ve bize kıymetli bir miras olarak bırakılmıştır. O dönemdeki duyarlılık elde edildiğinde Allah'ın razı olduğu ideal toplum oluşur. Önce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğreneceğiz.
4: Efendim, size mektup var.
1: Ver bakayım.
3: Hocam, mektupta sizi üzen bir şey mi var?
1: Kardeşlerimiz dışarıda tedirgin olduklarını yazıyorlar.
4: Ne emir buyuracaksınız?
1: Sabır. Zamanı gelene kadar. Biz burada sabırla nice güzellikler elde ettik. Sabır zordur. Nefse zor gelir. Nefse azap veren ruha tat verir. Nefse tat veren de ruha azap.

0: Sultanım, kızmakta haklısınız ama ben ne yapabilirdim? Daha iyi işkence uygulansın diye kardeşimi görevlendirdim. O onun tarafına geçip hizmetine koyuldu.
1: Senin de kardeşinin de boynu devirsin. Beceriksiz herifler.
0: Sadece o değil efendim. Hapisteki Budist, Zerdüşt, Hristiyan sabıkalılar, Müslüman olmuş hepsi. Hem öyle bağlanmışlar ki ona. Bir işaretiyle yapmayacakları şey yok.
1: Sen beni mi korkutuyorsun? Tutmuş isyancının başarılarını anlatıyor bana. Vezir değil sanki felaket tellalı.
0: Sadece sultanımın haberi olsun.
1: Haberim olsunmuş.
2: Artık bunun boynunu vurmaya da gelmez. Ordudaki isyanlar da durmak bilmiyor.
1: Ama ben hükümdarım. Bir şeyler yapmam gerekir değil mi?
0: Haklısınız efendim.
1: Herhalde onu emrime itaat ettirmeden salıveremem.
0: Haklısınız efendim.
1: Haklısınız efendim. Haklısınız efendim. Başka bir şey bilmez misin sen be?
0: Düşüneyim sultanım.
1: Dur. Tamam. Buldum.
0: Nedir sultanım?
1: Çabuk bana duvar ustalarını çağırın. Derhal şu kapı üst kısmından yarı yarıya kadar örülsün. Böylece imam ancak inilerek huzuruma gelebilecek. Benim de emrim yerine gelmiş olacak.

0: Allah seni kahretsin! Nasıl adamsın sen? Dışarıda başımın belası, içeride başımın belası. Şu tahta oturdum oturalı bir gün rahat edemedim. Bir gece sensiz rüya göremedim. Ben kapı yaptırıyorum, eğilerek girsin. Yeter ki emrim yerine gelsin. O başını eğmemek için dizlerini kırıp geçiyor.
1: Bu konudaki görüşümü söylemiştim.
0: Söylemiştin, evet söylemiştin. Bana ders vermekten vazgeç. Ben senin taleben değil, bu ülkenin padişahıyım. Ülkeyi nasıl yöneteceğimi de ben bilirim, anladın mı? Bu sefer sana aklına bile getiremeyeceğim bir ders vereceğim. O eğmediğin, isyanla yoğrulmuş başını kaldırıp kimsenin yüzüne bakamayacaksın. Götürün şimdi. Tek başına bir yere kapatılsın. Kimseyle görüştürülmesin. İyi dinle vezir.
2: Emredin efendim.
0: Halka bu adamın peygamberlik iddia ettiği söylensin. Deccal olduğu fısıldansın. Her şey söylensin. Hangisi etkili olursa. Evi, malı, mülkü, medreseleri yağmalansın. Talebeleri yakalanıp hapsedilsin.
2: Baş üstüne sultanım.
0: Hadi bakalım mağrur imam. Göklerden aşağı indirmediğin başını nereye saklayacaksın bakalım.

0: Şahım, haberci geldi. Durum, durum kötü.
1: Soğuma konuşmaya adam nedir kötü olan?
0: Ordudaki imam taraftarları ayaklanmış. Peşaver, Pethan ve Kabil'deki komutanlar Mehabet Han'ın komutasında birleşip Kabil'den yola çıkmışlar.
1: Ya, çabuk, çabuk emir ver orada hazırlansın. Kuşanıp geliyorum.

0: göremezim. Demek bu şartları kabul etmemi istiyorlar benden. Şaşkınlar.
1: Evet sultanım. Bunlar bir padişahın kabul edemeyeceği şartlar. Bu cüretlerinin cezasını canlarıyla ödeyecekler.
0: Canlı tek isyancı bırakmayacağım. Bak vezir, isyancı ordu göründü. Seslen de çil yavrusu gibi kaçışmasınlar. Buraya kadar gelmişken savaş zevkini tatmadan dönmeyelim.
1: Mehabet Han! Sultanınız kan dökülmesini istemiyor. Teslim olup bağlılığınızı bildirirseniz padişahımız sizi bağışlayacak. İmamı da serbest bırakacak.
2: İyi düşün Cihangir. Babandan aldığım zulm saltanatını adil yönetime döndürmedikçe tek kişi kalıncaya dek savaşacağız. Ancak Müslüman olur, sunduğumuz şartları kabul edersen savaşmaktan vazgeçeriz.
1: Cihangir Han hiçbir şartınızı kabul etmiyor. Onun sizden tek isteği var. O da savaş alanını boş bırakmamanız.
2: Bundan hiç kuşkusu olmasın. Onu şanına uygun ağırlayacağız. Hücum!

Cihangir orada. Kaçmaya çalışıyor. Çevirin etrafını. Hani antlaşmamızda kaçmak yoktu? Kibirli nutuklar savuran kellen yuvarlanmak için vuracak.

0: Tam kılıcı bekliyor.
1: Canımı bağışlayın. Taht da sizin olsun sarayda.
0: Bu savaş taht için mi yapıldı? Senin kara kalbin, babanın ihtiras yüklü emelleriyle yoğrulmuş beynin bizi anlayamadı. Şartlarımızı sana bildirmiştik. O şartları kabul edersen serbest kalırsın. İnsanlar da kula kulluktan kurtulur.
1: Kabul ediyorum. Hepsini kabul ediyorum.
0: Şimdi herkesin önünde şartlarımızı okuyacağım. Sen de kabul ettiğini belirtecek ve antlaşmanın altını mühürleyeceksin.
1: Tamam Mehabet Han. Oku hemen.
0: Herkes dinlesin ve şahit olsun. Cihangir Han'a sunduğumuz antlaşmayı okuyorum. Gayrimüslimlerden cizye alınacak. Sarayda mescit yapılacak ve namaz serbestçe kılınacak. Hindu mabedi haline getirilen camiler eski haline getirilecek. Padişah herkesin önünde inek kesecek ve inek kesmeyi yaygınlaştıracak. Batıl törenler ve adetler terk edilecek. Bütün mahkumlar serbest bırakılacak. Bu temel ilkeleri Cihangir Han kabul etmiştir. Hadi, kabul ettiğini belirt ve mühürle.
1: Okunan şartları kabul ettim. Ve sizin önünüzde mühürlüyorum.
0: Eğer bana kalsaydı, senin kafanı uçurur, tahtını yerle bir ederdim. Ama o büyük insana dua et. Bunu istemedi. Elbette bir düşündüğü var. Bundan sonra padişahlık yapacağını zannetme.
2: Bu nasıl sevgi? Bu nasıl bağlılık? Akıllar almıyor.

0: ortalıkta yığınla söylenti dolaşıyor. İmam Rabbani'nin adamları ordudan başlamak üzere halkı irşada koyulmuşlar. Bundan böyle devlet işleri şura ile yürütülecekmiş. Haberiniz yok mu?
1: Bunları duyacak halim mi var? Ben Cihangir Han'ın derdindeyim.
0: O kadar hasta demek.
1: Bildiğin gibi değil. Gel kendi gözlerinle gör. Durumu kötü diyorum sana hekim. Onu ancak sen iyileştirebilirsin.
0: Nesi var?
1: Bir anlasam. Savaş sonrası odasına kapandı. Kimseyle görüşmüyor. Garip kararlar veriyor. Bir yandan babasının o kadar değer verdiği alimleri kovuyor. Öbür yandan namaz kılmaya başlıyor.
0: Gözümle görsem inanmam.
1: İnanmayacağın daha neler var. Ayyaş Cihangir ağzına içki sürmüyor.
0: Ne oldu buna böyle birden?
1: Bilmiyorum. Her sabah yanına uğrayıp bir emriniz var mı sultanım diye soruyorum. Var diyor. Sevinçle emredin diyorum. Beni yalnız bırak başka ihsan istemez deyip kovuyor.
0: Ben nasıl girerim yanına? Beni de kovar.
1: Sen onun hekimi değil misin? Onu bu halde mi bırakacaksın? Adam çıldırıyor diyorum sana, çıldırıyor. Tahtının karşısına geçip saatlerce konuşuyor.
0: Demek durum cidden kötü. Peki seni kim çağırdı derse ne derim?
1: Ben hallederim, merak etme. Arkamdan gel.
2: Gel.
1: Sultanımın bir arzuları olur muydu?
2: Tabii Vezir Asaf. Hekimi çağıracaktım ki benim zeki vezirim beni benden iyi anlayıp apar topar hekimi bulmuş gelmiş.
1: Bağışlayın şahım. Geçiyorduk uğrayalım dedik.
2: Öyle olsun Asaf. O zaman iş daha da kolay değil mi? Hekim nabzıma bakıp hemen ilaç yazacak. Ben ilaçları kullanıp çarçabuk iyileşip geçip tahtıma yerleşeceğim.
1: Bütün temennimiz bu şahım.
2: İyi dinleyin o zaman. Siz hiç bir gülün yalçın kayaları önüne katıp kovaladığını gördünüz mü? Söylesenize, gördünüz mü? Ya bir bahar rüzgarının dağları peşi sıra sürüklediğini?
1: Hayır efendim.

0: Ben gördüm. Bir taht için babamın ölümünü zor bekledim. Hatta sağlığında bile kaç kez onu öldürmeyi düşündüm. Şu tahta yığını için. Ya sonra ne oldu? Aklından taht geçirmeyen bir adam çıkıp tahtımın üstüne taht kurdu. Ona yar olan tahtı bana hediye etti. Bu bana bakıp bakıp sırıtan taht var ya. Beğenilmeyip geri verilmiş bir taht.
1: Sakin olunuz efendim. Ayağınızı inciteceksiniz.
0: İşte anlattım hekim. Şimdi söyle, nasıl kurtulurum? Yüreğinde beyaz miğferli ordular yürüyen o adamı nasıl mağlup ederim? Onun ordularını benim yüreğime, benim korkularımı onun yüreğine taşıyabilir misin?
1: İzin verirseniz bazı sakinleştirici tedbirler alabiliriz efendim.
0: Nasıl sakinleşmek? Ateşimle cihanı tutuşturmak istiyorum. İmamın tavırları karşımda dururken, ok gibi sözleri kalbime saplanmış beklerken sakinleşmek. Ben onu korkutmak istiyorum. O korkuların üstüne yürüyor. Korkular kaçacak delik arıyor.
2: Antlaşmayı bozup onunla tekrar savaşabiliriz şahım.
0: Zavallı Asa. Dıştan yenilmek, yenmek nedir ki? Bir gün yener, bir gün yenilirsin. Ben içeriden yenildim. Hem de bir daha baş kaldırmamak üzere.
2: Ne diyorsunuz sultanım? Yoksa siz de mi? Siz de mi o adama inanacaksınız?
0: İnandım bile. Denemedik hangi yolu bıraktık? Zindan, entrika, karalama, işkence, tehdit. Hangisinde başarılı olduk? Bütün bunları yaptığım halde tahtım, kellem, hanımım onun eline düştü. O düşündüklerimin dışında bir yol seçti. Onun yerinde olsam ben ne yapardım biliyor musun? Bir ayağından atını yerine bağlatır, aleme ibret olsun diye diyar diyar sürükletirdim. Bir adam attığınız oku havada yakalayıp ucuna gül takıp size verse ne yaparsınız? Onu kucaklayıp dizinin dibine oturmaktan başka çarem kalmadı. Bana hakkını helal eder ve beni talebesi olarak kabul ederse bu bana verilen ödüllerin en büyüğü olacaktır.
2: Tahtınız, sarayınız?
0: Umurumda değil. Onlar içimde çoktan kül oldular.
2: Şahların şahı, Ekber Şah'ın oğlu Cihangir Han'ın haline bakın.
0: Kör Asaf. Nasıl göstereyim sana? Güçlerin üstünde bir güç var. Yüreklere korku salan, yüreklere merhamet bağışlayan, en güçlülerin ona muhtaç olduğu bir güç var. Ben o ölümsüzlük halkasına tutunabilmek için kan ter içindeyim. Şükürler olsun Rabbime ki burnumu yerlerde sürttürerek de olsa o yolu bana gösterdi. O yol İmam-ı Rabbani'nin işaret ettiği, Resullerin dosdoğru yolu sırat-ı müstakimdir. O yolun en zayıfı da olsam bundan böyle oradayım. Vezirlik de padişahlık da bitti. Say ki iki çocuk gibi kumda evcilik oynadık. Akşam oldu, oyun bitti. Giderken söyle, yıkılsın şu örülen duvar. Gelsin hocam İmam Ahmet Faruk.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları, arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim, sadece kahvehanesinden saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim, yeni bir kitap, Boğaziçi Tarih Atlası. Boğaziçi'nin Tarih Atlası Sedat Bornovalı tarafından hazırlandı. Bu hafta sizlere bundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'umuzun Boğaziçi'si birkaç bölümden oluşuyor. Boğaziçi nedir, neresidir? Sonra kendinde alt başlıkları var. Boğaziçi'nde Cevelan zamanı. Efendim, öyle güzel yerlerden bahsediyor ki işte efendim bütün o boğazı bizlere yolculuk yaptırtıyor Bornovalı, Sedat Bornovalı. Tabii ki akademisyen kökenli birisi. Dolayısıyla hadiselere bakarken zaman zaman teknik detaylara da girebiliyor. Onun için ben çok böyle teknik kısımlarla değil ama mesela fetih kısmıyla, Boğaz'dan en görkemli geçiş fetih başlığıyla, kuşkusuz Boğaz'dan geçmek her zaman o kadar kolay olmamıştır. Bizans hakimiyetinin mutlak olduğu süre boyunca bu su yolu da ancak İstanbul'daki imparatorun izniyle geçişe açıktır. Hatta 9. yüzyıl yazarlarından Nikatas sadece Haliç ağzında değil, Boğaz geçişini kontrol etmek amacıyla Saraybunu ile Kız Kulesi arasında da bir zincir bulunduğunu anlatıyor. İstanbul'un fethi ile Bizans döneminin kapanışını simgeleyen yapıların en görkemlisi ve en ünlüsü de Boğaziçi'dir. İstanbul'un fethinden bir yıl önce inşa edilen Rümeli Hisarı ile Boğaziçi'nin fethi hem somut hem de simgesel olarak tamamlanmıştır. İşte bu noktadan sonra kimler geldi, kimler geçtiğinin yanında kimler geçemediği de hatırlamak gerekir. Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra Fatih'in koyduğu geçiş kurallarını ciddiye almayanlar geçemedi. Örneğin 26 Kasım 1452 tarihinde bu kalenin büyük topunun attığı ilk gülle Karadeniz'den gelen Antonio Rizzo'nun gemisini batırdı. Çünkü Konstantiniye yardım için arpa getiren bu gemi yelkenlerini indirmek istememişti. Fetihten sonra yaklaşık 200 yıl boyunca Boğaziçi yine Osmanlı başkentinin yakınlarında kırsal yerleşimler dizisi olmakla sınırlı kaldı. Artık Karadeniz'in de neredeyse tamamına hakim olan Osmanlı için Boğaz'ın savunulması gibi özel bir kaygı muhakkak ki yoktu. Dolayısıyla Boğaziçi'nde yoğun bir yerleşim oluşmadı ve anlaşıldığı kadarıyla var olanlar da İstanbul'a yakın tarımsal üretim merkezleri şeklinde geliştirildi. Osmanlı dönemi boyunca Karadeniz kıyısındaki kentlerden özellikle Rize ve Trabzon gibi yerlerden getirilen nüfus Boğaziçi köylerine yerleştirildi. Nüfusu düşük olan noktalarda bozgunculuk faaliyetleri yoğun olabileceğinden köyler kurularak buraların başıboş kalmaması sağlandı. Bunun dışında özellikle İstanbul'a yakın olan güney bölgeleri, başta olmak üzere sahil kısımları devlet erkanına ve imtiyazlı kişilere tahsis edildi. Dere ağızları ve boyları ise tarım arazisi olarak kullanılacak şekilde köy yerleşimleri şeklinde muhafaza edildi. Osmanlı tarihinin çok sarsıcı anlarından birini tarihçi Naime anlatır. 20 Temmuz 1624 tarihinde Boğaz'ın Yeniköy'e kadar olan kuzey kesimleri Kazak akınına uğrar. Burada Kazak kavramına dair bir açıklama yapmak gerekir. Günümüzde Kazaklar ifadesi duyulduğunda bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayan halklar akla gelir ama ancak sözünü ettiğimiz etnik grup farklıdır. Şolohov'un Durgun Akardı Don ve Gongol'un Taras Bulvası'ndaki Kazaklar aklımıza gelse daha yerinde olur. Tarihçilerin bu ayrımı belirgin kılmak için bu kavimlere Kozak deme eğilimi vardır. Kozak sözcüğü gezmekle aynı kökten türeyerek özgür insan anlamında olmalıdır. Kazaklar Şayka denilen 50 kürekçinin olduğu teknelerle saldırırlar. Büyük donanmalar rüzgar olmadığında akıcı hareket edemezken bunlar çok iyi manevra yapabilirler ve karşı tarafa zarar verebilirler. Naime tarihinde Kazakların 150 şavkayla geldikleri anlatılır. Bu Kazaklar Tarabya ve Yeniköy'de karaya çıkıp yağma yaparlar, asker gelince de denize kaçıp ortadan kaybolurlar. Yeniköy'ü anlatırken Evliya Çelebi de bu olaya değinir. Karadeniz Boğazı'ndan 300 parça şayka ile gelip bu kasabadan 1000 adam esir, 5 mısır hazinesi mal ve bu kadar değerli eşya alarak korkusuz ve çekinmeden rahatlıkla yurtlarına gittiler. Hiç kuşkusuz böylesi beklenmedik bir saldırının hem de İstanbul'un ayrılmaz parçası olan Boğaz içinde gerçekleşmesi kent üzerinde tarifi zor bir korku uyandırmıştır. Nitekim bu saldırının hemen ardından Boğaz içine yeni bir savunma perspektifi getirildiği gözlemlenir. 1624 akınından hemen sonra öncelikle Anadolu ve Rumeli Fener köyleri ile Garipçe ve Kilyos yerleşim yeri haline getirilerek buraların boş kalmaması, muhtemel akınların hem görülmesi hem de bunlara karşı öncül bir savunma yapılması mümkün kılınmıştır.
Bu tarihten sonra Boğaziçi'nin çehresine yeni savunma unsurları eklemeye başlanmış, daha çok orta çağ özellikleri gösteren yapılardan yeni çağ savunma anlayışına geçilmiştir. 3. Mustafa döneminde ise Fransız mühendis Baron de Tott artık yakın çağ anlayışında Garipçe ve Poyrazköy kalelerini yapmıştır. Bu sıralarda Boğaz hakimiyeti mücadelesi savaş dışı alanlarda da sürmekteydi. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması, Rus tüccarlarına Boğazlar'da seyir sefer hakkı tanıyarak Osmanlı prestij ve çıkarlarına büyük bir darbe indirmişti. Neyse ki bu sırada Rusya'nın iç sorunları artıp baskı gücü azalmış ve savaş gemilerine de serbest geçiş hakkı tanınması yönündeki Rus ısrarı sürdürülememiştir. Devletler arası ilişkiler elbette ki tek yönlü değildir. Bir yandan hep savaşılsa da 18. yüzyıl sonunda 1. Abdülhamit devrinde İstanbul'un artan zahire ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez Rusya'dan buğday ithal edildiği gözlenilir. Dünyada tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu ifadesinin Napolyon'a yakıştırılması muhtemel bu devlet adamının Boğaziçi'nin Rusya'ya karşı dünyanın dengesini koruma konusunda yüklendiği stratejik önemi gündeme getirmiş olmasından ötürüdür. Nitekim Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı Akdeniz'de Osmanlı ile işbirliği yapmak amacıyla Eylül 1798'de Boğaz'dan geçen Rus donanmasına büyük bir kalabalığın alkış tuttuğu bilinmektedir. Bu yıllarda Osmanlı da sanayi girişimleri kendini göstermeye başlarken Boğaziçi yine bu konuda da bir odak noktası olur. Özellikle Beykoz civarı kağıt, deri, cam gibi ihtiyaç ürünlerinin önemli üretim merkezleri arasına girer. Sürdürülebilir sanayi için gerekli unsurların bazıları, örneğin akarsu kaynakları ve limanlar aslında korumak istediğimiz doğal güzelliklerin başında gelir. Bu nedenle bu ilk dönem sanayi girişimleri için Beykoz'un seçilmesine şaşmamak gerekir. Neyse ki günümüzde artık bir tür endüstriyel arkeoloji kapsamına giren bu tesisleri de güzellik sayıp onların yok olma riskine karşı da üzülmeye başladık. Fransa döneminin hemen ardından hem de tam Napolyon'la ihtilaf konusu olan Mısır'dan çıkan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordunun Kütahya civarlarına kadar ulaşması, İstanbul'un da işgal edilebileceği yolunda kaygılar oluşturur. Buna çözüm olarak kuzeyden Rusya'nın yardıma gelmesi, Boğaziçi'nin yine odak olmasını beraberinde getirir. Rus askerlerinin başkente bu derece yakın bir noktada, bugün Beykoz Kundura Fabrikası olan bölgeye çıkışı ve Kavalalı güçlerinin Torosların gerisine çekilmesine değin burada kalması, her ne kadar bu kez kurtarıcı vasfında da olsalar İstanbul'un güvenliği açısından kuşkusuz çok büyük kaygı uyandırmış olmalıdır. Rusya'da padişah 2. Mahmud'a duyduğu muhabbetten ziyade Kavalalı gibi güçlü bir düşman yerine artık zayıf gördüğü Osmanlı'nın tahta kalmasını avantajlı bulduğu için böyle davranmış olsa gerektir. Sonuçta 1833 tarihli Hünkar İskelesi anlaşması ile Ruslar Boğaz içinde büyük avantaj sahibi olmuş, Osmanlı Devleti ise Boğazları Ruslara kullandırma konusunda bağlayıcı bir hükümlük altına girmiştir. Bu durumun İngiltere'nin hoşuna gitme olasılığı kuşkusuz çok düşüktür. Nitekim Osmanlı içindeki baskılarını arttıran İngilizler sadece 5 yıl sonra yine Boğaz içinde Reşit Paşa'nın sahilhanesinde Baltı Limanı ticaret anlaşmasını imzalamışlardır 1838'de. İngiltere bu şekilde çok önemli ayrıcalıklar kazanmış ve başka Avrupa devletlerine de yeni ayrıcalıklar taşınmasının yolunu açmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti dış ticaretteki tekeller düzenini olağanüstü vergi ve sınırlama yetkisini yitirmiştir. Abdülmecit'in son taht yılında yani 1861'de yine Boğaz sahilinde bu kez günümüzde mevcut olmayan Keçicizade Fuat Paşa yalısında Kanlıca Ticaret Muhadeleri adıyla Batı devletleriyle bir dizi ticaret anlaşması daha imzalanır. Bu dönemde dünya güçleriyle imzalanan anlaşmaların Boğaziçi'nin semtlerinin adlarını taşıması bile bu coğrafyanın hep daha fazla odak haline geldiğinin bir göstergesi sayılabilir. Bu iki tarih arasında şirketi hayriyenin kurulması ve tüm Boğaziçi'nde düzenli vapur seferlerinin başlatılması bu su yolunun artık kent merkezinin neredeyse bir parçası olmasının yolunu açar. Yine aynı dönemlerde 2. Mahmut'tan itibaren saray yaşamının tümüyle Beşiktaş'ta geçmesi de Boğaziçi'nin siyasi ve toplumsal yaşamdaki ağırlığını arttırmış olsa gerektir. Yine bu arada Osmanlı için belirleyici önem taşıyan Kırım Savaşı'nı da hatırlamak gerekir. 1853-56 bu kez İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar o günkü ortak düşmana karşı Boğaz'dan hep birlikte geçerler
ve kendileri geçip gittikten sonra da Boğaz sakinleri üzerinde kalıcı etkiler bırakırlar. Cevdet Paşa bunu kendi sözcükleriyle şöyle anlatır. Kibarhane yaşamaya alıştılar ve Boğaz içinde yıllar tutmaya kalkıştılar. Boğaz içinde istikrar alınacak köşe bucak kalmadı. Büyükdere'de dört odalı bir kira evi bulmak, büyük saadete nail olmak gibi bir muzafferiyet sayılıyor idi. Boğaz'ın hem dar ve keskin dönüşlü hem de zorlu akıntılarla dolu suları zaman zaman kazalarla danıldı. Bunların bazıları ucuz atlatıldı, bazıları ise facialara yol açtı. 1979 yılında İbya'dan getirdiği ham petrolü ülkesine ulaştırmak için yapacağı Boğaz geçişi için Marmara girişinde kılavuz beklerken patlayan ve haftalar boyunca yanan neredeyse 300 metre uzunluğundaki Ruman tankeri Intebentanta, enerji örneklerden biri olarak ilk akla gelenler arasındadır. Efendim hepimiz bu faciayı yakından hatırlıyoruz. Hatırlarsınız işte Haydarpaşa açıklarındaydı. Yıllarca durdu orada o enkaz. Neden sonra işte parçalandı, ortadan kaldırıldı vesaire. Öyle ki Anadolu yakasında birçok patlama olduğu zaman camlar, çerçeveler aşağı inmişti. 79 yılında. 2009 yılında Yeniköy Şehzade Burhanettin Efendi yalısına yarısı boyunda bir gemi çarptı. Kazadan daha fazla evde bir tiyatro sanatçısının kiracısı olması dikkat çekmiş. Olay gazetelere bu şekilde yansımıştı. Bu satırlar yazılmadan sadece birkaç gün önce ise Hekimpaşa yalısına bir gemi çarptı ve büyük hasar verdi. Yani hakikaten bu yalılar meselesi çok meşhurdur. Zaten sahipleri yalıyı bir yandan cemiyet olayları için kiraya verirken düğün, dernek gibi, bir yandan da içerisinde klasik müzik konserleri gibi faaliyetler düzenlemelerini olanak tanımaya çalışıyordu. Ailenin elindeki antika eserler ve belgeler de yalı içinde muhafaza ve teşhir ediliyordu. Yani bir nevi müze hükmündeydi. Gemi kazasının bir etkinlik gününde olmaması can kaybını engelledi ama korumasız sanat eserlerinde büyük hasar olduğuna şüphe yok. Tek teselli ahşap yalıların duaları gereği rahatlıkla baştan kurulabilmesi, durumun vehameti ortada olmakla beraber eğer müdahalede gecikme olmazsa yapının çok büyük kısmının kurtulabilmesi hala mümkün.

mümkün gibi görünüyor demiş Bornovalı, notları arasında bunu da almış. Cevelan zamanı efendim Boğaziçi'nde. Ne demekmiş bu Cevelan zamanı? Şöyle kaleme getirmiş yazar. Ve şimdi tabii ki yemiş iskelesinden yola çıkmalı. Evliya Çelebi içinde her şey burada başlamıştı. Evet, bu küçük cami, koca bir gezi külliyatı olan Seyahatname'nin rüya kalemiyle yazılmaya başlandığı yer, imparatorluğun minyatörü diye tanımladığımız Boğaziçi'ni gezmek için de en doğru başlangıç noktası burası olacak. İskelenin bulunduğu yer Rakıp Gümüşbala Caddesi sahilinde. Bu ismi gezimizde tekrar hatırlayacağız. Ahi Çelebi Camii'nin yanından yola çıkıyoruz. Hemen tümüyle sökülmüş durumda bulunan ve güçlendirme çalışmaları süren, en son efendim İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından kullanılıyordu İTÜ binası. Burada 1963 tarihinde açılan proje yarışmasına kazanan mimar Orhan Şahinler'in tasarımıydı bu bina. Galata Köprüsü'nün altından geçerek Roma'nın ve Osmanlı'nın limanı olan Haliç'ten çıkacağız ve halk arasında kullanıldığı anlamıyla Boğaziçi'ne doğru yola çıkacağız, yola döküleceğiz. Bu sırada solumuzdaki Galata Kulesi her zamanki gibi manzaraya hakim. Ama biliyoruz ki Galata Kulesi daha önceden burada tek başına durmuyordu. Ceneviziler tarafından inşa edilen Galata, surlarındaki kulelerin en görkemlisi olarak yükselmekteydi. Yaklaşık olarak Azap Kapı ile Tophane arasında denize yakın bir sur hattı vardı. Surlar her iki taraftan kara yönüne doğru çıkmakta ve birbirlerine kavuşmaktaydı. Mahalle aralarında başka sur parçaları da vardı. Surlar 1860'larda şehre emaneti kararı ile yıkıldı, yerlerine yollar açıldı. Sadece getiriler düşünülerek yapılan düzenlemeler sırasında İstanbul'un neler yitirmekte olduğu, bu düzenlemelerle nelerin tahrip edildiği pek de değerlendirilmemiş. 3500 metrelik uzunluktaki surlar ve bunların birleştirdiği 30 kulenin yıkılmasıyla 10 dönüm kadar alan kazanılacağı, bu şekilde hem trafiğin rahatlayacağı hem de yangın gibi durumlarda sorun çıkaran çıkmaz sokaklardan kurtulunacağı hesaplanmış. Ayrıca surların önlerindeki hendekler de doldurularak daha da fazla arsa üretilmiş. Bütün bunların delilleri büyük küçük hendek caddelerinin isimlerinden hala yansıyor hakikate. Hatta yeni oluşan parsellerin satılmasıyla gelir elde edilmesi bile düşünülmüş. Kuşkusuz surlar o günün şartlarında işlevsiz ve bakımsız kalmışlardı. Deprem ve yangınlar sonrasında çevre için tehdit de oluşturuyorlardı. Belki o dönemde bunlara sahip çıkacak maddi olanaklar yoktu ya da zamanın anlayışıyla sahip çıkmayı gerçekleştirmek belki mümkün değildi. Ancak bugün tekneyle önünden geçerken Galata'yı surlarıyla birlikte izlemek bile ne kadar etkileyici olurdu. Biraz aşağıda sahile paralel olarak neoklasik anlayışta tasarlanmış bir dizi binanın oluştuğu Bankalar Caddesi bulunuyor. Resmi adı hala Voyvoda Caddesi ama bunu pek kullanan yok gibi. Galata özellikle imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı Bankası'nın da aralarında bulunduğu yoğun bir banka varlığına sahip olmuş. Bu gelenek halen büyük ölçüde sürüyor. İtalyan mimar Alessandro Valori'nin tasarımı olan Osmanlı Bankası binası bugün Merkez Bankası ile Esalt Galata arasında yarı yarıya paylaşılmış halde kullanılıyor. Köprünün altından çıkar çıkmaz sahile dikkatle baktığımızda ilk önce bir banka binasını görüyorsunuz. Zamanın bu banka efendim hali hazırda devam ettiği için reklama girmesin endişesiyle okumuyorum adını. Zamanın Avusturya Bankası, Avusturya Bankası terasının iki köşesinde bulunan heykellerle dikkat çekiyor. Yapı Karaköy'ün liman, finans ve iş merkezi konumuna uygun döneminin son çizgilerini taşıyan bir prestij göstergesi. Yapının alt kısmı saray mimarisini andırırken nispeten hareketli üst bölümü Karaköy'e bir Viyana havası getiriyor. 20. yüzyıl başlarında çok sayıda uygulaması bulunan sekesyon modernizminin İstanbul'daki önemli örnekleri arasında gösterilebilir. Yapı zaman içinde kuzeye doğru genişletilmiş. Efendim Karaköy'de meydanın eski fotoğraflarını incelediğimizde büyük bir eksiklik olduğunu fark ediyoruz. Karaköy Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi artık yok. İtalyan mimar Raimondo'nun meydana kazandırdığı bu zarif eser başka bir yerde tekrar kurulmak üzere buradan sökülmüş. Ancak sadece söküldüğüyle kalmamış. Efendim başka şu anda tekrar inşa edilme yönünde niyetler beyan ediliyor. İyi belgelenmiş ve ince detaylarına kadar tanınan bu yapının çok ayrıntılı şekilde ihya edilmesi mümkün. Efendim başka bir kaynaktan okuduğum ve hafızam yanıltmıyorsa bunun buradan sökülüp adalara götürüldüğü, kazara adaya götürülürken de mermerlerinin parçalarının denize döküldüğü şeklinde kayıtlara geçtiği bir mevzu da var. Ayrı bir şey

Efendim. Ama hangi hocamızın kitabında okudum onu hatırlamıyorum. Kılıç Ali Paşa Camii Haziresi açısından da dikkate değer bir eser efendim Kılıç Tophane'de. Öncelikle Bani'nin kimliğine uygun olarak çok sayıda denizcinin mezarını barındırmakta. Bu mezarlar taşlarındaki referanslarıyla sahiplerinin kimliğine uyum sağlıyor. Ayrıca Hazire mezarsız taşlar konusunda da hayli zengin. Örneğin 1944'te hemen Tophane-i Amire binalarının arkasından geçen Defterdar yokuşu üzerinde Epülfaz Camii yıkılırken oradan nakledilen mezar taşlarına ev sahipliği yapıyor. Cami kısa süre önce geri geldi ama mezarları taşlarıyla tekrar birleştirmek kolay olmayabilir. Epülfaz Camii efendim Defterdar yokuşu üzerinde böyle bir cami de maalesef tarih olmuş olanlardan. Zaten maalesef Semavi Eyici hocamız İstanbul'da bu yıkılan işte yol açılması 60'lı yıllarda özellikle biliyorsunuz İstanbul'da bu bir yol takıntısı var. İşte 300 yıllık 500 yıllık çınarlar, çeşmeler efendim daha birçok tarihi eser bu şekilde katlediliyor, ortadan kaldırılıyor. Bazı çeşmeler efendim sözümanı depolara kaldırılıyor, sonra ortadan kayboluyor vesaire. Öyle üzüntü verici bir dönemde yaşanıyor. Efendim bize Boğaziçi'ni gezdiren bu güzel kitaptan bölümler paylaşmaya devam edeceğim sizlere. Geçmişle bugünü mukayese ederek bizi böyle sahil şeridinde gezdiriyor efendim. Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitabından paylaşım yapıyorum sizlere. Yani biliyorsunuz ki maalesef diyerek söylüyorum İtalyanlar bu korumacılık anlamında miraslarını, kültür miraslarını koruma anlamında önemliler. Yani onlar kendisine birçok nişan ve başka ödüllerle teltif etmişler. Yani ne diyelim, Allah gani gani rahmet etsin, Semavi Eyici Hoca anlatırdı. Yani birçok caminin yıkılma kararı çıkmışken hususi yani şahsi gayretleriyle o camilerin yıkılmasını ortadan kaldırmıştı. İşte 80 küsur yaşından sonra bir devlet tarafından, ki Allah rahmet eylesin, üniversiteden girişinin kesilmesinden dolayı da ayrıca bir kızgınlık içerisindeydi. Üzüntü içerisinde, kırgınlık içerisindeydi. Neyse ki işte son yıllarda biraz gönlü alındı. Allah rahmet eylesin. Efendim Salacak Kahvehanesi'nde Boğaziçi yolculuğumuza küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Dünü bugünüyle Boğaziçi'nin tarih atlası Sedat Bornaval'ın kaleminden bizi sahil şeridi boyunca gezdiriyor. Dünkü durumu ve bugünkü durumuyla bakın kaldığımız yerlerden devam edelim. Dolmabahçe Camii'nin atlattığı badireler kısmından. Diyor ki sahil sırada Dolmabahçe Camii adıyla meşhur Bezmi Alem Vade Sultan Camii var. Cami önceleri daha geniş bir arsaya yayılırken dış havlusu sonradan yola katılmış. Bu ifade yol genişletmeleri sırasında tahrip edilen eserler için durumu az üzücü göstermeye çalışan bir terim. Anlaşılacağı gibi avlu yerle bir edilmiş. Şu anda deniz kenarında bulunan muvakkithanede yol tarafından sökülüp buraya monte edilerek tahripten kurtarılmış. Dolmabahçe Camii başka badireler de atlatmış. 1941 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nce depo olarak talep edilmiş. 1947 yılında ise Deniz Müzesi'ne tahsis edilmiş ve yıllar boyunca içerisine yerleştirilen vitrinlerle tam anlamıyla müze işlevi görmüş. Yolun kara tarafında ise Mehmet Emin Ağa Sebil'i var. Bu da yer değiştiren ama bazı kısımları yitirse de hiç değilse canını büyük ölçüde kurtaran eserlerden biri. 1740'lı yılların başında Bani ve ailesinin mezarlarını kapsayacak bir hazire ile bir bütün oluşturacak biçimde yapılmış. Son derece temiz ve bakımlı tutuluyor ancak bugün mezar dışında bir işlevi kalmamış durumda. Ana maksadı olan su sağlama işleminden kopmuş. Buradan kara tarafının içlerine bakılınca Maçka'ya uzanan derin bir vadinin varlığı hemen dikkat çeker. Ancak bu vadiyi oluşturan akarsu artık mevcut değil. Vadinin yamaçlarında ilk göze çarpan yapı bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi olan Gümüş Suyu Kışlası. Biraz daha yukarıda ise yine ÜTÜ'ye ait olan Taş Kışla bulunuyor. Her tarihi binanın bir gün otel olmayı tadacağını düşündüğümüz yıllarda bu yapı için hebesli projeler hazırlanmıştı. Şu anda eğitim işlevini hala sürdürüyor. Mimarlık Fakültesini barındırıyor. Biraz daha içeride ise

İstanbul'un meşhur bir oteli bulunuyor. İsmi artık başka bir isim. Otellerin isimlerini vermiş. O onları zihnimizde şey yapsın diye biz onları zikretmiyoruz efendim. Bu yamaçta biraz daha ilerleyince dönemin spor ve sergi sarayı, bugün Lütfü Kırdar Kongre Merkezi var. İtalyan mimar Viotto Villa'nın tasarımı kuzey yamaçta hemen taş kışlanın karşısına denk gelecek konumda ise yine İTÜ'ye ait Maçka Silahhanesi'ni görüyoruz. Maçka'dan aşağı inen bu vadinin ağız kısmında bir körfez olduğunu ve doldurularak bugünkü haline getirildiği biliniyor. Dolmabahçe Stadyumu büyük ölçüde bu dolgu alanının içinde yer alıyor. 1939 yılında yine İtalyan mimar Paolo Vietti tarafından tasarlandı ve zaman içinde bazı ekler yapıldı. Ülkemizde birçok spor yapısı bulunan Violi, Türk mimarlardan Şinasi Şahin Giray ve Fazıl Aslı'ya birlikte çalışmıştı. Zaman içindeki müdahalelerle ilk tasarlandığı halinden çok farklılaşan stadyum, birkaç yıl önce yenilendi. Deniz tarafındaki taş kulelerin görünür şekilde muhafızı ve süliyete zarar verecek aşırılıklardan kaçınılması bile başlı başına olumlu sayılmalı. Stadyum için seçilen yerde sarayın İstable amire tabir edilen ahırları bulunuyordu. Ahırlar zaten hayli harap halde olduklarından fazla sorunla karşılaşılmadan yıkılıp yerlerine dönem için son derece çağdaş bir stadyum inşa etme işine soyunuldu. Hatta bu rahatlıkla özel sektör elinden gelen bulunan Taksim Stadı, yani bugünkü Gezi Parkı için yıkım kararı da verildi. Ama hesaba katılmayan bir şey vardı. Stratejik olarak önem taşıyan top arabalarının çekilmesinde kullanılan hayvanların barındığı, hatta yurt dışından ithal edilen hayvanların kabul edildiği ve gerekli tedavilerin yapıldığı hastanede burada bulunuyordu. Neyse ki Milli Müdafaa Vekaleti'nin yoğun itirazlarına çözüm bulundu ve inşaat başarıyla tamamlandı. Stadın önüne sahile geri dönüldüğünde Dolmabahçe Sarayı'nın giriş yolu üzerinde Saat Kulesi'ni görüyoruz. Kule saraydan hayli sonra yukarıda söz edilen Saat Kuleleri modasıyla birlikte 2. Abdülhamit devrinde inşa edilmiş. Bugün cami ile kule arası büyük ölçüde otopark alanı olarak işlevdirilmiş. Kulede buraya sanatsal bir fon oluşturuyor. Bu alanın tüm sahilinde ise derme çatma gece dahil muhtemelen gün kondular var. Bu tür bir yapılaşma Boğaziçi'nin çağdaş mimarisinin en belirgin unsurlarından, polimer çeşitleriyle örülmüş, hatta sıklıkla sarmalanmış mekanlar bu yapı tipolojisine güzergahımız boyunca hep denk geleceğiz. Kulenin kara tarafındaki yoldan yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'nın ağır neo barok planlı üç bükey cepheli karşılama birimlerine doğru ilerlemek mümkün, ama biz burayı da yandan görecek şekilde yine deniz güzergahımız üzerinden devam edelim. Kare formlu fıskiyeli havuzlu bir bahçeyi takip ederek sarayın deniz hattından biraz içeri çekilmiş büyük kütlesine ulaşabiliyoruz. Ama bundan önce gözümüz yine kara tarafına takıldığında bahçenin yamaçtaki devamının artık saray arazisinden kopmuş olduğunu fark ediyoruz. 30 yıla yakındır burada cam cephelerle kendini gösteren başka bir otel binası bulunmakta. Gümüşsuyu'ndaki otelden hatırlayacağımız bir mimarın tasarımı, aslında daha Abdülaziz devrinde bu alana başka bir işlev verme kararı doğmuş. Otelin hemen arkasında bulunan ve bugün İnönü heykelinin bulunduğu park alanı hayli görkemli bir cami yapılmak üzere ayrılmış. Bayıldım Bahçesi adı verilen bu alanda 1875 yılında inşasına başlanan cami, Abdülaziz'in hemen ertesi yıl tahttan indirilmesi nedeniyle tamamlanamamış. Sadece büyük mermer bloklarla temelleri atılan caminin minarenin mimarının Sarkis Balyan olduğunu biliyoruz. Ancak elimizde görünümüne dair fikir verecek bir çizim bulunmuyor. Yerde kalan temel taşları bu alana Taşlık isminin verilmesine de neden olmuş. Alanı belediyeden kiralayarak bir süre hizmet veren Taşlık Gazinosu, ardından bu isim 1990 yılına değin Mimar Sedat Hakkı Eldem'in tasarladığı Taşlık Kahvehanesi'nde yaşamıştı. Sonradan bu yapı otel projesi kapsamında yıkılarak daha küçük ölçekte yeniden inşa edildi ve lokanta işlevi üstlendi. Yani bu da ayrı bir hepimizce malum olan bir hadisedir. Sultan Abdülaziz Han'ın bu alanı bir cami yaptırmak için değerlendirmesi mümkünken ve hatta temeli atılmışken sonradan biliyorsunuz burası uzun yıllar efendim alkol tüketilen bir mekan haline geldi ve çok uzun yıllar devam etti. Ne diyelim, yani işte bakın, yani sarayın bahçesi zaten bugünkü top koşturulan alan, yani sarayın bir alanı netice itibariyle. Öbür taraftan

diğer cami şerif müze olarak, hadi müze olarak kullanılması gene başka bir şey. Depo olarak kullanılması, devlet malzeme ofisi tarafından depo olarak talep edilmesi vesaire yani. Eğer Aziziye Camii buraya yaptırılmış olsaydı İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nın yukarıdan bakan ve Boğaziçi'nin süliyetin hemen daha başlangıç bölümünde çok belirleyici etkide bulunan bir eser kazanmış olacaktı. Muhtemelen de hemen önüne çağdaş otel blokları kondurmaya kimsenin eli varmayacaktı. Ama tabii belli de olmaz. Yani bu aslında yakın zamana kadar mümkündü bu alanı değerlendirmek. Saray kapısına yürürken arada bir miktar ağaç var. Ancak ağaçlar saray cephesinin algılanmasını engellemeyecek ufaklıkta tutulmuş. Dolmabahçe Sarayı'nı oluşturan iri kütlenin güney kısmında ilk karşımıza çıkan birim Mabeyni Hümayun selamlık. Dolmabahçe Sarayı'nın Boğaz cephesi İstanbul mimarlığının en güçlü neoklasik ifadesini taşıyor. Belki aralıkla tekrarlanan sütunlu ve üçgen çatılı cepheler antik Yunan Roma mimarlığının esintilerini aynı zamanda Avrupa'yı çizgiyi sahile aktarıyor. Batıdaki saraylar ve kamu yapıları Rönesans'tan bu yana klasik biçimde tasarlanmış. Dolmabahçe'de bunun İstanbul'daki hatta Türkiye'de en gösterişli örneği sütunlu üçgen alınlıklı antik tapınak cephesi çağrışımları da Dolmabahçe ile birlikte anıtsal şekilde Boğaziçi kurgusunda yer almaya başlıyor. Efendim, Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabında bizi Dolmabahçe'den Beşiktaş'a taşıdı. Diyor ki denizcileri ve denizciliği temsil eden Beşiktaş'tan söz ederken kuşkusuz Beşiktaş'ı bu mertebeye getiren Barbaros Hayrettin Paşa'nın teveccühü olduğunu hatırlamalıyız. Aynı zamanda burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir yalısı olduğunu biliyoruz. Buraya defnedilmesi de semtle bağını kopmayacak derecede güçlendirmiş. Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk mezar yapısı olan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin hemen arkasında biraz daha kara tarafında bir diğer Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'nın camisi de bulunmakta. Mimar Sinan burada beklenmedik şekilde Edirne Üç Şerefeli cami planını değerlendirmiş. Tesadüf müdür bilinmez Sinan'ın Şehzade'den Selimiye'ye giden mekan gelişim çizgisinden saptığı diğer bir yapıtın da bahanesi yine bir Kaptan-ı Derya'dır, Piyale Paşa. Bugün Sinan Paşa Camii'nin denizden caddeden en çok dikkat çeken unsuru çok geçmeden eklenip bir süre sonra ortadan kaybolan ve kısa süre önce ahşap malzemeyle ihya edilen Hünkar Mahvili, günümüzde 2. Abdülhamit'e olan ilginin artmasıyla Sinan Paşa Camii de padişahın yılda iki kez Yıldız Sarayı'ndan biraz uzaklaşarak Cuma namazlarını kıldığı Yıldız Hamidiye Camii yerine bayram namazına gittiği cami olarak hatırlanmaya başladı. Beşiktaş Meydanı'nın eski hali çok daha yoğun bir yapılaşma barındırıyordu. Buna dair fotoğraflar mevcut. Büyük ölçüde dolgu olan bu alanın bir meydan haline getirilmesi ise 30'lu yıllardaki Prost planında bile mevcut olan bir öneridir. İkinci Dünya Savaşı'nın maddi sıkıntılarına rağmen gerçekleştirilen Barbaros Sanatı ile ünlü kumandanın isminin daha da görünür kılması yönünde önemli bir adım atılmış. Meydanın en şık yapılarından bir diğeri de vapur iskelesi. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin tüm özellikleri yansıtan yapı Ali Talat Bey'in 1913 tarihli bir eseri Boğaz hattında Büyükdere Kuzguncuk iskelelerinde de imzası olan bu mimari tekrar hatırlama olanağı bulacağız. Günümüzde adı pek az sayılıyor. Oysa Mimar Sinan'ın yanına defnedilen tek mimar olacak kadar mesleğinde de yer edinmiş. İskele denizin üstünde bir köşk gibi, sivri kemerleri ve çinileri buraya Osmanlı ruhu veriyor. Bunlar klasik cami mimarlığından bildiğimiz özellikler. Kuleleri, terasları, taş oyma sanatını taşıyan yapı parçaları ve simetrik yatay gövdesiyle de Avrupa Amerikan villa mimarlığından çizgiler taşıyor. Hakikaten Beşiktaş iskelesi 1913 yılında yapılmış bir yapı. Tatlı bir mimarisi var. Belki koştur koştur biniyoruz geçiyoruz ama şöyle bir uzaktan ya da böyle fotoğrafla bakınca ya ne kadar da tatlıymış diye detaylara daha da insan vakıf olabiliyor. Efendim, Beşiktaş'tan Azilere götürüyor bizi Bornovalı Boğaziçi Tarihi Atlası'yla. Diyor ki Boğaziçi boyunca devam edince yolumuz çırağına çıkıyor. Özellikle Beşiktaş Üç Saray arasına sıkışmış bir semt. Böyle bir şeref muhtemelen pek az semte nasip olur. Aslen bir köy yerleşimiyken konumunun getirdiği avantajla Beşiktaş'ın içinde birçok mahalle gelişmiş. Bu civardaki birden fazla Rum mahallesinden biri de burada. Panakya Cihan Nüma
aynı adlı lise Bahçeşehir Üniversitesi binaları arasında rahatlıkla seçiliyor. Bir zamanlar burada Devlet Güvenlik Mahkemesi bile vardı. Muhtemelen dünyanın en güzel mahkemeli, manzaralı mahkemesiydi. Buradan itibaren en ek binalarıyla birlikte Çırağan Sarayı bölgesine giriyoruz. İlk karşımıza çıkan yapı oradaki meşhur efendim otel. Denize geniş yapı zaten mevcut. Tarihi birim, saray geçmişten sonra bina hayli badireler atlattı. Efendim, yani eski Çırağan Sarayı burası. Saray geçmişinden sonra bina hayli badireler atlattı. İETT deposu olarak pencerelerine suntaların çakıldığını ve o günleri hatırlayanlar bilir. Sonraları Türkiye Elektrik Kurumu'na devredildi. Devlet konuk ev olarak tasarlanması planlanıyordu. En sonunda sağ ve soluna kendisinden biraz daha geride ve hemen hemen aynı kütlede iki ayrı birimin eklenmesiyle sahil şeridi de genişletilip rekreasyon alanlarında oluşturularak yeni işlevine tahvil edildi. Sonraki yapı Beşiktaş Anadolu Lisesi. Efendim, burasıyla ilgili bir hatırayı fakir size arz etsin. İkinci Ney Hocam Osman Er Kahveci. Selman dedi rahmetlik merhumdan beraber gönül bağı olan insanlar idi. Hürmet ederler, severlerdi. Ben kendisiyle müşerref olamadım. Bu Çırağan Sarayı'nın bahçesinde Mevlevi büyükleri var idi. Onların türbe-i şerifleri var idi. İşte bu inşa, malum otelin inşası süresince orada bir takım faaliyetler yapmak için, mezarları kaldırmak için gayret ettiler. Tabii muvaffak olamadılar vesaire. Neticede ehlini buldular. Tabii Selman Dede ve efendim Muhibbanı giderek orada efendim Mevlevi usulüne uygun bir şekilde desturla oradan o naaşları aldılar. Hiçbir sorun yaşamadan naklettiler Galata Mevlihanesi'ne. Dolayısıyla orada da bir takım tabii enteresan hikayeler var, meseleler var. İşte bu da Evliya-i İzam'ın yani her şekilde destur almadan, onlara bir saygısızlık yapmadan hareket edilmesi gereğinin gene yakın zamanlarda yaşanılan bir tezahürü. Yani şunun şurasında 20 küsur sene önceden bahsediyoruz. Yanılmıyorsam. Yani ne kadar oldu otel bilmiyorum ama o inşaat başladığı zaman yaşandı bunlar. İşte destursuz adım atmamak lazım. Allah haddini bilenlerden eylesin hepimizi. Efendim, sarayı anlatıyor burada uzun uzun. Deniz ile bina arasında yüksek duvarlar bulunuyordu. Yoksa bu kapılara ihtiyaç da olmazdı diyor. Bir Çırağan Sarayı'nın kara kapıları özetle başlı başına birer anıt bina kimliğiyle tasarlanmış desek abartmış olmayız diyor. Demir kapı kanatlarından bahsediyor. Dantelsi dekorasyon ve biçimlerden den vurarak. Çırağan denince aklımıza gelmesi gereken en önemli isimli Beşiktaş Muhafızı 7-8 Hasan Paşa. Döneminde 2. Abdülhamit'e karşı yapılan darbe girişimini bastırmasıyla tanınan Beşiktaş komutanı bugün daha çok çarşı içindeki kendi adını taşıyan fırınla anılıyor. Çırağan olayı diye anılan bu darbe girişimini kısaca hatırlayalım. 20 Mayıs 1878 tarihinde gazeteci Ali Suavi organize ettiği birkaç yüz kişiyle Çırağan Sarayı'nı basar. Nöbetçileri etkisiz hale getirerek 5. Murat'ın tutulduğu harem dairesine girer ve kolundan tutup Sultan Murat çok yaşa naralarıyla onu dışarıya çıkarmaya çalışırken Beşiktaş zabıta amiri Hasan Paşa askerlerle olay yerine gelip Ali Suavi'yi kafasına sopayla vurarak öldürür ve yakın Türk tarihinin üzerinde en çok konuşulan olaylardan biri gerçekleşir. Bu Hasan Paşa hakkında imzasını Arapçada 7 ve 8 belirten işaretleri kullanarak attığı yolunda bir efsane dolaşır, durur. Rivayete göre okuma yazması olmadığından veya çok zayıf olduğundan böyle yaparmış. Okuma yazması olmayan bir paşa rakamlardan kolay bir imza arıyorsa kendisini 11 Hasan Paşa olarak ifadesiyle tanıtması çok daha kolay olurdu. Bu yolda başka öneriler de getirebilirim demiş. Muhtemelen aslında okuma yazması zayıf ve belki de sadece rakamları bilen birileri paşanın asayişi korumak için muhatap olduğu zümrenin sıklıkla cühela takımı olduğunu düşünebilir. İmzasını ancak bildikleri rakamlarla benzeterek paşayı böyle anmaya başlamış olabilirler. Paşa hakkında yazılan bir kitap
kitapta belirtilen şekilde atılmış bir imzanın henüz ortaya çıkarılamadığı dile getiriliyor. Sarayın hemen gerisinde caddenin üzerinde geçen bir yıldız köprüsü var ve yapısı aslen kendi bahçesi olan bugünün Yıldız Parkı'nı bağlıyor. Aslında hemen tüm yılların bahçelerine geçiş sağlayan en az birer tane köprüleri vardı, ancak yol inşa süreçlerinde hepsi yıkıldı. Caddeyi daralttığı için sürücülerle çok sevilmeyen bu köprü tam Boğaziçi boyunca ayakta kalabilmiş yegane örnek durumunda. Efendim, bu 7-8 Hasanpaşa'nın Beşiktaş'taki çarşı içerisindeki fırını çok meşhurdur. Özellikle yani çay kurabiyeleri hakikaten çok, yani şöyle söyleyeyim, eski bir İstanbul fırını, bir semt fırını. Görmek isterseniz ya görmediyseniz bir gün yolunuz düştüğünde, tabi sadece orayı değil muhakkak Sinanpaşa Camii'ni, içerisinde de efendim haziresinde de çok önemli zat-ı şerifler metfun, onları da ziyaret ederek tabi bakın şimdi sırası geldi Küçük Mecidiye ve Yahya Efendi dergahı. Şimdi oraya kadar çıkarttı bizi efendim Sedat Bornovalı, ama bir muhabbete gene küçük bir virgül koyalım. Boğaz'da gezmeye devam ediyoruz efendim. Sedat Bornovalı'nın kaleminden Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitaptayız efendim bugün. Bizi aldı daha efendim Eminönü'nden başladı, böyle sahilde gezdiriyor Sedat Bornovalı. Kısa bir aradan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim biz bugün Boğaziçi'ne denizden geziyoruz. Sedat Bornavalı Mimar Doktor Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabından bizi ta başlattı Eminönü tarafından. Oradan doğru böyle Kadıköy, Tophane vesaire Dolmabahçe, Beşiktaş'a kadar getirdi. En son Çırağan Sarayı'nı gezdik. Şimdi hemen yine kara tarafına, caddenin kara tarafına dikkatimizi çekiyor. Sedat Bornavalı diyor ki Küçük Mecidiye Camii vardır, deniz güzergahından gizleniyor. Ancak dikkatle bakılırsa eski Çırağan Sarayı olan bugünkü otel biter bitmez çaprazdan kısmen görmek mümkün oluyor. Bu caminin bir diğer özelliği de Sultan Abdülmecid'in adının aynı çevrede yaptırdığı ve diğer ikisi çok daha görkemli olan üç camiden sadece bu yapıtta hatırlanması. Dolmabahçe ve Ortaköy camileri artık halk arasında sadece semtlerin ismiyle anılır oldu. Gözden uzak kalıyor diye yakındık, ancak diğer iki yapıtla arasında farklara dikkat edince insan belki de Küçük Mecidiye bunun için yapılmıştı diye düşünüyor. Küçük Mecidiye'nin yüzeyleri çok daha sade, hemen tümüyle bezemesiz. Ayrıca bir Selahattin Camii olmasına rağmen tek minaresiyle olabildiğince alçak gönüllü, diğer yandan mütevazi haline rağmen saray camileri geleneğinin bir parçası olduğunu da belirtmek gerek. Güzergahımız üzerinde Yıldız Sarayı yanında Hamidiye, hatta Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başındaki Bezmi Alem Valide Sultan Camii örneklerinde olduğu gibi Küçük Mecidiye'de doğrudan Çırağan Sarayı ile bağlantılı bir cami. Caminin cümle kapısından bağımsız bir hünkâr kapısının bulunması ve Padişah Abdülmecid'in cuma namazlarını sıklıkla bu camide kılması da buna işaret ediyor. Cami ilk inşa edildiğinde de günümüz dahil aradan geçen dönemde de çevresinde bir mahalle bulunmadı. Mahallesiz saraya hitap eden cami örnekleri arasında erken dönemlerden Konya Selçuklu Sarayı ve Velahattin Cami ilişkisi ile Abdülaziz döneminde Çağlayan Kasrı yakınındaki Sadabat Camii'ni görmek de mümkün. Son restorasyonda kubbenin tümüyle künklerden inşa edildiği ortaya çıktı. Sadece akustik amaçlarla değil, hafif malzemeyle yapılmış bir örnek ve Türkiye'de benzersiz bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine caddenin kara tarafında Küçük Mecidiye Camii'nden hemen sonraki yamaçta bölgenin en önemli yapı gruplarından biri görülüyor. Yahya Efendi Dergahı. Evet, şimdi geldik buraya. Burası çok önemli. Dergah yüksek konumu sayesinde denizden çok rahatlıkla fark ediliyor. Hatta denize gayet hakim durumda bulunuyor demek belki de daha doğru olur. Dergahın zamanında çok daha geniş bir alana yayıldığı biliniyor. Sahilde ulaşımını sağlayan geniş bir kayıkhanesi de varmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan Yahya Efendi'nin vefatının ardından kendisine büyük saygısı olan 2. Selim kabir üzerine tasarımı Sinan'a ait olan kâgir bir kubbeli türbe inşa ettirmiş. Tekkeyi de genişletmiş. Tekkenin türbeler dışında bugünkü şeklini alması 1873'te Sultan Abdülaziz'in annesi Pertev Nihal Valide Sultan'ın büyük onarımıyla gerçekleşmiş. Külliyeye en son eklenen yapı 20. yüzyıl başında ilave edilen kütüphane. İçindeki kitaplar artık Süleymaniye Kütüphanesi'nde devredilmiş durumda. Bir yandan gelişmesi sürerken hemen yanı başına yerleşen Yıldız ve Çırağan saraylarının dergah arazisinin mühim kısmını ilhak etmesi adeta kaçınılmaz olmuş. Deniz tarafından görülen ve eline hatları belirgin almaşık malzemeli duvar örgüleriyle dikkat çeken türbe Yahya Efendi'ninki değil. Güzelce Ali Paşa'nın türbesi. Yahya Efendi Türbesi ise denizden mihrap cephesi görünen cami tevhidhane bölümünün kara tarafında. Kanuni'nin kızı Raziye Sultan ile 2. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın da sandukaları da türbede bulunuyor. Dergahın çok geniş bir haziresi var. Son yıllardaki çalışmalardan 1000'den fazla mezar taşı belirlendi ve kataloglandı. Burada istirahat edenlerden Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Vasıl Rıza Zımon'un da hepimizin sevgiyle andığı isimler. Boğaziçi'ndeki bazı yapılarında ardından söz ettiğimiz Mimar Vedat Tekin kızı da burada bu hazirede. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında ortaya çıkan dikkate değer bir unsur da duvarlardaki grafiti yoğunluğuydu. Uğrayanlar ziyaretlerinin kalıcı olmasını arzu etmiş gibiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir türbe, bir tekkeye, bir hani tekke olduğunu bilmiyorsun. Burası Allah dostlarının yattığı bir mekan, onu da bilmiyorsun. Bir mezarlık, onu da bilmiyorsun. Yani ya kardeşim, orası aynı zamanda namaz kılınan bir cami. Grafiti yoğunluğu nedir yani? Efendim, bu güzel kitaptan paylaşımımızı burada Yahya Efendi Dergahı'nda efendim noktalayalım.
Nasip olursa bir başka programda bu güzel kitaptan paylaşımlar yapmaya devam edelim. Eminönü'nden başlayarak bizi Ortaköy'e kadar denizden gezdirerek ve önemli yapıları tarihçesiyle bize tanıtan, son derece güzel hazırlanmış, hem akademik yönüyle hadiseye hakim efendim, hem de muhabbeti gözden kaçırmadan kaleme almış olan Sedat Bornavalı'nın Boğaziçi Tarih Hattası'ndan bugün sizlere Boğaziçi gezisi sunmaya çalıştık. En son durağımız da Yahya Efendi dergahı oldu. İnşallah dünya ahiret duraklarımız böyle güzel duraklar olsun. İnşallah o noktada karar edebilenlerden olmayı Rabbim nasip-i müyesser etsin dünya ahiret bizlere. Haftaya Sadece Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Reklamlar.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 19.
5: Ana haber bültenini sunuyoruz.
6: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin ifadelerine yer verdi.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan tur uçağı saat 15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, heyette bulunan bazı bakanlar ve katılımcılar da yurda döndü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum, dedi. Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Uluslararası sistemin mevcut yapısı, dünyada yaşanan savaşlar, krizler, insani dramlar ve adaletsizlikler karşısında her geçen gün daha fazla sorgulanır hale geldiğini belirten Bahçeli, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtamadığının açık olduğunu ifade etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin yönetimi yetkililerine üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını kınayarak, "Bu hukuka aykırı, cezalandırıcı önlemleri reddediyoruz ve bunların dayandırıldığı suçlamaları ve gerekçeleri reddediyoruz," dedi. Mahmut Abbas, Gazze şeridinde halkımız İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor ifadesini kullandı. Mahmut Abbas, uluslararası toplum Filistin halkını korumak, onların topraklarında varlıklarını sürdürmelerini güvence altına almak, İsrail işgaline son vermek ve uluslararası meşruiyet temelinde iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha neyi bekliyor diye sordu. Filistin Devlet Başkanı, "Yerleşimci terörü işgalci güçlerin korumasında artıyor. Bu devlet terörizmi ve etnik temizlik," dedi.
6: Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Zeki Aktürk, 23 Eylül'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan tank uzman çavuş Coşkun Sevim'e Allah'tan rahmet, ailesi ve millete başsağlığı diledi. Eğitim ve tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de deniz kuvvetlerinin yanı sıra kara ve hava kuvvetleri, özel kuvvetler komutanlığı, jandarma genel komutanlığı ile sahil güvenlik komutanlığından oluşan 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçlarıyla 14 bin personelin katılımıyla fiili olarak icra edildiğini söyledi. Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü. "Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca İkisi terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanmış, 1069 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11.994, engellenen kişi sayısı da 51.338 olmuştur. Aktürk, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen sistematik saldırıları ve yayılmacı tutumunun devam ettiğinin altını çizdi. İsrail'in Gazze'de ayrım yapmadan düzenlediği saldırılarında kadın ve çocukların hayatlarını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı. Yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gönderilen yakıt ve inşaat malzemelerinin bölgeye girişini engelleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma ihtiyacının karşılanmasını sekteye uğratmakta, hastanelerin işletilmesini engellemektedir," dedi. Aktürk, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret ederek Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerine saldırıların devam ettiğini belirtti. Saldırıların durması gerektiğine dikkati çeken Aktürk, kamuoyu nezdinde uluslararası hukuku olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail'in bu eylemleri sadece bölge için değil tüm dünya için bir tehdittir. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz," ifadelerini kullandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine de Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir," ifadesine yer verildi.
7: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Tarih her zaman dizilerden öğrenilmez, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır." dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Burhanettin Duran, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtmediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor. Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih her zaman dizilerden öğrenilmez. Milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik İsrailli yetkililerin açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra soykırım şebekesi mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması insanlık ittifakı adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır ifadelerini kullandı.
6: İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri de sürüyor.
7: Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adı geçen aracı kurumun sahip ve yöneticileriyle herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağının bulunmadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, köşe yazısında bir şahsın dilekçesinden başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle, Bakan Şimşek hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya söz konusu kurumun sahip ve yöneticileriyle İngiltere'de ya da başka herhangi bir yerde kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı ya da ticari bağının bulunmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sayın Bakanımız 2000-2007 yıllar arasında Merrill Lynch'ın araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımızla herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, bakanımızla herhangi bir ilişkisi bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
6: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı. Alınan bilgiye göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle iki terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebileceği değerlendirilen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda bıçak, 8 mermiyle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
8: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, ve Siirt 22-33 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Balıkçı Çırağı Mehmet Erikli. Sardalyeler birer ikişer ayıklanıyordu. Ağı toplayan yeni yetme balıkçı çırağı sıkça laf işitiyordu. Tek başına ağı toparlayamazdı ya, yardımcılarla birlikte usul usul çalışıyordu. Supi ile birlikte gelmiştik kayıkhaneye. Supi, balıkçıların sohbetini severdi de bir ben alışamamıştım deniz, balık, fırtına hikayelerine. Genellikle bire bin katılıp anlatıldığından pek sahici gelmezdi bana. ''Çek babam çek, çek ki erken toplayalım şu ağı. Bizim de evimiz var, çocuklar bekler sonra.'' diye söylenen usta balıkçı şu çelimsiz çıraktan daha az endişe etmiyordu. Çıraklar hep birbirine benzer. İş yerlerini, evleri bildikleri

bildikleri zaman başkalaşıp dönüşürler. Yoksa işi bilmediklerinden çırak diye çağrılmıyorlar. Aksine işi öğrenmiş oluyorlar ama yüzlerindeki endişe çok zaman sonra siliniyor. Tüm bunlar bir kenara dursun, denizin kabarması, teknelerin ters dönüp mahvolması var ki işte onu sormayın. Sonra çırak, denizci terimlerini kavramamış olacak ki sürekli azar işitiyor ustadan. Çırak, kekeme olduğu için terimleri yalayıp yutsa bile telaffuzda güçlük çekiyor. Usta küplere bindiği zaman kimse oradan indiremez onu. Onu ancak yardımcısı Yalçın sakinleştirebilir.

Laf aramızda bize çoktan laf atıp başından def etmesini beklediğimiz kaptan sanırım kör oldu. Gerçi birazdan ya yanına davet edip oturtacaktır ya da kalaylayıp başından kovacaktır. İşte o akşamüstü iyi tarafından kalkmış olacak ki bizi yanına çağırdı. Çay söyledi. Bir aralık gözüm şu bizim kekeme çırağı takılıverdi. Balık pullarına batmış haldeydi. Ağda bitecek balık yoktu. Ayıkla babam, ayıkla. Çırak içten içe küfür savuruyordu. Nereden mi anladım? Bir insanın küfür ettiği zamanki ifadesini aynıyla yüzünde taşıyordu da ondan. Çaylar geldi, sonra boşlar gitti. Çaylar geldi, boşlar gitti. Çaylar geldi, boşlar gitti derken sohbet tam da benim hoşlanmadığım şekilde kıvrıldı ve ilerledi. Usta balıkçının aynı zamanda gırgırının kaptanıydı, su katıp anlattığı hikayeler bitmek bilmedi. Birinin sonuna gelmeden bir sonraki hikaye hakkında malumat veriyordu. Bir de tuhaf benzetmeleri vardı ki sormayın gitsin. Bir başka hikayeye başlamadan önce gerindi ve bağırarak "Mola!" dedi. Kekeme çırak sanki doğduğu günden beri bu anı bekliyormuşçasına gırgırın içinden kendini kenarda duran içi temiz suyla dolu bidonların yanına attı. Onlardan birini kaptığı gibi başından aşağıya dökmeye başladı. Kaptan bir hop çekti ki belki de sahildeki herkes duydu. Ardından şu sözler savurdu. ''Koçum ne yapıyorsun? Lan o su banyo yapasın diye mi? Hımbıl, senden balıkçı malıkçı olmaz. Defol, zerzevatçı seni.'' Bu azar, kekeme çırağın mola sevincini kursağında bırakmaya yetti. Ağzını bıçak bile açamazdı artık. Çırak, tulumunu bile çıkartmadan oracığa oturuverdi. Çırak, dumanı tüten demli çaya kilitledi gözlerini. Bir yandan çayını yudumlarken korkan gözlerle kaptana baktı. Tam seçemedim ama ağlıyor gibiydi. Bir parça ekmekle soğanı katık edip ağzına götüren bu zavallı çocuk kim bilir nasıl bir hikayeye sahipti. Evet, kaptanın sözü kanundu. Karada, denizde fark etmezdi. Eğer mesai saatleri içindeyseniz ondan başkası yasa koyamazdı. Yasama, yürütme ve yargı. Üçü de ona aitti. Hani neredeyse devletimiz gibi. Nereliyiz, ne iş yaparız, o kimdi, bu kimdi, beriden geldi, öteden gitti derken zaman epey demini almıştı.

Kaptan bizden memnun kalmıştı. Onun stresini, sıkıntısını üzerinden almışız. Öyle söyledi. Pek de rahatladığı söylenemezdi ya. Neyse. O halde onun stresini, sıkıntısını sırtladık. Biz kime satacağız şimdi? Kalkmak için müsaade istedik. Gözüm kekeme çırağı aradı ama bulamadı. Kaşla göz arasında sıvışmıştı çırak. Kaptan ele avuca sığmayan bu çocuğa kızmakta haklı olabilir mi? Çok geçmedi, gırgırdan doğru bir bağırış çağırış koptu. Kaptan hemen fırladı. Biz de iki meraklı olarak arkasından koşturduk. Yardımcısı Yalçın gırgırın güvertesinden denize daldı. Ne oluyor diye bağıran kaptanın anlayamadığını biz hiç anlayamazdık. Öteden bir adam geldi. Usulca yanımıza sokuldu. Anlaşılmayacak bir şey değil dedi. Çocuk dedi, şu yeni yetme. Nah şu uç taraftan ayağına çapanın iplerine dolayıp denize cupladı. Cupladı mı? Ben gördüm vallahi. Dayı iyi de bize neden haber vermedin? Çocuk çok dertliydi. Geri döndüremezdiniz diyen tuhaf adam haklıydı. Kekeme çırağı sudan güç bela çıkarttılar. Çapanın ipini öyle dolamış ki ayağına çöz çözebilir.

sen. Dibe kadar batmış, mosmor olmuş yüzü. Cansız bedeni güverdeye çok yabancı duruyordu. Kekeme çırağın ölüme de çırak düşen bedeni herkesi yıkmıştı. Herkes ağlıyordu. Kaptan hariç. Bir sevdiği varmış meğer. Vermemişler. Değer mi be oğlum? Şimdi sırası mıydı? Daha ne balıklar yakalayacaktık seninle? Diye içten içe hüzünlenen kaptan olduğu yere çöküverdi. Subhi bana baktı, ben Subhi'ye. Ağlaştık.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İşinde kızma ve öfkeni yenip uzaklaştır. Eğer beyler kızarlarsa saltanatlarını kendileri yıkmış olurlar. Dilinle insanlara kaba söyleyip onları incitme. Kaba söz ateştir. Bak, o ateş gibi yakıverir. Sabırlı, yavaş, yumuşak huylu, temiz ve nazik ol da bütün iyiliklere elini uzat ve kavuş. Bu sefer bu uzun yolculuk karşına çıkmıştır. Akıllı insan bu yol için iyi hazırlık yapar. Ey Kutlu Bey, sen saray süslemeye kalkışma. Senin için kara yerin altı ev olarak hazırlandı bile. Ey bey, huzura, saadete güvenip bağlanma. Avunman, güvenmen uyku gibidir, gaflete düşürür. İki cihanın beyliğini istiyorsan şu beş şeye yaklaşma. İyi olan da budur. Harama karışma, zulmetme, haksızlık yapma, insanları öldürme, düşmanlık besleme ve kin gütme. İçki içme, bozukluktan ve fitneden çabuk uzaklaş. İşte bunlar beyliği bozup saltanatı yıkan şeylerdir. Sen her zaman saltanat sürmek, bey olmak istersen doğru kanun yap. Kanunu adaletle uygula ve milletin arasından haksızlıkları kaldır. Ey hükümdar, sen bugün milletin başısın. Aklın ve fikrin ile uyanık olup her zaman milleti koruyup gözet. Padişahın boynuna, üzerine büyük yük yüklenmiştir. Ey temiz tabiatlı kişi, gevşeklik gösterme, tedbirli ol. Ömrünün geriye kalan günlerini boşa geçirme. Her türlü kötülük ve günahları kendinden uzaklaştır. Bu dünyanın vefa kılmayacağını iyi bil. Kendin dünyadan göçüp gidiyorsun, azığını da al. Dünya sarayı bir kazanç yeridir. Burada ne bulursan hepsini kendinden önce gönder. Kendin göçeceksin. Göçmeden önce göçünü, yükünü gönder. Gereken şeyleri al. İşe yaramazları da bırak. Kanuna göre iş yapmaya çalış. Haksızlık yapma. Allah'a ibadet et. Onun kapısına kucak aç ve yüz sür. İkinci olarak gevşeklik ve tembellik yapma. Uyanık ve tedbirli ol da aniden sana küçük bir leke, iftira gelmesin. Hangi iş olursa olsun öfke ve heves anında yapma. Bu zamanlarda dişini sıkıp sabret. Bu birkaç şeye dikkat edersen ülke iyi idare edilir. Böylece padişahlığın uzun olur ve memlekete sahip olursun. Bütün iyilere kıymet ver. Onları üstün tut. Kötülere yüz verme ve ülkenden uzaklaştır. Kötü yasa koyma. İyi kanun yap. Böyle davranırsan günlerin iyi olacak ve kutluluk seni bırakmayacak. Ey kanun koyucu, iyi kanun yap. Kötü kanun koyan yaşarken ölmüş demektir. Ey hakim, bilge ve devlet adamı, kötü kanun yapma. Dünyaya hükmedecek kimse kötü olmamalı. Kötü kanun koyan kimse kendi zamanında ve ondan sonraki devirlerde adını kötüye çıkardı. Ey padişah, ibret al ve sakın yanlış yapma. Aslını unutma. Bunu aklından çıkarma ve kendini hesaba çek. Ey güç, kuvvet sahibi kişi, kötü iş ve kötü huyu bırak. Bu senin iki cihanda ah vah ederek ağlamana sebep olur. Güç, kuvvet sahibi olup iktidara gelip halka yakın olmuşsun, elin her yere uzanır. Dikkatli ol. Ne yazık ki bu hayat geçip gidecek ve hepsi elinden çıkacak.

ortak sorumluluğumuz. Bir toplumun kültürü kendi kendine ayakta duramaz. Onu üreten yazarlar, taşıyan okurlar, çoğaltan yayıncılar ve koruyan kurumlar olmadan hiçbir metin bir sonraki nesle ulaşmaz. Bugün bize tabii gelen ne varsa mazide birilerinin sahip çıkmasıyla bugüne kadar geldiği aşikar. Bir hikayenin dinlendiği ve aktarıldığı için yaşaması gibi, bir kitap da okunduğu ve elden ele geçtiği için kalıcıdır. Girişte bahsettiğim unsurlar kültür üretiminin birer halkası. Zincirin bir halkası koptuğunda geri kalanı da eninde sonunda dağılır. Bugün bu zincirin en zayıf yeri üretenle üretilene sahip çıkma alışkanlıklarımız. Yeni bir yazar çıktığında onu duyuran, kitabını alıp okuyan, başkalarına tavsiye eden bir okur çevresi olmadan o yazarın ikinci kitabı olmuyor. Küçük bir yayın evi nitelikli bir eseri bastığında o eserin arkasında duran bir kamuoyu yoksa yayın evi de birkaç kitap sonra kapanıyor ya da kapanmaya yüz tutuyor. Piyasanın kendi haline bırakıldığı yerde daima kolay olan, hazır olan, çok satan kazanıyor. Zor ve kıymetli olansa kimse fark etmeden eleniyor yahut kenara itiliyor. Kültür üretimini piyasanın insafına terk etmek, aslında onu yavaş yavaş öldürmeyi kabul etmek demek bir nevi. O halde evvel emirde sorgulamamız gereken şey ne kadar üretildiğinden çok üretilenin ne kadarına sahip çıkıldı. Çünkü ne yazık ki görülmeyen yazar yazmayı bırakır, satılmayan kitap basılmaz, okunmayan eser yok hükmündedir. Bu sayıda dosyamızı son zamanlarda sosyal medyada da tartışılan birkaç mesele üzerine bina edelim istedik. Niyetimiz kültür üretiminin bir topluluğun ortak sorumluluğunda yükseldiğini hatırlatabilmek. Bu emek silsilesinin her halkasına dair bir farkındalık uyandırabilmek. Ekim sayımızda buluşmak üzere inşallah. Cihan Karakurt.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

bu devrin gençlerinin ve insanının vatan şairi olarak bildiği Namık Kemal, Sultan Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre yine Sultan Hamit mağdurlarından gibi gösterilir. Oysa saltanata bağlılığı, Osmanlı soyuna olan ihtiramı ve saygısı göz ardı edilemeyecek kadar gerçek ve hakiki bir bilgidir. Mamafi, Mithat Paşa'nın yakın dostu olmasına rağmen, özellikle kanuni esasi hususunda bir türlü anlaşamayan ve sürekli karşı çıktığı için Mithat Paşa tarafından da dışlanan Namık Kemal, defalarca sultanın huzuruna çıkarak özellikle Meclis-i Mebusan'ın kontrolünü ve kanuni esasinin defi için alınması gereken tedbirleri konuşmuş, anlatmıştır. Hatta yine Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre kanuni esasi hakkında reddiye tarzında bir mütalaa hazırlayarak bizzat Sultan Abdülhamit Han'a sunduğu varittir.

0: Sultanım, Namık Kemal Efendi huzura kabulünü arz ederler.
1: Namık Kemal Bey mi? Hayırdır inşallah. Neden gelmiştir, bir şey söyledi mi?
0: Hayır sultanım. Ancak rengi kaçık ve telaşlı. Mutlaka sizi görmek istediğini ısrarla söyler.
1: Bilirsiniz paşa, Namık Kemal Bey Mithat Paşa ile yakın arkadaştır. Ancak bazı fikirleri uyuşmaz. Acep bundan mı ola ki görüşmek istemesi?
0: Padişahım, bana bir şey söylemedi. Ancak emrederseniz gidip kendisine bir sorayım. Bilgi alıp size arz edeyim efendim.
1: Yok yok. Alınız içeriye bakalım. Neymiş derdi? Hoş geldiniz Namık Kemal Bey. Nasılsınız? İnşallah afiyettesinizdir.
2: Hamdolsun sultanım. Sağlığınıza duacıyım. Çok şükür. Siz nasılsınız? Sıhhat-ı âliniz yerindedir inşallah.
1: Çok şükür. Ümmeti Muhammed'in hizmetkarı olarak onların işlerini halletmeye ve sıkıntılarını bertaraf etmeye çalışıyoruz.
2: Sultanım, malumunuz bu kanun-ı esasi ile ilgili hazırlıklar son hızıyla sürüyor. Mithat Paşa, Mahmut Paşa ve avanesi bu konuda ziyadesiyle ısrarcı. Lütfedin müdahale ediniz, durdursunlar bu çalışmaları.
1: Tamam, durdursunlar da neden efendim? Bu konuda bir kararname yayınlarsam önce beni sorguya çekmezler mi? Hem bu telaşınızın nedenini anlayamadım. Siz de aslında kanuni esasiyenin ilanıyla ilgili fikir beyan ediyordunuz. Buna muhalif bir karar verir ve bunu da ilan edersem devlet sıkıntıya girer. Hem şu an Avrupa milletlerinin gözü de bizim üzerimizde. Hassas bir mesele. Dikkatli karar vermemiz lazım değil midir?
2: Ama efendim, siz padişah-ı şahanesiniz. Kim sizi sorguya çekebilir ki? Kim buna cüret edebilir?
1: Bu tahtta benden önce oturanları kim indirdi, beni kim çıkardıysa onlar. Bakın siz de diyorsunuz. Henüz iktidar onların ellerinde. Ben onların muhalefetine karar alırsam, benden önce tahta çıkanların akıbetine uğrarım. Yapmak istediklerim henüz bitmedi.
2: Sultanım, anlıyorum ama bu kanuni esasinin önüne geçmelisiniz. Mamafi, eğer tedbir alınmazsa bu konuda hanedan-ı Ali Osman'ın bugüne kadar gördüğü en büyük sıkıntılardan daha kötüsü ortaya çıkacak. Hafazan Allah, hanedan-ı Osman'ı dağıtacaklar.
1: Namık Kemal Bey, esef etmeyiniz, telaş etmeyiniz. İnşallah Rabbimizin takdirinden ve yazgısından başkası cereyan edemez.
2: Hakkı âliniz var ama tedbir pişmanlıktan iyidir.
1: Hamdolsun, bugüne kadar pişman olacağımız hiçbir işe tevessül etmedik.
2: Padişahım, galiba ben anlatamıyorum. Bu adamlar saltanatın sonunu getirmek üzere Mebusan Meclisi'ne önlerine kim geldiyse doldurdular. 72 milletten insanla müteşekkil mebuslar topluluğu Devlet-i Ali Osman'ın kıymetini ne bilsin?
1: Paşa, Namık Kemal Beyefendi'ye bir kahve ikram edelim inşallah. Ben de içeyim. Hatta yanında da has şerbetimizden getirin sürahiyle. Kana kana içsin ki içindeki ateş bir miktar rahatlasın. Esef etmeyiniz, yaptıkları her şeyden haberimiz vardır. Ancak ben de bizzat meşruti idarenin millet için en iyisi olduğu kanaatinde olduğumu sarahaten belirttim. Onların oyunları varsa bizim de Rabbimize hamdolsun ferasetimizle aldığımız tedbirler vardır.
2: Ama sultanım...
1: Affınıza mağruren Namık Kemal Bey. Dinlerseniz düşüncelerimi aktarayım.
2: Elbette sultanım, buyurunuz, lütfediniz.
1: Sizin telaşınızı çok iyi anlıyorum. Saltanata ve hanedan-ı Ali Osman'a olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum. Size göre meşruti idarenin meşru bir şekilde icrası elzemdir. Ancak bunun kontrolü ve deruhtesi de hanedan-ı Ali Osman'ın elinde olmalıdır. Mamafi, bu konuda size sonuna kadar katılmaktayım. Ancak Mebusan-ı Ayan böyle düşünmemektedir. Şayet bir meşruti idare olacaksa, hür ve ihtiyarı elinde bir meclis olsun niyazındadırlar. Benim buna rağmen müdahale etmem ne kadar doğru olur sizce? Elbette bu müdahalenin sonucunda ziyadesiyle bir sıkıntı ortaya çıkar. Bu sıkıntının da hem millete hem de ümmete ziyadesiyle zararı olur.
2: Ama sultanımız, şayet müdahale etmez, lağvetmezseniz milletin ve ümmetin medarı iftiharı olan hanedan-ı Ali Osman zarar görecek.
1: Hakkı âliniz var ama bir ailenin zarar görmesi, topyekün bir ümmetin, topyekün bir milletin zarar görmesinden daha az bir sıkıntı doğurmaz mı sizce?
2: Şayet bu aile devleti kurmuş, bugüne kadar birçok badirelerle mücadele etmiş, ümmetin birliği ve beraberliği için kendi hayatlarından, canlarından bile geçmişlerse, bu konuda elbette elzem bir tedabir-i umumiyenin alınması zaruridir sultanım.
1: Sizin hanedana olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum, şahidim. Ancak kanaatimce Mithat Paşa ve avanesinin de milletin selameti için çalıştığını zannediyorum.
2: Cüretimi mazur görün sultanım ama geçtiğimiz günlerde bir ayan meclisinde Mithat Paşa'nın bizzat ağzından şu aciz kulaklarım duymuştur. Hanedan-ı Ali Osman yerine hanedan-ı Ali Mithat olsa ne gerektirir dediğini. Bu adamın niyeti ne milletin yararı ne ümmetin faydası. Bunun yegane gayesi hanedanı devirmek ve sizin oturduğunuz makama kendisi oturmak. Baştan ayağa hırs olmuş. İktidar hırsıyla gözleri kararmış.
1: Buyurunuz. Kahvenin tadını çıkarınız ve esef etmeyiniz. Mamafi bu husus ziyadesiyle mühim bir husustur. Elbette sizin gösterdiğiniz hassasiyete sonuna kadar saygı duymaktayım. Ben de ilgili makamlarla zaman zaman görüşmekte ve bilgiler almaktayım. Ancak ne siz, ne ben, ne de çok daha büyük ve güçlü gelebilecek insanlar, takdirin ve Hak Subhanehu'nun yazgısının önüne geçemeyeceklerdir.
2: Peki sultanım, siz nasıl buyurursanız. Ben ziyadesiyle tedirgin olduğum ve yaptıkları konuşmalara, yazdıkları namelere vakıf olduğum için gelip size haber vereyim istedim.
1: Teşekkür ediyorum. Bir kere daha sadakatinizi takdir ediyorum. Bu konuda her daim böyle düşündüğümü de bilmenizi isterim. Her ne kadar içinizde kopan fırtınalar zaman zaman zat-ı âlinizin haleti ruhiyesine etki etse de bilir.

0: Biz ki sizin hanedanı Ali Osman'a olan muhabbetiniz kaimdir ve daimdir. Bundan zerrece şüphemiz yoktur. Bu durum da bize yeter.
1: Siz bu milletin ve ümmetin hamisisiniz sultanım. Soyunuz ve ceddiniz asırlarca bu millete, bu ümmete hizmet etmekten şeref duymuş ve hademelik yapmışsınız. Millet olarak birçok defa vefasızlık gösterdik ve en sıkıntılı zamanlarınızda sizi yalnız bıraktık. Menfaatlerimiz istikametinde yeri geldi ihanetle yoğrulduk. Ancak siz yine de bu millete küsmediniz, kırılmadınız, incinmediniz.
0: Bunları samimi birer beyan olarak addediyorum. Hakkı âliniz var. Ama şunu da unutmamak lazımdır ki, biz de bu milletin bir evladıyız. İnsan babasına, anasına küsebilir mi? Onlardan kendisini ayrı tutabilir mi? Etle tırnak gibidir. Tırnağı söktüğünüz zaman yerine gelinceye kadar canınız ziyadesiyle yanar. Hanedan-ı Âl-i Osman'ı farklı bir millet, farklı bir ırk gibi görmeye, göstermeye çalışan sergerdeler, sizin göstermiş olduğunuz şu samimi tavra baksınlar ve anlasınlar ki, bu millet tüm fertleriyle bu devleti seviyor. Kıyamete kadar da sevmeye devam edecektir. Hamdolsun.
1: Sultanım, ne kadar âli cenap bir insansınız. Tehlikenin geldiğini gördüğünüz, bildiğiniz halde hala o insanlar hakkında kötü bir kelam etmediniz, o insanları suçlamadınız, zemmetmediniz.
0: Nasıl suçlarım Namık Kemal Bey? Onlar da bu milletin evlatları. Suçları sabit görülürse gerekli ceza verilir. Şayet suçları sabit görülmezse ne diyeyim, nasıl suçluyum ve ceza vereyim söyler misiniz?
1: Hakkı âliniz var efendim. Ben yersiz bir telaşa kapıldım anlaşılan.
0: Ancak tekrar söylemekte beis görmüyorum. İnşallah herkesin bir hesabı olduğu gibi Rabbi Rahim'in de bir hesabı vardır ve şaşmaz. Mutlak hesap onun hesabıdır. Siz esef etmeyiniz. İnşallah o hesap tecelli edecektir.
1: Peki efendim. Siz nasıl buyurursanız. Ben müsaadenizle sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim.
0: Estağfurullah. Sizin kaleminiz kadar yüreğinizin de sağlam ve itidalli olduğunu biliriz. Siz vatana ve millete sadık bir bendesiniz. Allah niyetinizi kalbinize göre nasip ve müyesser kılsın inşallah. Ah Namık Bey ah! Sizin beyninizde ne var bir çözebilsem? Bir Mithat Paşa'dan yana olursunuz, bir saltanattan yana. Bir meşruti idareyi desteklersiniz, bir mutlaki idareyi. Ancak bu iki arada bir derede bulunmanız sizi hayra götürmez. Tarih sizi biraz sıkıntılı anacak kanaatindeyim.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

0: İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden Dede Ömer Ruşeni'nin kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleriyle görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o?
1: Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
2: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
2: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
2: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal!
2: Vur! Daha hızlı vur! Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
2: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
3: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
2: Ahirette beni yakmasın diye.
3: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
2: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
3: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
2: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
3: Hadi evlat, sıra sende.
2: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
1: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
3: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşeni Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşeni Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki Ehl-i Sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşeni Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşeni Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşeni ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de öyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iade-i ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım, öğle namazına Diyar-ı Bekr'e yetişelim.
4: İbrahim Gülşeni Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşeni Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşeni oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
2: Kardeşlerim, insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı katiye olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
0: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs'e sırruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi, İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdiği ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşeni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Birazdan Semerkant TV ile ortak yayını dinleyebilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Birazdan Semerkant TV ile ortak yayını dinleyebilirsiniz.

Semerkant TV ile ortak yayını dinliyorsunuz. Hasbihal. Hasbihal.

0: Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Efendim gönül soframıza, hasbihal programına hepiniz hoş geldiniz. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı konuşmak üzere bugünümüzde nesil yetiştirme başlığıyla huzurlarınızdayız. Günümüzün malum haliniz hızla değişen, dijitalleşen dünya hayatında bir takım faydalar var. Modern çağın imkanları bir tarafta, ancak diğer tarafta da çocuklarımızın tabiatını, fıtratını etkileyen, tehdit eden zararlı sanal ortamlar da var. Çoğu zaman anne babalar olarak nerede eksik yaptık ya da evladımızı dünya hayatına veya ahirete nasıl hazırlayabiliriz sorusunun ağırlığı altında bocalayabiliyoruz. İşte bugün Hasbihal programında bu akşam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinden günümüzün anne babalarına düşen sorumluluklar, evladın anne baba üzerindeki hakları, çocuğun hakları ve lisan-ı hal, yani davranışlarla örnek olma gibi büyük bir örnekliği nasıl sağlayabiliriz gibi mühim meseleleri ele alacağız inşallah. Bu mühim meseleleri değerli konuğumuz Sayın Recep Bircan hocamla birlikte mülahaza edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı geldiniz.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun hocam. Rabbim sizlerden razı olsun.
0: Amin ecmaîn. Siz görünce hocam hep böyle yüzümüzde bir tebessüm beliriyor. Sanıyorum sizin çevrenizdeki birçok insan da bunu teyit edecektir, tasdikleyecektir. Bu ince ruhtan dolayı mı, ruhunuzdaki bu inceliklerden dolayı mı diye tahmin ediyorum ben. Yüzünüze karşı böyle söylüyorum ama bu ince ruh tabii ki hayatın her alanında lazım. Aileye karşı da lazım, çocuğa karşı da lazım.
1: Kesinlikle,
0: sanki değil mi?
1: Kesinlikle. Öncelikle Rabbim razı olsun teveccühünüz. Mümin müminin aynasıdır düsturunca. Kendi hasletlerinizi bizlere söylediniz. Sizlere ve bizlere bütün izleyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün gerçekten önemli bir meseleden bahsedeceğiz. Çocuk yetiştirme, günümüzde nesil yetiştirmek. Bir çocuk bir aileyi, bir aile de bir toplumu oluşturur. Burada da bu mesele hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir mesele. Malumunuz evlatlarımız bizler için birer nimet. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk bize yüklenmiş evlatlarımızla beraber. Ve Allah Teala'dan bizlere birer emanet. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihandır. Zira sizi Allah-u Teala'yı zikretmekten, ona itaat ve ibadet etmekten ve Allah-u Teala'nın muhabbetinden alıkoyarlar. Allah-u Teala'yı itaati, ibadeti ve muhabbeti her şeyden fazla olanlara büyük mükafat vardır. Bu ayetle giriş yapmış olalım. Bu ayetin idrakına varmamız gerekiyor. Çünkü bütün dünya aslında bizler için bir imtihan vesilesidir. Ve bu dünya

0: Da bir gerçek ki evlatlarımız onlar da bizler için birer imtihan vesilesidir. Tabii bizler anne babalar olarak evlatlarımızın başarısını, evlatlarımızın geleceğini, iyi bir eğitim almaları hususunda gayret ediyoruz. Elbette bunların hepsi kıymetlidir. Fakat bunun ötesinde bir şey var. Evlatlarımızın, yani kendimize sormamız gereken soru aslında özetle şudur. Biz çocuklarımızı yalnızca iyi bir eğitim alsınlar diye mi, güzel imkanlara sahip olsunlar, hayatı iyi idame etsinler diye mi, yoksa iyi bir insan olarak mı yetiştirebiliyoruz? Evvela bu soruyu kendimize sormamız lazım. Bugün de inşallah güzel nesil yetiştirmek, Kur'an ve sünnet ışığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarla nasıl olduğuna dair Allah-u Teala'nın az önce ayette belirttiğim bu ve benzeri ayetlerde bizlere ne gibi mesajlar var? Bunlara değineceğiz. Rabbim bizlere evlatlarımızı rızasına uygun bir şekilde yetiştirmeyi, onları kendisine hayırlı bir bizleri ve onları kendisine hayırlı bir kul eylesin inşallah.
1: Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir duayla, temenniyle de başlamış olduk. Değerli hocam, tabii ebeveyn diyoruz, aile diyoruz, anne baba dediğimiz zaman daha çok insanların aklında oluşan ilk senaryo ebeveynlerin fedakarlıkları.
0: Evet.
1: Onların gayretleri, onların hatta bir anlamda da çileleri ön plana çıkıyor. Ancak İslam adaletine baktığımız zaman, merhamet terazisine, emanet terazisine baktığımız zaman evvela çocukların hakları ön planda olduğunu görüyoruz. Evet. Değil mi? Çocukların anne babalar üzerindeki hakları. Yani çocuğun anne babasından beklediği ve alması gereken bir takım hakları var. Dolayısıyla bu haklarla başlayalım isterim sohbetimize. Çünkü bir anlamda da onlar anne baba için emanettir. Ve bu emanet bilincini nasıl sağlamalılar, bu husus çok önemli diye düşünüyorum.
0: Değindiğiniz gibi hocam, tabii bunun evvela bir gerisine gitmemiz lazım. Yani çocuk yetiştirmekten önce bu müessesenin kurulmasına ilk gidelim. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kadın dört şey için nikahlanır diyor. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı tercih et ki hayır bulasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ve başka bir hadiste dininden ve ahlakından razı olduğunuz bir kimse size evlilik için geldiğinde onu evlendirin. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat meydana gelir. Evvela aile müessesesinin kurulmasına gitmemiz lazım. Yani burada biz evlenirken nelere dikkat etmemiz lazım? Gerek kadın tarafından, gerek erkek tarafından. Kişi evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini baz alması lazım. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin dininin bütün olmasından bahsediyor. Eğer bir kimseyle malından dolayı evlenilirse ileri süreçte bu bedbahtlığa kadar götürebilir.
1: Allah.
0: Bir kimsenin soyu veyahut da güzelliği baz alınırsa, ki bu da ahlak kitaplarımızda çokça zikredilir ve Efendimizin hadisi ışığında bunlar zikredilir. Burada önemli olan dini bütün, İslamiyet'i yaşayan, eskilerce malumdur, bilinir. Bir nikah kıyılacağı zaman erkeğe de kadına da sualler sorulurdu. Din İslam'la alakalı, hatta şu an günümüzde 32 farz diyerekten hem erkeğe hem bayana sorulurdu burada, hanımlara sorulurdu. Buradan da anlaşıldığı üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususun üzerinde çok durmuş. Önce evliliğin sağlam temeller üzerine kurulması lazım. Çünkü ilk adım orada başlar. Dolayısıyla bizim ilk attığımız adım burada çok önemlidir. Evlilik müessesesinin nasıl kurulduğudur. Maldan dolayı mı kuruldu? Güzellikten dolayı mı kuruldu? Netice itibariyle insan kişinin ahlakına göre, o dindarlığına göre o evliliği, o müesseseyi kurduğu zaman o zaman orada bereket hasıl olur. Orada bereket eksik olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın emirlerine uyma gayreti vardır, yasaklarında kaçınma gayreti vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hakeza öğretilerini hayatımıza tatbik etme vardır. Bu müessese böyle

0: Öyle teşekkür
1: ederim. Dolayısıyla hem dünya hem de ahiret saadetine, mutluluğuna ulaşmak için büyük bir adım vardır orada, eğer ki dini seçilmişse, değil mi?
0: Kesinlikle, hakikaten dediğiniz gibi. Tabii burada sizin yine en başta da değindiğiniz, İslam'da yani dinimizde çocuk yalnızca anne babanın sahip olduğu bir evlat olarak görülmemesi lazım. Burada Allah-u Teala evlatları aslında bize yüklemiş olduğu bir sorumluluk olarak izah ediyor. Emanet olarak izah ediyor. Hani onlar sizin için bir imtihan vesilesi demesi, zaten evlatlarımızın bir kere bizim emanetimiz olduğunu söylüyor. Yani dinimiz aslında onların tamamen sahiplenme moduna getirmememizi gerektiriyor. Bu ayetler ve bu hadisler ışığında netice itibariyle çocuk da bizim gibi birer insan. Onun da kendine göre bir takım alanı var. O da büyüdüğünde bir takım.
1: Eskilerin kullandığı dillere ara ara değiniyorsunuz ya. Yine çocuklar için eskiler emanet ifadesini çok kullanır. Hani benim oğlum, benim kızım gibi değil de bizim emanet diye emanet. Mesela bahsederler, evet. Çocuklar için, ki bu da belki bu bilince sahip olduklarının bir göstergesi demek ki.
0: Kesinlikle. Hakikaten öyle görmek lazım yani. Eskilerin sözlerinde hikmet vardır yani. Kur'an ve sünnet ışığında söylenen sözlerdir büyüklerin. Burada da şu hadis-i şerif karşımıza çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinin ve çocuklarının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Bu hadisten de anladığımız üzere Peygamber Efendimiz aslında insanoğlunun nasıl bir sorumluluk altında olduğunu bizlere izah ediyor. Yani bizim sorumluluğumuz burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi biz kendi ailemizden, ehlimizden sorumluyuz. Hakeza aynı şekilde kadın da kendi ehlinden, ailesinden, evinden sorumludur. Dolayısıyla çocuk dünyaya geldiği andan itibaren onun korunması, sevgi, merhametle karşılık bulması lazımdır. Burada da yine Tahrim suresinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aileyi sadece dünyaya hazırlamakla yetinmeyip manevi bakımdan koruma altına alınması gerektiğini de ifade ediyor. Mesela Tahrim suresinde bu sorumluluğu da bizlere söylüyor. Ey iman edenler, kendinizi ve aile efradınızı güzel öğütle, yakıtı insanlarla, cinlerin, kafirleri ve taşlar olan ateşten koruyun buyurarak ifade ediyor bunu. Tabii burada asıl noktamız, kıymetli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi. Belki program boyunca buna değineceğiz. Bu hadis ışığında konumuzu teşekkül edeceğiz programımızın bitimine kadar. Çünkü günümüzde nesil yetiştirmek, ta yani insanoğlunun yaratılışından itibaren nesil yetiştirmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle aslında anlam kazanıyor. Fıtrat hadisi. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada fıtrat nedir? Genellikle bazen tabir edilir. Her doğan çocuk İslam fıtratı. Aksine İslam fıtratı denildiği zaman haşa Yahudi fıtratını kabullenmiş oluruz. Hristiyan fıtratını kabullenmiş oluruz. Burada fıtrattan maksat Allah-u Teala'nın varlığını bilen, tanıyan, tevhid inancına sari olacak bir şekilde çocuk bu fıtrat üzere doğar. Evet. Hatta İbni Hacer Fethül Bari'de Ebu Şame'nin rahmetullahi aleyhim şu açıklamasını naklediyor bu hadisi şerifte. İnsandır yaratılışı kendi haline bırakıldığı zaman sağlıklı bir biçimde geliştiğinde insanın fıtratında zaten dine, tevhide götürecek bir istidadı vardır zaten, evet. Diyor. Fıtratında vardır. Hadisin devamında anne ve babası onu Yahudi, Mecusi diye devam eden onun annesi babası onu Yahudi veyahut da Mecusi yapar diye devam eden hadis-i şerifin devamında ise burada çevrenin bu yaratılışa ne kadar etki ettiğini göstermektedir. Peki burada hadiste anne

0: araba, çevre derken arkadaşımız var, çevremiz var, sosyal medyası var, dijital ortamları var. Burada anne baba zikrediliyor. Çünkü çocuk ilk ulaştığı kitap anne babasıdır. Çocuğun ilk ulaştığı kitap anne babasıdır. Burada anne babası çocuğun fıtratında olan şeyi ya o fıtrat üzerine bina eder. Bakın burada işte çocuk doğduğunda fıtrat İslam'ın şartıdır, imanın şartıdır demiyoruz. Evet. Burada ruhunda çocuğun var. Aslında İbni Hacer rahmetullahi aleyhin naklettiği hadisin şerhindeki oradan da güzel bir şekilde ifade ediliyor yani. Çocuk bir yere bırakıldığı zaman zaten o fıtrat kendisinde var olan evet. bir şey. O tevhid inancı, Allah-u Teala'nın inancı, birlik, evet. o iman, o kendisinde olan yani bir şey.
1: Bir çocuk dünyaya gelse ve hiçbir insanla temas kurmasa, ki böyle bir hayat yok, ama hiçbir kimseyle temas kurmamış olsa ve o şekilde yetişse, bir ilahın varlığı konusunda aklı ve fikri ona zaten yol gösterecek istidada sahip ya, olarak dünyaya gelmiştir.
0: O ruhu zaten onu evet. ona sevk edecektir yani kesinlikle. Yani, tabii bu hadis bize şunu da ifade ediyor. Çocuğun aile ortamının ve anne baba örnekliliği evet. burada çok önemli.
1: Çünkü yani, ilk temas ettiği kişiler onlar.
0: Aynen. Yani burada çocuğun bütün belirleyiciliğini ortaya çıkaran anne babasıdır. Burada da onun o fıtratını koruyacak hamleler yapılması lazımdır. İşte bunlar da yavaş yavaş evrelerde çocuğun 4 yaşına kadar olan fasılası, 7 yaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine hadisinde buyurduğu gibi çocuklarınıza 7 yaşına geldiklerinde artık namazı emredin. 10 yaşına geldiklerinde ise namazı hani o teşvik edildikten sonra, teşvik yapıldıktan sonra 10 yaşına geldiğinde hafif bir şekilde acıtmayacak tarzda tabii ki. Tabii burada bir aslında çocuğa bir eziyet verme değildir bu vurmadan kasıt. Buradaki vurmayı çok iyi idrak etmemiz lazım. Burada zaten uyluklardır. Hani uyluklar dediğimiz kaba etler yani kabası, acımayacak evet. yer. Aslında vurmaktan kasıt tabir yerindeyse yani şu var ya hani bir uyarı yani aslında bir merhamet vuruşudur bu. Bir sevgi vuruşudur bu. Yoksa çocuğu tabir yerindeyse yani mazur görürsün çocuğu tekme tokatlar değil yani, gibi evet. değil yani. Burada aksine bir ikincisi burada onun zaten Rabbi Allah-u Teala'dır. Yani biz o çocuğun bir nevi sorumluluğunu üstlenmiş emanet bilinciyle hareket eden ebeveynleriz. Burada bizim o çocuğa bunu yapmamızdaki gaye Allah-u Teala'nın azabının olduğunu, namaz kılmazsan Rabbül Alemin bak bunu bize farz kılmış, bu namaz eda edilmezse Allah-u Teala'nın azabı sana vermiş olduğum bu uyarıdan daha şiddetlidir. Onun için senin bu namazlarını eda etmen lazımdır. Burada bir merhamet göstergesidir. Şöyle özetleyebiliriz emanet şuurunu. Yani bu benim çocuğumdur. İstediğim gibi yetiştiririm. Bu Rabbimizin bize verdiği bir emanettir.
1: Mülk olarak, mülkiyet olarak düşünmemeli anne baba. Bu mülk eğer ki bir evlat mülk olacaksa da bu mülkün sahibi Allah-u Teala'dır
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Bedenini koruduğumuz gibi yani ben istediğim gibi yetiştiririm diyemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Bedenini koruduğumuz gibi bir emanet. Şöyle düşünürsek yani bizlere bir emanet verildiği zaman o emanete nasıl ilgi alaka kurarız? Tabii. Bunun kaybolmaması lazım. Hatta programa inerken sizlere bir emanet verdim hatırlıyorsanız.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Kıymetli hocam.
1: Nereye koyduğumu çok iyi biliyorum hocam.
0: Evet nereye koyduğunuzu da biliyorsunuz. Tarif de ettiniz evet. yerine, muhafaza ettiniz. Bu size bir emanettir. Teşbihte hata olmasın. Bunlar da bir ibadettir. Yani ben çocuğu istediğim gibi yetiştiremem diyemeyiz. Çocuğun asıl kodlarında, fıtratında o Allah-u Teala'yı bilmesi, ona kulluk yapması, ahlakını onunla güzelleştirmesi, onun emirlerine uyması, yasaklarından kaçınması zaten fıtratında var olan şeylerdir. Onun bedenini koruduğumuz gibi imanını da koruyacağız, şahsiyetini de koruyacağız, fıtratını da korumakla neyiz bizler?
1: Mükellef.
0: Sorumluyuz. Yani güzel nesil yetiştirmek, hocam yalnızca çocuğumuza ne bıraktığımız değil, güzel netice çocuğumuza ne bıraktı

0: bıraktığımız değil, çocuğumuzda ne bıraktığımızdır. Güzel nesil yetiştirmek, çocuğumuza ne bıraktığımız değil, çocuğumuzda ne bıraktığımızla ilgilidir. Yani işte mal, mülk bırakma, para, daireler, yani dünya malı, dünya meta değil yani. Veyahut da sorumluluklarını bilmeyen bir nesil yetiştirmek değil. Biz aslında çocuğumuzda hangi izleri bırakabildik? Yani bize emanet edilen o güzel, berrak, temiz, yürekli, günahsız çocuklarımıza o fıtratlarını, bedenlerini koruduğumuz gibi fıtratlarını koruyup onlardan ne bıraktığımız önemlidir burada.
1: Eyvallah hocam. Hocam fıtrat deyince tabiat olarak insanın yaratılışında bir hikaye geldi aklıma, paylaşmak istedim. Zamanın birinde padişah yanında vezirine evladının öğretmeniyle ilgili bir şikayette bulunur. Der ki ya bizim emaneti istediğim gibi yetiştirmiyor. Ne zaman evet. görsem sanatla, belki müzikle, belki resimle, farklı şeylerle meşgul. Halbuki onun devlet erkanı gibi olmasını isterdim diyerek evladıyla alakalı böyle bir fikrini beyan ediyor. Bunun üzerine vezir diyor ki, tabii vezir gün görmüş, tecrübe sahibi bir zat ve diyor ki efendim tabiatı buna yatkındır. Yani ne kadar eğitim de görse tabiatına yatkın olduğu hale döner, evrilir diyor. Evet. Padişah bu duruma katılmıyor tabii. Diyor ki hayır, her şey terbiyeyle veya eğitimle tabiatından farklı bir noktaya evrilebilir derken iki farklı görüş ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Ve padişah kendi görüşünü kanıtlamak üzere bir gösteri tertip ediyor hocam.
0: Evet.
1: Gösteride kediler belli bir terbiye ve eğitimden geçirilip bir figür gösterisini yapmaları sağlanıyor. Bu kedilerin başlarına mumlar yakılmış evet. ve onlar kendilerini öğretilen figürleri sergiliyorlar. Evet. Böyle bir gösteri düzenliyor. Gösteri esnasında padişah vezire dönüp diyor ki bak diyor görüyor musun? Kendileri o kediler bir kedi olmalarına rağmen belki de bir insanın yapabildiği figürleri sergiliyorlar.
0: Evet.
1: Demek ki tabiat değiştirilebiliyormuş diyor. Vezir tabii istemese de doğrudur diyor ve akabinde kendi görüşünü kabul ettirebilmek için diğer bir gösteri zamanını bekliyor. Diğer gösteriye gelirken yanında küçük kutularda fareler getiriyor vezir.
0: Evet.
1: Yine kediler aynı figürleri sergilerken çaktırmadan aradan o fareleri salıyor vezir
0: evet.
1: ve akabinde tabii ki kedinin fıtratında olan hareketli nesnelere karşı hemen atılması ve onları takip etmesi, yakalaması gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bütün gösteri dağılıyor tabii
0: evet.
1: dolayısıyla. Mumlar bir tarafa, kediler her şey bir tarafa. Bunun üzerine vezir de diyor ki efendim gördünüz mü ne kadar terbiye de edilse, eğitim de verilse bunların her biri fıtrata tabidir.
0: Evet.
1: Fıtratında ortaya çıkan şeyi yapacaklardır. Dolayısıyla her insanın da bir fıtratı vardır. Her canlı varlığın bir fıtratı vardır ve bu fıtrat dolayısıyla bir vezir, padişahın evladının neye yatkın olduğunu da bilmesi lazım ki onu kendisinden beklenmeyecek bir başka tarafa sevk etmemesi lazım. Dolayısıyla anne babaların, ebeveynlerin bilinçli olması gerekir. Tabii ki bunda da en başta sizin anlattığınız hususlar olan, dinimizin bize öğretileri olan anne baba üzerindeki evladın hakları çok önemli. Onun
0: evet.
1: tabiatını bilmeli, ona göre sevk etmeli, onun hayatını ona göre, onun haklarına göre haklarını vererek şekillendirmeli. Tabii ki hocam burada anne babanın örnekliğinde lisan-ı hal dediğimiz olgu da çok ön plana
0: evet.
1: çıkıyor. Yani davranışlar. Davranışlarla bir şeyleri anlatmak, sözle anlatmaktan çok daha eftal olduğu, çok daha etkili olduğu bilinen bir gerçek. Bir de programın başında şunu ifade etmiştik. Çocukların her yaşına göre belli bir terbiye dönemi vardır. Yani
0: evet.
1: her terbiye metodu her yaşta uygulanmıyor.
0: Yani tedricilik vardır aslında Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın
1: basamak,
0: da basamak
1: yapmış olduğu. Dolayısıyla bunların ikisini nasıl harmanlayabiliriz? Yani hem kendimiz güzel bir örnek olmaya çalışmamız lazım, hal lisanımızla, davranışlarımızla onlara örnek olurken bir tarafta da onların hangi yaşında ne gibi metotları, terbiye metotlarını uygulamak lazım? Bunu da merak ederiz.
0: Evet hocam. Hocam çocukların hakları dediniz. Aslında bir önceki soruda da cevap vermem gereken bir yerde. Oradan devam edeyim. Çocukların anne babanın üzerinde de hakları vardır. Yani ona güzel eğitim vermeleri, evvela ona isim koymaları, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine sünnetinde vardır.

çocuklar 7 günlük olduğu zaman isim konulması, saçlarının kesilip ağırlanınca altın tasadduk edilmesi, akika kurbanı diye bir gerçeğimiz var. Akik ve bunlar aslında yerine getirilmesi gereken

0: şikayet eder isimler. İsimlerin öyle bir faktörü de var. Bir diğer mesele ise çocuğu güzel eğitmek, güzel yetiştirmek ve güzel, helal lokmalarla, helal yiyeceklerle rızıklandırmak. Bir de vakti geldiğinde güzel bir şekilde dini mübini, İslam'ı tam olan biriyle gerek kızlarımız olsun, gerek erkeklerimiz olsun, izdivaç. Ve günümüzün en büyük problemlerinden biri de aslında dediğimiz izdivaç. Bu noktada İslam dininde dediğimiz çocuğun gelişim süreçleri vardır. Asr-ı Saadet'e baktığımız zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim 23 yılda tedrici bir şekilde indirildi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk peygamberlik geldiği zaman açık davet değil de gizli davet yapması, herkese duyurmaması, belli bir yıl sonra açık davet emrinin gelmesi üzere açık davet ilan etmesi, akabinde artık tamamen işte hicretin gerçekleşmesi gerektiği olaylara, boykot sürecindeki tutumlar. Bunların hepsine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yaşam sürecine baktığımız zaman aslında bir tedricilik var. Bir sıralama var.
1: Kademe kademe, kademe, yani, kademe. Değil mi hocam?
0: Tabii ki.
1: Adım orada,
0: adım. Kesinlikle. Oradaki o tedriciliği çok iyi idrak etmemiz lazım. Çok iyi anlamamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında, bu da Allah-u Teala'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öğretmiş olduğu bir metottur bizlere öğretmesi adına. Çünkü yaşayan Kur'an'da Hazreti Ayşe Validemizin buyurduğu gibi, o yaşayan Kur'an olan Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu tedriciliği öğretti. Buradan da yola çıkarak İslam'ı anlatırken kendisine hakaret edildiği zaman ilk zamanlarda Efendimizin herhangi bir şey söylememesi, ne zamanki dini mübini İslam tam artık teşekkül ettikten sonra, Mekke futuhatı gerçekleştikten sonra artık peygambere hakaret dine hakarettir, İslam'a hakarettir. Dolayısıyla orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara kısmi olarak cezalandırdığı meseleler. Bunlar hep tedrici meseleler. Hani bir anda olan, bir anda gerçekleşen şeyler değildir. Burada bu sebeple çocuğun gelişiminde dikkate almamız gereken belli süreçler var. Her yaşta yöntemler, eğitim veremeyiz. Bunu dört temel ayak üzerine aslında verebiliriz yani. Her yaşta istediğimiz şekilde eğitim de veremeyiz. Yani bunu nereden anlıyoruz? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine gidiyoruz. 7 yaşına geldiğinde, 10 yaşına geldiğinde. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bizlere bir kıstas belirlemiş. Çocuk 7 yaşına geldiğinde. Buradan da anlıyoruz ki demek ki 0-6 yaş arası sevgi ve telkin dönemi. Çocuk sevilmeyi ister. Çocuğun hizmet görmeyi istediği bir zaman dilimidir. Burada hizmet derken hani bebeğe hizmet edilir, çocuğa sorumluluk verilir, sorumluluklarını bilsin diye. Çocuğa sevgi verilir, o telkin dönemiyle beraber çocuğa bazı hasletler söylemlerle kazandırılır. Tabii burada söylem tek başına yeterli değildir. Aksine eylem önemlidir burada. Anne baba burada çok büyük faktördür. Çünkü ilk anne babasını görüyor çocuk. 0-6 yaşa kadar anne babasıyla hemhal oluyor. Bu dönem tam çocuğun bir kitabı okuması gibi anne babayı aslında okuyor. Yani siz istediğiniz kadar çocuğa bir şey söyleyin. Çocuklar sizlerin attığı adım üzerine, yani bizlerin ebeveyn olarak bizlerin attığı adım üzerine adım atarlar çocuklar. Yoksa çocuklara biz hepimizin başına gelmiştir. Sizlerin de hocam başına gelmiştir. Yani biz ne kadar bir şey söyleyelim ama çocukta tam aksine sizin yaptığınız daha tesirli olur. Bu dönem önemli. 7 yaşla 10 yaş arası dediğimiz dönem ise teşvik ve alışkanlık dönemi. Artık namaza emredilmesi lazım. Burada şunu da araya serpiştirmek lazım. Burada yanlış anlaşılmasın. Hani sadece namaz kılması, Kur'an okuması, güzel bir insan olması, ahlaklı bir insan, ahlaklı bir nesil,

0: Yani benim çocuğum namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Tabii ki namaz, Kur'an insana bu hassasiyetleri, bu ahlakı kazandıracaktır. Fakat namazı sırf emredildiğinden öte Allah-u Teala ile bir birliktelik ve beraberlik. Yalnız hani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet ederiz ve senden yardım dileriz. Yani müracaat edilmesi gereken yerin Hak Teala olduğu bilinmesi lazım. Mevla Teala'ya yönelmesi gerektiğini bilmesi lazım. O onun ahlakına yerleşmesi lazım. O zaman kıldığı namaz aslında Allah-u Teala ile bir birlikteliğe dönüşebilir. Burada yine teşvik dönemi ve alışkanlık dönemi vuku bulur. Teşvikler başlar ve alışkanlıklar, hasletler yapılmaya başlar. Yine burada ebeveyn çok büyük rol oynuyor. Biz namazı ne kadar ehemmiyet veriyoruz ki çocuğa namaz noktasında telkinde bulunuyoruz, teşvikte bulunuyoruz. Biz öfkemizi ne kadar kontrol ediyoruz ki çocuğa öfke kontrolünü telkin ediyoruz, teşvik ediyoruz, söylüyoruz. Veyahut da biz ne kadar doğru konuşuyoruz ki çocuğa doğru sözlü ol, yalan söyleme diyoruz.
1: Evet.
0: Ya da şu taraftan bakarsak biz çocuğa verdiğimiz sözleri ne kadar tutabiliyoruz ki çocuğun da verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Burada dönüp dolaşıyor yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisi etrafında dedim ya, evet, programın başında da onun etrafında döneceğiz.
1: Dini için evlenme konusuna geliyor değil mi?
0: Hem o hem çocuk fıtrat üzere doğar, annesi babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar. Yine bu hadisin çerçevesinde dönmüş oluyoruz. Yani her şey aslında anne ve babaya dönüyor.
1: Dolayısıyla bir çocukta herhangi bir problem görülüyorsa önce bir dönüp aslında anne babalar olarak kendimize bir bakmamız lazım. O çocukta gördüğümüz problemi biz de yapıyor muyuz? Bir sıkıntıyı biz de, evet, hayatımızda uygulayıp ona yapma diyorsak bunun tabii ki geçerli olmayacağını bilmek gerekiyor. Tam olarak sizin de aslında anlattığınız hal lisanı dediğimiz, yani davranışlarla onlara anlattığımız şey çok daha etkili olduğunu, evet, bir kez daha iyi görüyoruz. Evet. Hatta çocuk yetiştirmede şöyle bir ifade de vardır. Çocuk sözle değil gözle terbiye edilir diye bir söz var. Bu ne demek? Sen çocuğa, bizler ebeveynler olarak çocuğumuza karşı, evladımıza şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın demek yerine yapmalısın dediğimiz şeyi kendimiz yapacağız. O onu görecek. O onu yapmaya başlayacak. Yapmamalısın dediğimiz hususları da kendimiz yapmayacağız ki bizde görmediği bir şeyi de zaten çocuk yapmayacaktır dolayısıyla. Tam olarak terbiyedeki bu önemli olan ifade bunu anlatıyor ve bizler için çok büyük şey ifade, evet, ediyor. Evet. Günümüzün çocuklarına baktığımız zaman gördüğümüz bir takım problemler varsa bu ilk başta anne babanın bir problemidir, bir problem, ve en başta ebeveynler olarak kendimizi düzeltmemiz, yani, lazım.
0: Bizler çünkü, kendimizi bir çek etmemiz,
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii ki. Çünkü bu durumda ebeveyn olarak bizler hal lisanıyla ona örnek olamamışız demektir. Bu bahsettiğimiz ve daha detaylarını da aslında inceleyeceğimiz, evet, çünkü akıl, ruh, kalp gibi İslam medeniyetinin insanda bir inşa etme sürecinde odaklandığı, evet, evet, noktalar, evet, vardır ya, bu ebeveynde oluşması lazım ki önce, daha sonra bu gelecek nesillere, çocuklara yansımalı. Hocam tabii konumuz önemli. Çocuğun aklına, kalbine, ruhuna hitap edecek, bunu ihya edecek, bunu inşa edecek hususları, önemli meseleleri değiniyorsunuz, önemli hususlara değiniyorsunuz. Bunu biraz daha da detaylandırırız. Hal dili örnekliğini mesela konuşuruz yine. Ancak öncesinde bir soluklanalım diye sizden bir müsaade isteyeyim inşallah.
0: İnşallah.
1: Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde yeniden huzurlarınızda Recep Bircan hocamızla kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Şu ayı afitabındır, yakan bil cümle uşakı.

Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek. Ceset ateş.

Küler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları. Güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Kullanım ömrü azalan tencere ve tavalarınızı çöpe atmayın. Elit Granit Dönüşüm profesyonel granit kaplamayla ürünlerinizi yeniden kullanılabilir hale getirir. Sağlıklı, dayanıklı, uzun ömürlü ve estetik bir dönüşüm sunar. Siz gönderin, biz yenileyelim, ürünleriniz yepyeni bir başlangıç yapsın. Elit Granit Dönüşüm. Granit güç, usta işçilik, sağlam kaplama. Almanya'da hızlı, güvenli ve zamanında teslimat için MOEXCLUSIV GmbH. Berlin merkezli MOEXCLUSIV, 65 araçlık filosu ve uzman kadrosuyla yük, kurye ve ekspres taşımacılıkta hizmetinizde. Aynı gün, ertesi gün ve gece teslimat seçenekleriyle Almanya genelinde size özel, güvenilir ve estetik lojistik çözümleri sağlıyoruz. 7/24 destek hattımızla sizin de işinizi hızlandıralım. moexclusive.de. Pınarlı Gayrimenkul varsa fark var. Kiralık ya da satılık konutlar, arsa veya ofisler, tarla vasfında tarım arazileri, gayrimenkul sektöründe şeffaf bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Karlı bir yatırım için işinde uzman danışmanlar benim için önemli mi diyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Burası Pınarlı Gayrimenkul. Antalya'da güvenin adresi.
2: Yalıtım ve dış cephe kaplamada daha sağlam ve daha verimli yapılar için Yalıpor'a güvenin. 6000 metrekarelik entegre tesisimizde fugadan derzli cephe kaplamalarına, köşe profilinden köşe taşına, EPS ve XPS'ten taş yünü mantolama ürünlerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede kaliteli üretim için durmadan çalışıyoruz. Yapı kimyasalları ve çevre dostu yalıtım çözümleri için Yalıpor.
3: İnşaatta mükemmele yolculuk Regi Bau ile mümkün. Çağın gereksinimlerini karşılayan fonksiyonel ve modern inşaat projeleri, temelden çatıya, garajdan asansöre, binaların yepyeni bir kimliğe dönüşümleri, hepsi ve daha fazlası Regi Bau ile mümkün. Regi Bau AT, Viyana.
1: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın.

Muhammedur Resulullah.

0: Efendim sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Recep Bircan hocamızla birlikte geleceğin inşası olan, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızdan bahsediyoruz. Günümüzde nesil yetiştirmenin önemine, ehemmiyetine değiniyoruz. Birinci bölümde de bizler için bir emanet olduğu, bir mülkiyet gibi sahiplenme içgüdüsü değil de daha çok onlara karşı emanet bilinciyle, şuuruyla yaklaşılması gerektiğine değindik. Çocukların haklarını öğrendik. Anne baba üzerindeki haklarının ne kadar muazzam bir öneme sahip olduğunu öğrenmiş olduk. Ve dahi günümüzde kademe kademe, aşama aşama bir terbiye sürecinden geçtiklerini hocamızdan öğreniyoruz. Tabii ki çocuk gelişim uzmanları da bunu ifade ediyor ve bizim irfan geleneğimizde de çocuğun evvela aklının, daha sonra kalbinin, sonra da ruhunun inşa edilmesi süreci vardır. Bu anlamda da hangi dönemde, hangi tohumların ona ekilmesi gerekir, bunları hocamızla mülahaza ediyoruz. Değerli hocam, bu noktalara ben bir başlık olarak değinmiş oldum.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Kaldığımız yerden dilerseniz siz devam edebilirsiniz.
1: Hocam bir önceki araya girmeden önce her yaşta aynı yöntemle eğitim veremeyiz demiştik. Bunu 0-6 yaş sevgi ve telkin dönemi dedik. 7-10 yaş daha çok teşvik ve alışkanlık dönemi. 10-14 yaşta ise bilinç ve sorumluluk, artık çocukların soru sorması çoğalır. 10 yaşından itibaren sorular sorarlar. Burada çocukları iyi dinleyip, iyi analiz edip, sorularını iyi tahlil edip, ona göre anlayacakları şekilde tabii ki güzel bir şekilde ifade etmemiz gereklidir. Burası da bilinç ve sorumluluk dönemidir. Tabii artık 14 yaş

0: sonrası ise rehberlik ve şahsiyet dönemi ortaya girer. Artık o başlar. Artık biz ebeveyn olarak çocuğa rehberlik yapmaya başlarız. Bir şahsiyet, bir karakter oturması için yardımcı olur. Burada ebeveyne çok iş düşüyor dedik. Hadiste de Efendimizin buyurduğu gibi insan fıtrat üzere doğar. Her doğan fıtrat üzere doğar. Annesi babası Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar diye Efendimiz buyurmuştu. İnsanın tabiatı huy hırsızdır derler. Kınalızade Ali Çelebi rahmetullahi aleyh kitabında insan ruhu tabiatı huy hırsızıdır diye tabir eder. Kendisini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Bu çocuk olsun, yetişkin olsun fark etmez. Bir insan evvela nefsini terbiye eder. Yine bazı cümleler vardır. Armut dibine düşer, üzüm üzüme baka baka kararır gibi. Burada ebeveynin üzerine düşen en büyük mesele, çünkü insanın tabiatında hızlı huy değiştirmesi vardır. Yani birisi karşınızda ağlamaya başladığında siz de bir hüzne gark olursunuz. Onun ağlamasıyla beraber. Bu kadar tesirli olan bir varlık olmamıza hasebiyle bu tesir çocuklarda daha fazla görülür. Hele özellikle 0-6 yaş dediğimiz o arada had safhadadır aslında. Çocukların o huyu alabilmeleri hızlı bir şekilde. Onun için sözden çok fiiliyat burada. Ebeveynin fiiliyatı, bizlerin fiiliyatı ön plana çıkar. Hani sözümüzün tesiri çocuğumuzun bize duyduğu güvenle eşdeğerdir. Sözümüzün tesiri, çocuk evvela ebeveyne güvenmesi lazım. Ebeveyne güvenirse o zaman söz tesir etmeye başlar. Yine anne babanın söyledikleriyle yaptıkları arasında bir birliktelik olması lazım, bir tutarlılık olması lazım. Yani anne babanın söylediği farklı, yaptığı eylem farklıysa bir tutarsızlık var. Burada çocuk hani biz onlara doğruluğu anlatırken yalan söylüyorsak olmaz. Merhameti öğütlerken öfkeyle hareket ediyorsak olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun diye buyuruyor Rabbül Alemin. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yine Bakara suresinde insanlara hayırlı şeyler yapmayı emredip de kendi nefsinizi mi unutuyorsunuz? Buradan da anlaşıldığı üzere bu ayetler ışığında bizlere şu hatırlatılıyor. Terbiye önce insanın kendi hayatından başlar. İnsan evvela kendisini terbiye etmesi lazımdır. Haddi zatında şöyle düşünmemiz lazım. Bir ebeveyn olarak bizler yapmış olduğumuz bütün işler çocuğumuzu eğitirken, çocuğumuza hem maddi olarak hem manevi olarak o ahlakı oturturken yaptığımız her fiil aslında bir sadakadır. Bir ebeveynin çocuğuyla ilgilenmesi, çocuğa o sorumlulukları öğretmesi, o sınırları koyması, güzel ahlakla yetiştirmesi bir sadakadır. Biz işlerimizin yoğunluğu olabilir. Yani çok yoğun bir gün geçirmiş de olabiliriz. Fakat haddi zatında çocuklarımızı ihmal etmememiz lazım. Yani eve geldiğimizde o yoğunluğu çocuklarımıza hissettirmememiz lazım. Netice itibariyle bu dünya hayatı zaten meşakkattir. La rahate fid dünya, dünyada zaten rahatlığın olmadığı bizlere buyuruluyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cefa çektiği bir dünyanın sefası sürülmez. Cefanın çekildiği bir dünyada biz sefa zaten süremeyiz yani. Evet. Öyle bir şeyi iddia da edemeyiz.
1: Ki bir insan ailesi için cefa çekecekse de buna değer.
0: Bu bir sadakadır zaten. Hani öyle düşünmesi lazım. Bir eşin kocasına hazırlamış olduğu yemek bir sadakadır aslında. söylediği güzel söz bir sadakadır aslında. Onu güzel karşılaması bir sadakadır aslında. Aynı şekilde

0: evlatlarına bakması bir sadakadır. Bunu tam tersinden düşündüğümüzde erkeğin de hanımına karşı yapmış olduğu her şey bir sadakadır. Hani biz bazen kendimizi böyle ibadetlere, taatlere sevk ederiz, namaza, ona buna, ama biz bir yerden bir şeyleri ihmal ediyoruz. O da sanki çocuklarla ilgilenmek, çocuklarla vakit geçirmek, çocuklara bir ahlak, bir şahsiyet, bir rehberlik yapıp şahsiyet kazandırmak sanki normal alalade bir şeymiş gibi hissederiz. Maalesef bizlere de böyle bir zaman zaman bu tarz duygulara kapılıp bu tarz hatalara düçar olabiliyoruz. Halbuki haddi zatında imtihan vesilesi kılan Rabbül Alemin o imtihanla da bizim kurtuluşumuza bir yol açıyor aslında. Evet. Bunu böyle görmemiz lazım yani. Bu iki ayet bize aslında en güzel şekilde ebeveynin nasıl olması gerektiğini özetliyor. Yine Peygamber Efendimizin bu hususta en güzel örnekliğidir ki Hazreti Ayşe validemiz buyurmuştur. Ahlağa sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun ahlağı Kur'an'dı. Kur'an'la abat, Kur'an ve sünnet ışığında abat olmayan bir millet bedbaht olur. Onun için Kur'an ve sünnet ışığında hem kendimizi yetiştireceğiz hem de evlatlarımızı yetiştireceğiz. Dolayısıyla anne baba olarak evimizde yalnızca nasihat eden bir figür değil de nasihat ettiği güzellikleri yaşayan bir figür haline gelmemiz lazım. O zaman çocuğun gönlüne hitap ederiz. Çocuğun sevgisine kazanırız. Hani sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. Sevgi bir gönle tesir ederse, sevgi bir gönüle yerleşirse o zaman orada terbiye de başlar. O zaman orada ahlak da güzelleşmeye başlar. O zaman adalet meydana gelir. Yani burada çok dikkat etmemiz lazım. Ebeveyn olarak bu hususlara çok dikkat etmemiz gereklidir. Neticede şöyle düşünmek lazım. Çocuklarımız bizden yalnızca neyin doğru olduğunu öğrenmiyorlar. Doğru olanın nasıl yapıldığını da öğreniyorlar. Evet. Yani biz çocuğumuza bu doğru, bu yanlış, bu doğru, bu yanlış demekle değil, fiiliyatımızla bizden neyin doğru olduğunu söylediğimiz kadar o yaptığımız doğruyu da öğreniyorlar. Yani çocuğumuzun tabir yerindeyse ilk okuduğu kitap bizim hayatımızdır. O kitapta yazılanlarla çocuk yaşananları birbirini tutmalıdır. Hani ilk okuduğu kitap ebeveynse, evet, o zaman yaşadıklarımızla yaptıklarımızın birbirini ne yapması lazım? Tutması lazım.
1: Kalple gözü birbirine yakınlaştırması lazım, evet, yani. Evet. Yani işittikleriyle gözünün gördükleri aynı olmalı. Hal diliyle çocuğa bir terbiye vermenin önemine dair çok güzel ifade ettiniz hocam. Kademe kademe çocuğa terbiye verme hususunda da aklıma belki tarla örneği daha bir yatkın geliyor hocam. Çünkü tarlada bir ekim yapıp, değil mi? Ziraat, evet, evet, yapabilmek için, bir hasat alabilmek için, bir meyve alabilmek için evvela o tarlayı ekmeğe hazır etmek lazım.
0: Direkt sulamayız değil mi?
1: Evet, direkt doğrudan sulama yapmayız. Yani önce, evet, ekime hazır hale getirmemiz lazım. Daha sonra mevsimini gözetip ondan sonra tohumlar ekilir. Daha sonra can suyuyla sulanır, suyunu verir, bakımını yapar. Hangi mevsimdeyse o mevsimin gerektirdiklerini yerine getirir. İlgi, alaka, sevgi, dolayısıyla sorumluluk ve akıl, ruh, kalp inşası denkleme böylelikle başlar ve akabinde meyve verir. Güzel bir, evet, insan yetişir. Bu örnekleri de aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından görüyoruz. Onun, evet, kademe kademe insanı işlemesine, çocuklara yaklaşımına ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın nübüvvetinden önceki dönem malumunuz cahiliye, evet, olarak adlandırılan adeta karanlık ve İslam nuruna, İslam'ın aydınlığına, merhametine muhtaç olduğu, toprağın suya kanaması gibi adeta kanamış olan bir durumdaydı ve o dönemde kız çocukları hor görülür, evlatlar, çocuklar bir meta gibi, bir eşya gibi görülür durumdaydı ki rahmet peygamberi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini mübini İslam'ı insanlara anlatması ve kendi yaşantısıyla da bunu göstermesiyle evet. birlikte İslam nuru aydınlanmaya başladı ki çocuklar noktasında şunu gördük hocam. Kendi torunlarını dizine oturtmuş, onlarla oyun oynamış, sokakta gördüğü bir çocuğa selam vermiş. Ki bu gerçekten çok önemli bir sünnet-i seniye. Her birimizin belki atladığı, belki hatırlayamadığı, unuttuğu, yapmakta aksaklık gösterdiği
0: zaman.
1: Evet, bir sünnettir. Yapmamız lazım yani. Çocuklara selam verir. Selamu aleyküm diyerek bir çocuğa selam vermek, ona gerçekten bir kıymet, bir hürmet göstermek ve bunları yaparken de şefkati, hürmeti, ciddiyeti güzel bir muntazam yani bir denge içerisinde yapmasını görüyoruz. Bunlar bizim için çok büyük örnekler. Günümüz anne babaları için hocam, Efendimizin bu örnekliği bize ne anlatır?
0: Hocam bir tarla ekin örneği verdiniz. Ben oraya bir parantez açayım, sözünüzü kesmek istemedim. Orada bakın tohumun ekilmesi, suyun verilmesi bunlar tedrici olarak kademe kademe. Bir de bunların vakti var. Öyle istediğiniz tarihte veyahut da istediğiniz mevsimde o tohumu ekemezsiniz yani. Allah-u Teala bunların bile bir kademe kademe ve hangi vakitte yapılması gerektiğini bizim önümüze serdetmiş. Buradan şuraya gelelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük örnekliği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında bizlere ashabıyla beraber yaşayaraktan bize göstermiştir.
1: Dini öğretirken de bunu yapmış. Ayet-i Kerime'yle namaz kılın buyurulurken namazın nasıl kılınacağını Efendimizin hayatından öğrenmişiz.
0: Orucun nasıl tutulacağına, haccın, hac farizasının nasıl yerine getirileceğine, onun dışında yapmış olduğumuz işte adaplardır, tuvalet adabıdır, namaz adabıdır, yeme içme adabıdır, uyku adabıdır bunları. Yani o da bir beşerdi ama evet. bizim gibi bir beşer değildi. O ashabın içerisinde normal rutin yapılan işleri yaparken vahiy gelip o vahiy doğrultusunda ashabını toplayıp anlattı. Yani normal rutin işlerin arasında normal alelade bir iş olaraktan bunları ne yapıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İcra ediyordu. Burada Peygamber Efendimizin çocuklara yaklaşımı çok önemliydi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hakikati bize öğretiyor. Çocuk küçük olabilir. Bakın. Hepimizin zaman zaman hataya düştüğü meseledir. Daha küçüktür. 10 yaşına gelmiştir, daha küçüktür. Herkesin malumudur. Anneler istediğiniz kadar büyüyün ama onların gözünde halen çocuksunuz yani. O gözle bakarlar, o gözle halen severler, o gözle yaklaşmaya çalışırlar. Tabii burada bir merhametten ötürüdür. Ama bunun aşırısı Allah muhafaza eylesin. O çocuğun gelişimini de ne yapar? Engeller, sorumluluk almamasını da sebep olur. Çünkü sürekli hizmet gören bir çocuk belli bir vakit sonra kendi sorumluluklarını unutabilir. Normal bir hal alabilir. Hiçbir şeyden anlamayan, ben anlamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum durumuna düşebilir. Çocuğun hizmet yaşı 4-5-6 yaşlarıdır. Bu yaşlarda bebeğe hizmet edilir. Çocuğa sorumluluk verilir. Artık kendi sorumluluklarını. Bu sorumluluklar da alelade sorumluluklar değildir. Ya kendi odasını toplamayı öğrenmesi lazım. Yeme içmenin ne şekilde yediğinin içtiğinin kaldırılmasını bilmesi lazım. Kendi şahsi temizliğinin nasıl yapılması sorumluluğunun yavaş yavaş verilmesi lazım. Ama biz sürekli hizmet bebeklikte çocuklukta da hizmet etmeye başlarsak çocuk bu sefer belli bir yaş sınırına geldiği zaman hep hizmet görmeye başlar. Ki bizim kültürümüzde oturan bir şeydir hizmet. Biz Doğru. hizmet çok yaparız. Herkese hizmet ederiz. Hizmet bizim...
1: Bir sevgi gösterisi değil mi hocam?
0: Bir sevgi gösterisidir. Yani bir misafirimizin eve gelmesi, ona hizmet etmemiz, onun abdest alırken havlusunu getirmemiz, terliğini koymamız. Biz burada işte bu ince çizgiyi çok iyi ayırmamız lazım. Yani hizmet güzel fakat çocuğa hizmet çocuğun sorumsuz bir şekilde büyümesine sebep de olabilir. Bakın hizmet dönemi vardır, yine çağı vardır. Evet. O tarlaya tohumunu ekilmesinin bir zamanı vardır. Ama belli bir vakit geldikten sonra artık kendi kişisel sorumluluklarını bilmesi, yavaş yavaş öğrenmesi lazımdır. Burada Efendimizin işte bu hakikati bize öğretmesi, çocuk küçük olabilir. Ama onun da bir şahsiyeti var. O da bir şahsiyet. O da etten kemikten yaratılmış bir şahsiyet. Onun da duyguları var. ona da hürmet edilmesi gereken durumlar var. Bunu nereden anlıyoruz? Cahiliye döneminde kızların diri diri gömüldüğü bir zaman diliminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o cahiliye bataklığından insanları çıkarıp kızların diri diri gömülmeyip de onlara değer verilmesine, çocuklara değer verilmesine, onları o topluma kazandırmak, merhamet göstermek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hakikati bizlere öğretiyor. Bunu torunlarından da görüyoruz. Hazreti Hasan, Hüseyin radıyallahu anhuma davranışlarından da Efendimizin görüyoruz. Kucağına alması, öpmesi, onlarla ilgilenmesi, şakalaşması. Efendimizin o şakası da zaten her zaman doğru olaraktan bizlere ulaşmıştır. Selam vermesi, onların dünyasına girmesi, bunlar hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hasletini bize öğretiyor. Sözle değil, fiille hareket. Sözle değil, fiille hareket. Yani buradan da Akra bin Habis radıyallahu anh Efendimizin bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz'i öptüğünü görüyor. Bunun üzerine 10 çocuğu olduğunu fakat hiçbirini öpmediğini Efendimiz'e buyuruyor. Efendimiz bunun üzerine şöyle buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Başka rivayette ise Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz çocuklara her rastladığında selam verilmiş. Bunun hikmeti ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapmasından dolayıydı. Yani Efendimiz ümmetin rehberi olması rağmen bir çocuğa selam vermeyi ihmal etmiyor. Bak bir çocuğa selam vermeyi ihmal etmiyor. Küçüktür. Hani bazen deriz ya zaman zaman bizlerin çok düştüğü hatadır. Anlamaz. Küçüktür. Anlamaz küçüktür. Anlar. Bunu bir arkadaşım bir muhabbet ortamında şöyle izah etmişti hocam. Yeri geldi söyleyeyim burada. Ben dedi çocuklara bir söz vermiştim. Döndüğüm zaman işten sizleri bir yere götüreceğim diye. Fakat o gün diyor planda olmayan bir program çıktı. Bu program neticesinde eve vardığında kendilerine izah ettim. Küçük kız daha 4 yaşında. Tabii konuşmayı biliyor. Kendini de ifade ediyor. Büyük kız da diyor bir 10 yaşlarında. Ben kendisine şöyle izahatta bulundum. Dedim ki bugün programda olmayan bir toplantı çıktı. Benim bunu icra etmem lazım. Fakat ben verdiğim sözü yerine getireceğim. Müsait olduğum bir vakitte size verdiğim sözü yerine getirmeye gayret edeceğim. Oradan diyor tam ayrılırken büyük kızın küçük kıza şu sözlerini işittim diyor. Baba diyor, söz verin de sözünü yerine getirir. Sen ağlama, baba söz verdiyse o hep sözünü yerine getiriyor diye duydum diyor. Yani burada sözün tesiri mi, fiiliyatın tesiri mi, bilmem buradan nasıl bir hoşuma gitmişti bunu anlatınca böyle bu konuları beraber istişare edince. Başından geçen olayı bu şekilde bizlere izah etti. Bunu da biz kimden görüyoruz? Yine iki cihan serveri, gönlümüzün ilacı, başımızın tacı, server-i alem, fahri kainat aleyhissalatü vesselam'dan görüyoruz. Buradan bugünün ebeveynleri olan bizlere şu dersleri, şu üç temel dersi çıkarabiliriz kıymetli hocam. Çocuğumuza sevgimizi göstermeli. Sevginin de, fakat bakın sevginin de aşırısı olmaması lazım. Yani sevgiyle sorumluluğu birbirine karıştırmamamız lazım. Sevginin her şeyin aşırısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayrul umur evsatuha, işlerin hayırlısı evsat olana, orta halli olanıdır. Yani biz orta halli her zaman davranmalıyız. Hatta Kınalızade Ali Çelebi rahmetullahi aleyh kitabında, Aile Devlet Ahlakı kitabında anne babanın çocuğa çok sevgi göstermemesi, yani her ne kadar sevseler de, çok aşırı sevseler de o aşırı sevgiyi göstermemeleri lazımdır. Çünkü bu çocukta belli bir vakit sonra sorumluluğunu yitirmeye sebep olabilir. Ama diyor öğretmen böyle değildir. Kendi hayatımıza baktığımız zaman çocuk eve geldiğinde öğretmenim böyle dedi. Öğretmenim böyle dedi, evet. Öğretmenim şöyle dedi. Siz bilmiyorsunuz. Siz anlamıyorsunuz ama öğretmenim böyle dedi. Burada aşırı sevgi bazen çocuğun gözünde o sorumluluğun yitirilmesine de sebep olabilir. Onun için öğretmeninin sevgisi anne babanın sevgisinin önüne geçiyor çocuklarda. Çünkü bir sınır koyma var öğretmende. Bir sorumluluğu var. Sevgisini veriyor, anlatıyor ve bir sınır koyuyor. Bu arada eğitim, öğretim yılımız da başlamıştı. Bir haftayı geçti. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı nesillerden eylesin.
1: Amin.
0: Tüm öğretmenlerimizde de Kur'an ve sünnet ışığında evlatlarımızı, bu bizim evladımız aslında, bir öğretmenin, herkesin bir ebeveyn gözüyle bakması lazım. Neticede bu evlatlarımız hepimizin evladı ve bunlar yarının toplumunu oluşturacaklar.
1: Evet.
0: Yani benim evladım değil gözüyle bakmamamız. Ya böyle düşünemeyiz yani. Tahayyül edemeyiz kesinlikle.
1: Programın başındaki ilk cümlelerinizden biriydi hocam. Bir çocuk bir aileyi, bir aile de bir toplumu şekillendirir demiştiniz.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle. Bir çocuk hem sınıf içerisindeki durumunda öğrenci arkadaşlarına çok ciddi etkide bulunabiliyor. Olumlu ya da olumsuz. Aynı zamanda ailesinde,
0: evet.
1: aynı şekilde ailesi de toplumun içerisinde şekillenme hususunda çok büyük öneme sahip olduğunu görüyoruz. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki örnekliği, yani çocuklara karşı yaklaşımındaki örnekliği bizler için çok büyük önemliydi. Çünkü o dönem için o şeylerin, o güzel yaklaşımların yapılması da ayrıca bir önemli. Çünkü
0: önemli.
1: Cahiliye döneminde hani kız çocuklarına karşı yapılanları ifade ettiniz, anlattınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız evladını, Hazreti Fatıma validemizi radıyallahu teala anha, kendi bulunduğu bir meclisteyken o içeri geldiğinde gel kızım buyur merhaba diyerek de, hatta hadis-i şerif
0: evet,
1: ifadesinde merhaba. De geçer hatırlarsınız. Onu hoş bir şekilde karşılayıp yanına oturtmuş. Böyle bir davranış şekli daha önce o dönemde yaşayan insanlarda, gerek sahabelerde gerekse Müslüman olmamış müşriklerde dahi görülmemiş, şahit olunmamış bir hadise.
0: Hocam burada aklıma İbn-i Hişam rahmetullahi aleyhin Sîret-i Nebevî'de Hazreti Ali Kerremallahu Aleyh Efendimizin iman etmesi, 10 yaşında ilk iman eden genç sahabilerden, yani çocuk sahabilerden. Burada Hazreti Ali Kerremallahu Aleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde, elinde büyüdü evet. neredeyse. Ona rağmen bakın, belli bir süre, belli bir yıl boyunca nereden bakarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Validemizin evladıydı. Yani orada büyüdü. Orada büyümesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy geldiğinde namazı eda ettiği zaman Hazreti Hatice Validemizle Hazreti Ali Kerramallahu Vece Efendimiz o olaya şahit oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben daha önce görmediğim şeyler bunlar. Efendimiz biz bir olan Allah'a iman ediyoruz. Tektir Allah-u Teala. Ben de onun peygamberiyim diyor. İstersen sana bunu anlatayım. Sen de bu dinimi, beni İslam'a gir. Bakın 10 yaşındaki çocuğa hitap tarzına bakar mısınız? Yani burada ya gel gir şu dinimi, beni İslam'a gel gir, yani niye bekliyorsun ki yani, sen benim elimde büyüdün. Allah razı olsun. Gelmen lazım yani. Ya şu yaklaşım tarzına bakar mısınız? O zaman
1: bir yetişkine davet edercesine değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: Çünkü artık o çocuğun o yaşı sorgulama yaşı,
1: evet.
0: soru sorma, sorgulama yaşı, bazı şeyleri idrak etme ve hatta Hazreti Ali Kerremallahu Vece Efendimiz orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aslında bir tereddüdü yok. Hani 10 yaşında bir çocuk tepkisi olaraktan ben bir babama sorayım
1: evet.
0: diyor. Efendimiz demiyor, yani ne babası, ne yapacaksın? Yani gel, yıllardır benimle beraberdin. Nereye gidiyorsun? Gel iman et, kurtul diyebilirdi. Efendimiz sesini çıkarmıyor. Hazreti Ali Kerremallahu Vece Efendimiz gece düşündüğünde Efendimiz'e geliyor diyor, ya Resulallah beni bu dünyaya diyor babam getirmedi ki ben babama sorayım İslam dairesine girmek için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip iman ediyor aleyhissalatü vesselam'a. Bakın orada bile bir çocuğa davranışı nasıl? Kendi yaşına uygun.
1: Evet.
0: Bazen bizler zaman zaman hataya düşeriz mesela. 3 yaşındaki çocuğa oturup sanki bir yetişkinmiş gibi hitap ederiz. Yani onun bir sınırı var. Onu, o sözleri ona göre...
1: Evet hocam. Aslında konuştuğumuz husus, Efendimizin örnekliğindeki husus, bunların her birinin bir detaylıca bir dengeli olması değil mi? Şefkat de olacak, hürmet de olacak, ciddiyet de olacak, terbiye de olacak. Dolayısıyla buradaki denge çok önemli hocam. Bu dengeyi öğreniyoruz Efendimizin hayatından. Araya gideceğiz. Müsaadenizle inşallah bir araya gidip bir soluklanalım inşallah. Efendim, kısa bir aramız var. Aranın akabinde inşallah Recep hocamızla kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Yeni telefon mu alacaksın? Eskisini mi satacaksın? Tamir mi lazım? Ya da aksesuar mı eksik? Kırık ekran, bitik batarya keyfini mi kaçırıyor? Dert etme. Al, sat, tamir ettir, yenile, aksesuarla tamamla. Ordu'nun telefon uzmanı burada. Duha İletişim. Uygun fiyat, hızlı servis, garantili hizmet.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları. Güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Şal ve eşarplarda her dokuda zarafet, her modelde özen arayanlara. Tasarımdan üretime tüm seçkin koleksiyonlarda sadelik ve şıklık El Medine ile hissedilir. Sürdürülebilir üretim ve güçlü tedarik zincirimizle bayimiz olmak için hemen bize ulaşın. El Medine, ruhunuza hitaben.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm.
4: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe,

0: Efendim, evlatlar her birimizin gözümüzün nuru. Dolayısıyla onların terbiyesi, onların güzel bir insan olarak yetişmesi, topluma katkı sağlaması, kendi ailelerinde güzel nesiller yetiştirebilmesi, vatana, millete ve ümmeti Muhammed'e faydalı birer bireyler olmasını sağlamak her birimizin hiç şüphesiz hedefidir, gayretidir, amacıdır. Dolayısıyla bu amaca gidebilmek için bu programımızda Recep Bircan hocamızla olmazsa olmaz hususlara değiniyoruz. Yetişmeleri hususunda ne gibi önemli aşamalar var, kademeler var, bunlara değindik. Fahri Kainat Efendimizin örnekliğinde çocuklara nasıl yaklaşılmalı, buna değiniyoruz ve güncel meseleler hususunda da gerek arkadaşlıkları, dostlukları, gerekse dijital mecraların, dehlizlerin de kaybolmalarını önlemek gibi önemli hususlara da değiniyoruz efendim. Değerli hocam, Efendimizin örnekliğinden bahsediyorduk ve bir denge demiştik hocam.
1: Evet.
0: Hem şefkat, hem merhamet, hem hürmet gibi önemli detaylar var. Buyursunlar hocam.
1: Burada hocam şefkat, ciddiyet, sevgi, sorumluluk, bu kavramlar çok mühim kavramlar. Şefkat çocuğun her istediğini yapmak değildir. Yani bazen ebeveynler olarak bizler çocuğun her istediğini yapmaya çalışırız. Hayır diyebilme sanatı vardır. Yani çocuğa hayır diyebilmeyi, yani bunun tabii hayır demeyle de bırakmamak lazım. Neden hayır olduğunu da açıklamamız lazım. Yani sadece bu yapılmaz, bunu yapma değil. Bunun niçin yapılmaması gerekliliği, yapılırsa nelere mal olacağı, yapılmazsa sende nasıl bir karakter oluşturacağını da çocuğa söylememiz lazımdır. Burada onun için şefkat çocuğun her istediğini yapmak değildir. Çocuk ısrarlar. Her istediğini yapmak için, yani men etme sanatı deriz biz buna. Yani o men etme sanatını yerine getirmemiz lazım. Çocuk ağlayarak, farklı hal, tavır sergileyerekten ikna etmeye çalışır ebeveynine. Ama ebeveyn bu şefkatini ona hayır diyerekten yerine getirmesi lazım. Merhametle getirmesi lazım. Yani döverek veyahut da farklı fiiliyatlarla değil. Yani bir taraf

0: Bir taraftan yanlışlarını düzeltirken bir taraftan da merhametle sınır koyabilmemiz lazım. Bugün günümüzde yaşadığımız problemlerin en büyük sebebi de aslında sınır koyamama. Bizler ebeveynler olarak sınır koyamamamız ve şefkati haddinden fazla çocuğun her istediğine evet diyerek yerine getirmemizdir. Evet. Bir diğer sorun ise ciddiyet. Ciddiyet de ona sert davranmayı gerektirmez. Yani ciddi olmak sert davranmayla eşdeğer bir şey değildir. Aksine ciddiyet çocukta bir karakteri, bir ahlağı oluşturmaktır. Yani asıl terbiye sevgiyle sorumluluğu birlikte verebilmektir. Asıl terbiye sevgiyle sorumluluğu birlikte vermektir. O şefkatle ciddiyeti birlikte verebilmektir. Bir taraftan sevgiyi verirken bir taraftan da o ciddiyetimizle o merhameti de elden bırakmamamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğinde olduğu gibi çocukların kalbine dokunaraktan, önce kalplerini kazanaraktan, ashab-ı kiramın da öyle. Yani din-i mübini İslam'a o zamanki giren sahabe efendilerimizin hayatlarına baktığımız zaman hatta hani sen onlara kötü kaba davranmış olsaydın, onlar din-i mübini İslam'a girmezlerdi. Seni peygamber olarak kabul etmezlerdi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce onların gönlüne dokundu. Gönle dokunduğumuz zaman bu da nasıl olur? Yani insanın fiiliyatının ve sözlerinin birbirine uyumuyla meydana gelir.
1: Hocam burada tabii ki çocuğu men etme bazı hususlardan şefkatle, merhametle men etme hususuna değindiniz ya. Hangi hususlarda ciddiyet ve men edilmesi gerektiği hususu işte o anne babanın hal diliyle örnek alınması gereken kendisinde var olan o güzel ahlaki olgularla ortaya çıkan hususlar. Evet. O ahlaki olgular varsa eğer o hususlarda insan çocuğunu men eder. Yoksa her hususta ben bunu istemiyorum diyerek çocuğuna bunu engelleme yoluna gitmemeli. Hangi hususlar olduğunu ebeveynler kendi ahlaki olgularıyla bunu belirleyeceklerdir.
0: Ve bunu izah etmeleri lazım. Hani evet. Sınır koyarken sınırın niçin koyulduğunu bilmesi lazım. Yani çocuk onu algılaması lazım. Hani bu sınır bundan ötürü koyuldu. Yani toplumu mesela sınır topluma mal olan bir şeydir. Sınır koyamamak aslında kişinin kendisini, belki bakın en başta da zikrettiğimiz hizmet, bebeğe hizmet edilir, çocuğa sorumluluk verilir, evet, ve sınır koyulur. Şimdi biz eğer bebeğe hizmeti ta 10, 12, 14 yaşlarına kadar bu hizmeti halen sürdürürsek, kendi şahsi odasını, kendi şahsi temizliğini, sorumluluğunu kazandırmazsak bu çocuğu alakadar eden bir mesele olur. Çocukta, evet, bir atalet olur ve her şeye bıkkınlıkla yaklaşır. Ama bir tarafta sınır koyamamak topluma mal olan bir şeydir. Bugün günümüzde yaşadığımız en büyük problem dediğim mesele budur aslında. Çünkü çocuğa sınır koyamamak, sınır koyulmayan her süreç toplumun zedelenmesine yol açar. Yani bugün
1: çünkü bir noktada artık ebeveynin kontrol edemediği, sınır koyamadığı bir noktada bu sınır tanımama bir başkasının hakkına girmeye demek olur yani, ki o zaman toplumsal olarak bir takım yaptırımlar ortaya çıkar.
0: Yani bir taraftan baktığımız zaman yani bir kimsenin haddini, hududunu çiğnememek, işte hırsızlık yapmamak vesaire, gasp yapmamak. Şimdi burada belki bizler bunu meyletmekten bile hani aslında fıtratımızda var olan şey bu. Evet. Ama biz o sınırı koymadığımız zaman günümüzde bunları yaşıyoruz. Bu sınır, Allah muhafaza eylesin, normalleşmiş bir hal alıyor artık. Evet. Yani Allah herkesin eylesin hakkını, hukukunu çiğnemenin normal bir şeymiş moduna geçiyor. Evet. Ve çocuk artık anne babayı da zaten dinlemiyor. Çünkü sınırları yok. Evet. Sınırsız bir nesil yetişiyor, evet, Allah muhafaza eylesin.
1: Hocam, evladı güzel yetiştirdi, anne baba güzel bir ahlaki olgu terbiyesi verdi. Ahlakı güzel olan bir çocuk evden çıktıktan sonra bir arkadaşından bütün bu öğretileri sarsacak derecede tam aksi bir şeyi görüp öğrenebiliyor. Ahlaki olguları evet veriyorsun, evet, anne baba olarak üzerine düşeni görev yapıyorsun. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinden, hadis-i şeriflerinden biri olan kişi dostunun dini üzeridir buyurduğu minvalince, evet, evet, dışarıdaki bir arkadaşından bu ahlaki olguların tam tersi bir olay öğrenebiliyor, bir öğretiye sahip olabiliyor, etkilenebiliyor dolayısıyla. Evet.

0: Bu duruma karşı tamamen örnek olarak bu. Başka örnekler de verilebilir. Vermek istemediğin bir ahlakı belki bir arkadaşı tarafından kazanmış da olabilir. Dolayısıyla bu hususta çocuğun ebeveynin dostluğu, arkadaşlığı konusunda ebeveynler nasıl bir rehberlik yapabilir?
1: Hocam burada çocuk 7-24 saat bizimle beraberlik kuramayabiliyor. Yani ki olmuyor, yani yapamazsınız da bunu. Çünkü hayatın bir gerçeği var. Ve bu gerçekte dışarıda gerek arkadaşlarıyla, gerek okul çevresinde, gerek dijital mecralarda çocuğu burada zapturapt altına almak belki kolay olmayabilir. Ama burada yine fıtrat hadisine değindiğimiz zaman o fıtratı, o ahlakı, o şahsiyeti çocuklarda oluşturmamız lazım. Nitekim Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatinde çok güzel bir ölçü vardır. Lokman suresinde geçer. Yavrucuğum, gerçekten yapılan iyi veya kötü bir amel hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve o bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde gizlense hesap vaktinde Allah Teala onu önüne getirip koyar. Bu evladına bir nasihatidir Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın. Burada aslında bize büyük bir örneklik de var.
0: Evet. Yani, Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimelerde Lokman Aleyhisselam'ın evladına bu tavsiyelerine yer verilmesi de bizler için çok büyük bir kaynak noktasında büyük bir ibret ve hikmetler dolu. Baştaki o ifadeyi de mesela alimler çokça vurgular. Yavrucuğum ifadesine ayet-i kerimede yer verilmesi, evlada karşı hem şefkati hem de men edilmesi gereken hususları da anlatarak bir sevgi şefkat dengesine bir örnek olabilir.
1: Ve dediğiniz gibi yani bu ayet bize aslında şunu öğretiyor. Yani insanların gördüğü yerde veyahut da kimsenin görmediği yerde de sorumluluk taşıyabilmeyi öğretmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Yani bize bildiriyor aslında bu ayette. Yani çocuk yanımızda olsa da olmasa da ona yerleştirilen o ahlak, hani çünkü netice itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu kişi dostunun dini üzerinedir diyoruz ya, dini üzeredir. Bu hadis, bu çocuk dostların ne zaman artık dostları seçmeye başlar? Artık 10 yaşından itibaren, çünkü 7 yaşına kadar zaten siz hangi tohumu attıysanız o tohum o şekilde onun gönlüne yer eder. Burada Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın aslında bize nasihati, evladına vererek bizlere yapmış olduğu nasihat, yani nerede olursak olalım Allah-u Teala'nın, hani ihsan makamı diyoruz ya, Allah-u Teala'nın bizi görüyor gibi, biz görmesek dahi o bizi görüyor şekliyle ibadet etmemiz gerektiğini bizlere ifade ediyor. Burada da çocuğa işte burada bırakabileceğimiz en kıymetli miraslardan biri de, yani biz yanında olmadığımızda dahi ona doğruyu hatırlatacak iman ve vicdan ahlakın yer etmesidir. Burada da çocuk yanımızda olmasa bile kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kurduğuna dikkat etsin buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini de burada iyi anlamamız lazım. Biz o imanı, o ahlakı, o vicdanı, o şuuru o çocuğa verdiğimiz zaman dostunu seçerken de o ahlak ve vicdan, şuur kendisinde olduğu için ona göre dostlarını seçmeye başlar. Çünkü dost, biz bazen hangi ortama girersek girelim, o ortamın hemen haline bürünebiliriz. Fıtrat olarak, hani bizdeki o hal olaraktan Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir şeydir. İnsan hemen o hale bürünebilir.
0: Eskiler derler ya hocam, bülbül güle karga çöplüğe götürür diye bir söz
1: burada
0: var.
1: Burada ona dikkat etmemiz lazım. Burada peki bunu nasıl yapacağız? Hani öncelikle çocuğumuza güçlü bir güven ilişkisi kurmalıyız. Yani çocuk bizimle olan o güven bağını kuvvetlendirmesi lazım. Evet. Bunu kuvvetlendirdikten sonra arkadaşlarını tanımalı. Kiminle arkadaşlık yapmalı. Ve çocuğu dinlememiz lazım. Çocuğumuzla kimlerle vakit geçirdiğini iyi bilmemiz lazım. Nitekim burada ikinci olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örneği de yine iyi arkadaş ile kötü arkadaşı Efendimiz anlatırken etkisini misk taşıyan kimseyle körük üfleyen demirciye benzetir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Misk taşıyanın yanında bulunan kişi güzel kokudan istifade ederken demircinin yanında bulunan kimse kötü kokudan veya ateşten zarar görebilir. Evet. Burada

0: ebeveyne, bizlere düşen en büyük önemli husus ikinci olarak şununla arkadaş olma değil. Bakın, bunun yerine iyi bir arkadaşın hangi özelliklerinin olduğunu çocuğa öğretmemiz lazım. Yol göstermemiz lazım. Rehberlik etmemiz lazım. Çünkü rehberlik çağına gelmiştir artık.
1: Evet. Ve bir anlamda balık çağında, tutup vermek değil de balık tutmayı öğretmekti diyebiliriz.
0: Yani hakikaten
1: bilinci, şuuru vermek.
0: O bilinci, şuuru yerleştirmemiz lazım. Hani evet. Şununla arkadaş olma. Niye olmayayım? Neden olmamam evet. gerekiyor yani? Evet. Gayet iyi. Her şeyi düzgün yani. Oynuyoruz, eğleniyoruz. Yani burada çok önemli bir tespit. Üçüncü olarak da kişi arkadaşının dini üzeredir hadisine binaen çocuklarımızın güzel ahlak arkadaşlıklar kurabilecekleri ortamları çoğaltmalıyız. Bugün günümüzde bu güzel ortamların çoğaltılması için kimi dernekler, kimi kuruluşlar bununla alakalı bakabilirsiniz. Bizim coğrafyamızda çok yaygın. Evet. Hafta sonu kursları, hafta sonu faaliyetleri, yaz kursları adı altında yapılan faaliyetler bunlar çok kıymetli. Yani bu gibi yerlerle de çocuklarımızı ne yapmamız lazım? Desteklememiz lazım.
1: Tabii. Sosyalleşme ihtiyaçları var çünkü. Hocam evet. programımızın sonuna geliyoruz. Son dakikalara doğru yaklaşırken ben size aslında sormak istediğim bir husus daha vardı. Özet olarak cevaplarsanız bu hususu da ben öğrenmek isterim. Çünkü eskiden çocukların dışarıda bir tehlikeyle karşılaşmalarından endişe edilirdi ancak günümüzde evet. dijitalleşmenin de getirisi olarak çocuğun elinde küçük ekranlarda dahi bir takım tehlikelerle karşılaşabiliyor. Bunu engelleyemeyiz. Yani engelleme imkanı yok. Ancak bu noktada bu sanal dünyanın tehlikelerinden, dehlizlerinden evet. nasıl koruyabiliriz? Özet olarak sizden rica edeyim.
0: Hocam teknoloji çağında yani hedefimizin şu olmaması lazım. Çocuğun elinden ekranı almak değildir. Aslında çocuğun elindeki ekranla o değerlerini kaybetmeden o irade kazandırılan kendisine irade ve şahsiyetle nasıl durması gerektiğini öğretmektir. Burada üç hususta özetleyebiliriz. Örnek olmak, ebeveyn evvela dedik ya hani yine evet. her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Annesi babası ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar. Şimdi burada yine fıtrat üzerine dedik ya hep döneceğiz. Evet. Burada yine ebeveyne bir iş düşüyor. Çünkü çocuk ilk ebeveyni görüyor. Örnek olmak, ebeveyn iyi bir örnek olacak. Teknolojinin nasıl kullanıldığını, nerede kullanılması gerektiğini, nasıl kullanılması gerekliliğini evvela ebeveyn kendi üzerinde tatbik edecek. Ondan sonra sınır koyma. Hep bahsettiğimiz, etrafında döndüğümüz sınır koyma. Bu sınırı koyarak ve bu sınırla beraber de alternatif oluşturması lazım. Ebeveyn evvela örnek olacak, sınır koyacak ve bu sınırla beraber alternatifler oluşturması lazım. Dijital dünyayı kötülemek doğru değil aslında. Yani şu an o çağdayız ve bu dijital dünyanın içerisindeyiz. Ki şu an dijital dünyanın içerisinde ve ekranları başında radyolarında bizi izleyen, radyolarında bizi dinleyen izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz dijital bir ortamda bizi şu an evet. izleyip seyrediyor veyahut da dinliyor. Biz bundan ari olamayız. Bundan ari olamamak demek o zaman internetin kullanıldığında bilgiye ulaşmak, öğrenmek, faydalı işler yapmak önemli bir imkandır. Evet. Bu açıdan da bakmamız lazım. Mesela çocuğumuza bu imkanı nasıl kullanacağını öğretmemiz gerekli. Bir dedik örnek olarak sınır koyarak ve bunların etrafında alternatif oluşturarak. Yani kontrol etmeden önce bilinç kazandırmalıyız çocuklarımıza. Yani çocuğumuza az önce hani yukarıda da ifade ettim ya şununla arkadaş olma. Ya bununla arkadaş olma ya da şu siteye girme. Ya niye şu siteye girmeyeyim? Gayet güzel. Eğleniyorum, zaman geçiriyorum. Yani bu siteye girmememi gerektiren sebep ne olabilir? Hı hı. Bu sebebi çocuğun sorgulamamasından önce ebeveyn şu siteye girme değil de bunun yerine mahremiyetin ne olduğunu, gördüğü her bilginin doğru olmayabileceğini, dijital ortamda helal haramın dengesinin kaybedildiğini, evet. nasıl dikkat etmesi gerektiğini çocuğun anlayacağı bir dilde tabii ki.

0: Yani büyüklerin anlayacağı bir dilde değil de çocukların anlayacağı bir dilde bunları ifade etmek lazım. Nitekim Mevla Teala İsra suresinde buyuruyor. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولًا. Zanna kapılarak hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yani bilmediğin bir şeye biliyorum deme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların her biri yaptıklarından sorumludur. Ve bunlara sahibin seninle ne amel etti diye sorulacaktır. Yani bu ayet aslında bize çocuğa ne şekilde davranmamız gerektiğini, bu dijital ortamın çocuğa nasıl anlatılması gerektiğini özetleyen bir ayet. Yani dijital dünyada neyi izlediğimiz, neyi dinlediğimize dikkat etmemizi gerektiren izahatı yapıyor bize bu ayeti celille. Bu sorumluluğu da bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. Tabii ikinci olarak yasaklamayla yetinmeyip rehberlik etmeliyiz. Yasaklamak bir çözüm değildir. Yani yasaklamak, şunu yapma, o olmaz, kesinlikle dokunma, etme, evet. Yani bir robot gibi değil de, yani bu yasaklamanın nelere mal olacağını rehberlik ederekten çocuğa, yani mesela çocuğun yaşına uygun içerikler seçmeliyiz, ekran kullanımına makul sınırlar getirmeliyiz.
1: Evet.
0: Yani yarım saatin olduğunu, bak şu siteye girmen gerektiğini, bu sitelerde alelade şeylerin çıktığını, sizin farkına varmadan sizin zihninize kodlanacak kötü fiiliyatların olduğunu güzel bir izahatla, evet, çocuğa yapıldığı zaman çocukta bir şey uyanır. Hani zaman zaman bazen çoğumuzun başına gelmiştir. Ebeveynler çocuklarına bu şekilde izah ettiği zaman çocuk babaya veyahut da anneye gelip ben izliyorum fakat sizin dediğiniz şeyleri izlemiyorum, yani onları ben de biliyorum artık, bunların kötü olduğunu ben de fark ettim, buralara girmiyorum. Yani burada işte bu çocuğa o ahlakı kazandırmak önemli. Evet. Yani çocuğun onu kendi içtenlikle, hani bu bir yasaklama değil, aksine benim ahlakımın bozulmaması için
1: bilinç kazandırmak.
0: Üçüncüde ise çocuğun gerçek hayatını zenginleştirmeliyiz. Yani aile içi sohbetler, evet, arkadaşlıklar, kitap okuma, oyun saati. Yani eve geldiğimiz zaman ya benim vaktim yok ya, kusura bakmayın da yani çok yoğunum, işim var, aşım var, çok uğraşım var. Hani neticede baktığımız zaman ya bu iş, aş, uğraş yarın belli olmayan bir dünya için sarf edilmemesi lazım.
1: Tabii.
0: Yani netice itibariyle benim orada o işi yapmam bana belki bir artı katmayacak.
1: Evet.
0: Ya da benim malım belki arttıracak ama malın arttırması zaten problemli bir şey yani.
1: Tabii.
0: Ama haddi zatında bir taraftan çocuğa bakmak, çocukla hemhal olmak Allah-u Teala'nın katında ecri çok olan bir şey.
1: Evet.
0: Yani ben oyun oynayamam veyahut da işte şu an sohbet yapamam, kitap okuyamam. Yani bunlar
1: değil.
0: Çocuğu o zaman ekrandan alamayız.
1: Evet.
0: Yani bunları yapmadığımız müddetçe çocuğu
1: kendi iş ekrandan... hayatından ebeveynler bitirdikten sonra o mesaisini tamamlayıp da eve geldiği zaman aslında yeni bir mesaiye başladığını önce bir kabullenmeleri ve bunu özdeşleştirmeleri lazım.
0: Bu hayatın
1: lazım.
0: Gerçekleri hocam.
1: Evet. Yani çünkü bir insan yetişecek burada.
0: Tabii bir nesil yetiştireceğiz.
1: Ona zaman ayırmalı.
0: O çocuk bir aile oluşturacak.
1: Evet.
0: O aile bir toplumu oluşturacak yani. Bizim dünya hayatında Allah-u Teala'nın vermiş olduğu, zaten en başta programın en başında da izah ettiğimiz, evlatlarımızın bizim için birer imtihan aracı olduğunun ifadesidir hocam.
1: Eyvallah hocam. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok kıymetli bir konuyu ele aldık. Teşekkür ediyoruz.
0: Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize hürmetlerimi arz ederim efendim.
1: Eyvallah. Efendim bugün de kıymetli Recep Bircan hocamızla birlikteydik ve çok önemli, ehemmiyetli bir hususu ele aldık. Günümüzde nesil yetiştirmenin önemini ve bu hususta yapılması gerekenleri, ele alınması gereken hususları her birimiz için ibret ve hikmetler dolu öğretileri öğrenmiş olduk. Rabbimizden niyazımız tüm bunları hayatımıza tatbik edebilme, yansıtabilme, uygulayabilme hususunda bizleri müyesser kılsın, kolay kılsın bunları inşallah. Bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak temennisiyle selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.
2: Hasbihal.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde emri bil maruf nehy anil münker hakkında konuşmuştuk. Yani iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak hakkındaki hadisleri ele almıştık. Bugünkü dersimizde ise babu tahrimi zulmi, yani zulmün haram olması hakkındaki ve vel emri bi raddil mazalimi, yapılan haksızlıkların telafi edilmesi hakkındaki, telafi edilmesini emreden hadislerden bahsedeceğiz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى أَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَاعٍ. Zalimler için yoktur. مِنْ حَم۪يمٍ مُحِبٍ. Hamim, muhib manasında onlara yardım edecek, onları sevecek, onlara dost olacak bir kimse yoktur. وَلَا شَف۪يعٍ يُطَاعٍ. Ne de itaat edilecek bir şefaatçi yoktur. Yani kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet gününde zalim olan kimseye yardım edecek bir kimse yoktur. Ne yardımcısı vardır, ne şefaatçisi vardır. وَقَالَ تَعَالَى, yine başka bir ayeti kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala, وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ. Yani yine aynı manayı ifade etmekte. Zalimler için yoktur مِنْ نَصِيرٍ, yardımcı. Nasıl bir yardımcı? يَمْنَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ. Allah-u Teala'nın azabından zalimleri koruyacak bir kimse yoktur. Onlara destekçi olacak hiçbir kimse yoktur. İki ayeti kerimeden anlıyoruz ki dünyada yaşarken bir kişi bir kişinin hakkına girerse, ona zulmederse, öbür dünyada ona yardım edecek hiçbir kimse yoktur. Peki zulüm ne demektir? Zulmetmek ne demektir? Şer'an zulüm mücavazetul haddi, kişinin sınırını aşmasıdır. Yani her insanın belirli bir sınırı vardır, bir haddi vardır, ulaşacağı bir yer vardır. Eğer sınırı geçerse, başkasının tarlasına, başkasının sınırına geçerse, o zaman neye girmiş olur? Hakka girmiş olur. وَعَدَمِ اِيْسَالِ الْغَيْرِ اِلَى حَقِّهِ. Başkasının hakkına ulaşmasını engellemek de bir zulümdür. Yani zulüm iki şekilde. Bir, başkasının hakkına tecavüz etmek. İki, başkasının hakkına ulaşmasını engellemek. Yani bir kişi bunlardan birini yaparsa başka bir kimsenin ne yapmış olur? Hakkına girmiş olur, ona zulmetmiş olur. Zulmederse de ayet-i kerimelerinde açıkça ifade ettiği gibi öbür dünyada ona yardım edecek kimse yoktur. Peki hadis-i şeriflerde bunun hakkında ne diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetiyle başlıyoruz. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا. Hak sahiplerine haklarını ödeyeceksiniz. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününde. حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَى, ta ki hatta boynuzsuz olan koyun için öc alınır. مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَى, boynuzlu olan koyundan. Yani bu uç nokta, yani hani örnek verdiğimiz zaman ta ki şu bile olacak deriz ya. İşte Allah-u Teala'nın adaleti öyle kamildir ki öbür dünyada boynuzsuz olan koyun bile boynuzlu olan koyundan neyini alacak? Hakkını alacak. Yani birinci hadisin birinci bölümünde لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, şöyle bir şey anlıyoruz. Ya bu dünyada siz o hakları, hakkına girmiş olduğunuz insanların haklarını ya verirsiniz ya da bu kıyamet gününde zaten sizden her türlü alınacak. Hatta bakın koyun bile, yani boynuzsuz koyun bile hakkını boynuzludan alacak. Sizden de kesinlikle alınacaktır. Bu hadis bize şunu söylüyor. O zaman bizim neye dikkat etmemiz lazım? Bu dünyadan bir kul hakkıyla ayrılmamamız lazım. Kul hakları varsa boynumuzda, bu dünyada onu ne yapmamız lazım? Telafi etmemiz lazım. Tedarik etmemiz lazım. Yoksa öbür dünyaya kul hakkıyla gidersek, öbür dünyada Allah-u Teala adaletiyle bunu bizden ne yapar? Alır. Yani zaten aşağıda şerhinde de diyor ki el-hathu alel-mubadarati li-eda'il-hukuki. Bu hadisin bizi teşvik ettiği şey nedir? İnsanların haklarını insanlara, eğer hakkına girmişsek, insanlara bir an önce ne yapmamız gerekir? Tedarik etmemiz gerekir. O hakları ödememiz gerekir. Başka bir hadis de Hazreti Ayşe tarafından rivayet ediyor radıyallahu anha. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men zaleme qide şibrin min el ardı." Kim ki bir arazide bir karış zulmederse, yani mesela diyelim ki A şahsın B şahsıyla arazisi nedir? Komşudur. A şahsı B şahsının araziden bir karış toprak aldı. Onun haberi olmaksızın. Yani hakkına tasallut etti. Hakkına girdi. İşte diyor ki

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. Kıyamet gününde onun boynuna 7 kat pranga olur. Yani bir karış aldı, o bir karış 7 kat yapılaraktan onun boynuna bir pranga olarak geçirilir kıyamet gününde. Bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki, yani hakkına girdiğimiz kişinin az bile girsek hakkına, bu ne olarak cezalandırılacak bize? Büyük bir ceza olarak geri dönecek. Onun için Müslüman kardeşimizin az da olsa, çok da olsa hakkına ne yapmamalıyız? Tasallut etmemeliyiz, hakkına girmemeliyiz. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda, el-va'idu şedidu alâ men zalemen nâs hukukahum. İnsanların haklarına tecavüz eden kişi, insanların haklarına giren kişinin şiddetli bir şekilde cezalandırılacağı. وَالْحَثُ عَلَى الْمُبَادَرَ لِأَدَائِهَا اِلَى أَصْحَابِهَا مَهْمَا قَلَّتْ. Ve bu hadis bize şunu veriyor ki, ne kadar az olursa olsun yine de eğer bir kişinin hakkına girmişsek o hakkı ne yapmalıyız? Telafi etmeliyiz. Yoksa öbür dünyaya bu hakla gidersek cezası da ne olacaktır? Ağır olacaktır. وَعَنْ مُعَاذ. Bir başka hadis Muad radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, Hazreti Muaz diyor ki, Be'atheni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir yere gönderdi. Fakale, bana şunları söyledi. İnneke te'ti kavmen min ehlil kitabi. Ehli kitaptan bir kavmin yanına gideceksin. Fed'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Onları şuna davet et, şuna çağır. Yani İslam'a çağır. Yani Allahu Teala'nın birliğine ve benim Allahu Teala'nın elçisi olduğuma davet et. Fe inhum ata'u lidalike, eğer buna itaat ederlerse, yani kabul ederlerse İslam'a girmeyi, fe a'limhum en Allaha kad iftarada aleyhim 5 salavatin fi kulli yawmin ve leylatin. Onlara şunu bildir. Allahu Teala'nın 24 saat içinde onlara 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Fe inhum ata'u lidalike, 5 vakit namazı da kabul ederlerse, fa'alimhum en Allaha kad iftarada aleyhim sadakatan tu'khadu min aghniyaihim fatraddu ala fuqaraihim. Eğer namazı da kabul ederlerse onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadakanın onlara farz kılındığını haber ver. Yani zekattan bahsediyor. Fe inhum ata'u lidalike, eğer bunu da kabul ederlerse, fe iyyake ve kerâime emvalihim. Sakın. Neyden sakın? Nefâ ise emvalihim. Mallarının en iyisini almaktan sakın. Şimdi Beytülmal kuruluyken eskiden şeriat devletinde neler vardı? Zekat toplayıcılar vardı. Zekat toplayıcılar zekat vakti geldiği zaman gidip zekat vakti gelen kişilerden zekatlarını alırlardı. İşte Peygamber Efendimiz de Muad radıyallahu anhuna ne tavsiyesi yapıyor? Sen zekatı toplarken onların en güzel malını almaktan sakın. Mesela adamın 40 koyunu var. 40 koyunda bir koyun zekat düşüyor. O gidersen gidip o 40 koyundan en güzelini zekat olarak alma. Orta halli bir tane al. Ha, ama zekat sahibi kendisi verirse en güzelini, bu sıkıntı değil. Bu zaten ona sevap olarak da, yani zekat sahibine de sevap olarak daha fazla döner. Ama sen amil olarak, zekat toplayıcı olarak gidip en güzelini seçme. Fe iyyake ve kerâime emvâlihim. Sakın en güzelini almaktan. Eğer sakınmazsan ve gidip en güzelini alırsan, işte ne yapmış olursun? Zulmetmiş olursun. Devamında da diyor ki Allah Resulü, وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِي. Mazlumun duasında ne yap? Sakın. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ. Yani mazlumun duasıyla Allahu Teala'nın arasında ne yoktur? Perde yoktur, hicap yoktur, engel yoktur. Yani bu ne manada? Allahu Teala mazlumun duasını geri çevirmez, boş çevirmez. Allahu Teala onun duasını kabul eder manasında yani. Hicap yokturduğunda kasıt, yani bir engel yokturduğunda kasıt nedir? Allahu Teala'nın onun duası.

olanı kabul edeceği, boş çevirmeyeceğidir. Bu hadis-i şerif de işte bize gösteriyor ki لَيْسَ لِلْعَامِلْ اَنْ يَأْخُدَ اَزَّكَاتْ مِنْ خِيَارِ مَالِ الْاَغْنِيَا. Yani zekat toplayıcı, zenginlerin malından en güzeli ne yapamaz? Almaması gerekir. وَاِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ. Eğer gidip en güzeli alırsa فَاِنَّهُ ظُلْمٌ. Bu kişinin yaptığı şey zulümdür. Ve zulüm yaparsa Allah Resulü uyarıyor ki sen zulmedersen zalim olursun. O mazlum kişi de, eğniya, gani olan kişi de, artık zekat veren kişi de ne konumundadır? Mazlum konumundadır. O sana bir dua ederse onun duası geri çevrilmez. Başka bu hadisin bize verdiği fayda el-hadru mine'z-zulmi. Bizi neyden sakındırıyor? Zulümden. Zulümden sakındırıyor. Zulmün tehlikeli bir şey olduğunu bize gösteriyor. Çünkü fe inne da'vetel mazlum la turad. Yani mazlumun duası ne yapılmaz? Geri çevrilmez. Yine başka bir hadiste Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kâle men kânet indehu mazlimetun li ahihi. Kim ki Müslüman kardeşinin hakkına girmişse, yani ona zulmetmişse, hakkına girmişse min irdihi, bu hakka girmek ne olabilir? Irz, yani ırzına bir laf etmiş, namusuna bir laf etmiş olabilir. Ev min şeyin, ya da başka bir şeyden dolayı, ya da ne yapalım onun ne diyelim, onun malını almış. Yani gasp etmiş malını veya serika çalmış, neyse. Felyetahallalhu minhu elyevme. İşte Allah Resulü diyor ki bir kişi kardeşine zulmetmişse, yani onun hakkına girmişse, bu ne olabilir? Manevi bir şey olabilir veya mali bir şey olabilir. Irz kelimesinden manevi bir şey olduğunu anlıyoruz. Yani ona kötü bir laf etmiş, onun ırzına, namusuna kötü bir laf etmiş. Ev min şeyin de, başka bir şeyden de ne anlıyoruz? Mali bir şey olabilir. Fark etmez. İster mali olsun, ister manevi olsun. Bir Müslümanın hakkına girmişse فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ. Bugün ondan helallik alsın. Bugünden kasıt yani daha öbür dünyaya gitmeden önce, yani ahirete irtihal etmeden önce dünyada hakkını versin. قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Yani dinarın ve dirhemin geçmediği gün gelmeden önce. Yani ahiret günü gelmeden önce. Yani paranın geçmediği gün gelmeden önce ne yapsın? O kardeşinden helallik alsın. İn kâne lehu amelun salihun. Eğer almazsa. Peki, eğer bir kişi kul hakkıyla öbür dünyaya giderse, helallik almadan giderse neyle karşılaşacak? İşte onu açıklıyor Resulullah. İn kâne lehu amelun salihun uhize minhu bi kadri mazlimetihi. Eğer zalim kişinin salih ameli varsa yaptığı haksızlık kadar onun salih amellerinden kime verilir? Mazluma verilir. Ve in lem yekun lehu hasenatun. Eğer o zulmeden kişinin neyi yoksa, sevabı yoksa, salih ameli yoksa, uhize min seyyiati sahibihi, o mazlumun günahlarından alınır, fehumile aleyhi, o zalime ne yapılır? Yüklenir. Ve bu öbür dünyaya bırakılırsa kişi için daha büyük zararlıdır. Çünkü dünyada zarar gelecekse neye gelecek? Kişinin malına gelecek. Mesela diyelim ki eğer onun şerefine, ırzına bir laf etmişse helallik isteyecek. Adama hediyeler alacak. Adama bir şeyler, gönlünü yapmak için bir şeyler alacak. Mali bir zarar görecek. Ama öbür dünyada yapmış olduğu salih ameller elinden kayıp gidecek. Belki o salih amelle cennete girecekti. O salih ameller az çıkınca ne olacak? Cehenneme gidecek. Yani öbür dünyada daha büyük zararlarla karşılaşabilir. Bu hadisten alacağımız fayda nedir? El-hathu alel mubadereti li-istibra'i zimmeti. Kişinin yani kul hakkından temizlenmesine ne yapması lazım? Acele etmesi lazım. Daha öbür dünyaya ne olmadan? Gitmeden önce. Bir başka hadis-i şerif Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kale el muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman bir kimse, yani Müslüman kimdir? Men selimel muslimune, Müslümanların salim kaldığıdır, güvende kaldığıdır. Min lisanihi ve yedihi, elinden ve dilinden Müslümanların güvende kaldığı kimse Müslümandır. Yani elinden ve dilindenden kasıt ne? Az önceki hadiste de açıkladığımız gibi dilinden kasıt manevi. Yani bir kardeşini rencide edersin, ona kötü sözler söylersin. Bu manevi bir şekilde onun hakkına girmektir. Yedihi, elinden kasıt ne? Mesela gidersin onun malını çalarsın, onun olan bir şeyi alırsın. Bu da mali bir zarar verirsin ona. Yani mali bir şekilde hakkına girmiş olursun. İşte Müslüman bir kimse, Müslümanların kendisinden, elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki eğer bir kişi Müslümanlara zarar veriyorsa diliyle, eliyle zarar veriyorsa, haklarına giriyorsa bu kişi Müslüman değildir anlamına gelmiyor. Buradaki İslam'dan kasıt kemal yine. Yani el mu'minul kamil, el muslimul kamil. Kamil olan Müslümanın vasfı budur. Yoksa bunları yaparsa haşa dinden çıkmıştır değil yani. Vel muhaciru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında muhaciri de söylüyor. Muhacir kimdir? Men hecera ma nehallahu anhu. Allahu Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak duran kimse de muhacirdir. Yani İslam'ın ilk zamanlarında Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir deniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada muhacire daha geniş bir mana verdi. Muhacir kimdir? Allahu Teala'nın yasaklarından uzak duran kimseye muhacir denir. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda enne kemalel İslam vel iman la yekunu illa bi adami ilhakil eza. Yani bir kişinin İslam'ının kamil olması, imanının kamil olması ancak ne ile gerçekleşir? Bi adami ilhakil eza bil aharin. Yani diğer arkadaşlarına eziyet etmemesiyle gerçekleşir. Bu eziyet maddiyen kene ev maneviyen. Yani ne maddi ne manevi bir şekilde diye diğer Müslüman kardeşlerine eğer bir kişi eziyet etmiyorsa ancak ve ancak o zaman işte kamil Müslüman, kamil mümin diye ondan ne yapabiliriz? Bahsedebiliriz. Başka bize vermiş olduğu fayda el-hath ala terkil maasi. Yani masiyetleri terk etme üzerine bizi teşvik ediyor. Müslüman bir kişi eğer bu sözü duyduğu zaman ne yapması lazım? Masiyetlerden kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine eliyle veya diliyle vereceği zararlardan geri durması lazım. Ve iltizami ma emara Allahu Teala bihi. Bizi başka neye teşvik etmekte? Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeye teşvik etmektedir. Bu konudaki diğer bir hadis Ebu Katada el-Harith bin Rib'i radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâme fihim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerin arasında kalktı, ayağa kalktı. Fezekere lehum ennel cihâde fî sebîlillâh vel îmân billâh afdalul a'mâli. Sonra sahabelerine şunları söyledi. Allah-u Teala yolunda cihad etmek ve Allah'a inanmak amellerin en faziletlisidir. Fakame raculun. Bunları söyledikten sonra sahabelerden biri kalktı. Fakale ya Resulallah, araeyte in kutiltu fi sabilillah tukeffaru anni khatayaye? Sahabe şunu sordu. Ya Resulallah, eğer Allah yolunda cihad edip şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sordu. Yani eğer cihada gidersem ve şehit düşersem benim günahlarım bağışlanır mı ya Resulallah? Fakale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki naam, evet. İn kutilte fi sebilillahi, eğer Allah yolunda şehit olursan ve ente sabirun, tabii ki sabredersen, muhtesibun, sadece ve sadece mükafatını Allah'tan beklersen, yani ihlaslı olursan, mukbilun, eğer düşmana saldırırken ölürsen, gayru mudbirin, sırtını dönerken değil. Tabi bundan kasıt ne? Mukbil gayru mudbir, kaçmıyorsan. Tamam, savaştan kaçmak da bir günahtır. Kaçarken öldürürsen

değil. Yani burada günahlara şehit olmanın günahlara kefaret olabilmesi için üç şart var. Sabır, ihtisap, sabretmek, sadece ve sadece sevabı Allah'tan beklemek, ihlas ve üçüncüsü de nedir? Savaşırken, kaçarken değil yani. Thumma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfe kulte? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra şunu dedi. Az önce ne söyledin diye sahabeye söyledi. Qala, sahabe yine soruyu sordu. Araeyte in kutiltu fi sabilillahi etukeffaru anni khatayaya? Ya Resulullah, cihatta şehit olursam günahlarım affolunur mu diye soruyu tekrarladı. Fakale Resulullah, "Nam, evet. Ve ente sabir, muhtesib, mukbil, gayru mudbir." Yine aynı şartları saydı. Yani sen sabırlı olursan, ihlaslı olursan ve savaşırken, kaçarken öldürülmezsen bağışlanır. İlleddeyne. Burada bir eklenti yaptı. İlleddeyne, borç hariç. Eğer sen borçlu ölürsen o borcun ne olmaz? Affolunmaz. Bunu niye söyledi Resulullah? Devamında diyor, fe inne Cibril kâle li zâlike. Hazreti Cebrail bunu bana söyledi. Yani borcun affedilmeyeceğini söyledi. Borç nedir? Düşündüğümüz zaman borç kul hakkıdır. Yani başkasının hakkı üzerinde varken ölmüş oluyorsun. Ve borç ne olmuyor? Affolunmuyor. Bundan anlıyoruz ki, yani deyinden yola çıkaraktan, deyin gibidir başka birinin hakkına girerekten vefat etmek. Yani kul hakkı olan hiçbir şey ne yapılmaz? Affolunmaz. Zaten hadisin de verdiği faydalardan biri, eşşehadetu bişurutiha, şartlarıyla şehit olmak. Az önce saydığım şartlar sabır, ihlas ve mukbil. Tukeffiru ezzunub, günahlara ne olur? Kefaret olur. İlle eddeyn, ama borca hariç, borcu silmez, borca kefaret olmaz. Deyn ve gayrehu min hukukil ibad, tabii ki borç ve diğer kul hakları. Tabii ki borç ne zaman affolmaz? Eğer fırsatı olup da vermemişse. Fırsatı olmuş, eline geçmiş, borcunu ödememiş, öyle ölmüşse o zaman affolmaz. Ama fırsatı olmamışsa başka bir hadiste de ifade ettiği gibi diyor ki Allah-u Teala o hak sahibi olan kulunu razı eder ve o kişiye hakkını helal eder öbür dünyada. Yani burada da diyor وَتَابَ neredeydi? Ama اِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا, ama hani daha dünyadan çıkmadan imkanı yoksa وَاَدَائِهَا وَتَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ, ölmeden önce de tövbe ederse وَنَدِيمَ pişman olursa فَاِنَّ اللّٰهَ سَيُرْضِي عَنْهُ خَصْمَهُ, Allah-u Teala onun o hasmını ne yapar? Orada razı eder yani. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününde, كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, nasıl ki bir hadiste de bu gelmiştir. Başka bir hadis bu konu hakkında yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Etedrûne mel muflis? İflas eden kimdir bilir misiniz diye sahabelerine soruyor. Tabi iflas eden kimdir deyince insanın aklına direkt ne geliyor? Mali olarak, yani malı olmayan, parası olmayan, eşyası olmayan kimsedir ki sahabelerin de bu aklına geliyor. قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَعَ. Ya Resulullah, müflis bizim aramızda parası olmayan ve eşyası olmayan kimsedir. فَقَالَ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şunu buyurdu. اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاتٍ. Müflis benim ümmetimde şudur. Kıyamet günü namazını kılmış, orucunu tutmuş, zekatını vermiş bir şekilde gelir. Yani bahsedeceğimiz kişi öbür dünyaya nasıl gidiyor bu kişi? Namazını kılmış, namazlarını, zekatlarını vermiş, orucunu tutmuş. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا. Ve öbür dünyaya şu şekilde de gelmiş. Falan kişiye sövmüş. وَقَذَفَ هَذَا. Falan kişiye iftira atmış. Zina iftirası. وَاَكَلَ مَا لَهَذَا. Falan kişinin malını yemiş. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Falan kişinin kanını dökmüş. وَدَرَبَ هَذَا. Falan kişiyi dövmüş. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَا.

حسناته وهذا من حسناته. İşte öbür dünyada ne olur? O kişi getirilir, müflis kişi. Yani orucunu tutan, zekatını veren, namazını kılan kişi getirilir.

0: verildi. İşte en son baktı, hasenatlar kalmadı, sevaplar kalmadı. Ne verilecek? Karşıdaki kişinin günahları bu kişiye verildi. İşte devamında Allah Resulü diyor ki feyu'ta hada min hasenati. İşte o kişiye hasenatları ve hada min hasene, o kişiye iyilikleri verildi. Fe in faniyat hasenatu. İşte iyilikleri bitince kable en yakdiye ma aleyhi, daha borcu bitmeden iyilikleri bitince uhide min hatayahum. Bu sefer karşıdaki kişilerin günahları alınacak. Faturihat aleyhi, o kişiye ne yapacak? Yüklenecek. Thumma turiha finnari. En sonunda ne olacak? Cehenneme atılacak. İşte müflis budur. Yani Allah Resulü diyor, müflis sizin düşündüğünüz gibi malı ve eşyası olmayan değildir. Müflis dünyada ibadetlerini yapıp ama aynı zamanda da insanların haklarına girip öbür dünyaya geldiğinde bütün yaptığı salih amelleri başka insanlara dağıtıp hatta karşıdakilerin kötü, yani günahlarının kendisine yüklenip cehenneme giden kişi, işte müflis budur. Bu hadis bize neyi ifade etmektedir? Bu hadis bize şunu ifade etmekte: amellerinizi yaparken aynı zamanda da insanların haklarına girmeyin. Eğer amellerinizi yaparken aynı zamanda insanların haklarına da girerseniz, öbür dünyada amelleriniz varmış gibi beklerken bir bakarsınız ki amelleriniz yok olmuş gitmiştir. Zaten hadisin faydasında da diyor ki اَتَّحْذ۪يرْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ. Bu hadis bizi haramlara düşmekten sakındırıyor. وَخَاسَّةً مَا يَتَعَلَّقْ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ. Özellikle de kul hakkı olan şeylerden sakındırıyor. الْمَادِّيَّ وَالْمَعْنَوِيَّ. Maddi manevi. Dikkat ederseniz hadisin içinde قَدْ شَتَمَ هَذَا. Sövmek manevi bir zarar vermektir. Zina iftirası atmak manevi bir zarardır. اَكَلَ مَا لَهَذَا. Falan kişinin malını yemek nasıl bir zarardır? Mali bir zarardır. Yani kişinin malına zarar vermektir. Yani kul hakkı fark etmez. İster manevi olsun, ister mali olsun. Hiçbir fark yoktur. Eğer bir kişi kul hakkına girerse, öbür dünyada bunun karşılığını ne yapar? Alır. Zararını görür. Yine devamında وَخَاسَّةً ذُلْمَ النَّاسِ وَالْاِعْتِدَادْ عَلَيْهِمْ. İnsanlara zulmetmenin kötü olduğu, o insanların haklarını çiğnemenin kötü olduğu ve bunlardan geri durmanın gerektirdiğini hadis-i şerif açıkça bize ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Sonuç olarak hasılı kelam, yani bir Müslümanın, Müslüman kardeşlerinin hakkına ne yapmaması lazım? Tasallut etmemesi lazım. Bunun haram olduğunu bilmesi lazım. Bunu yaptığı takdirde öbür dünyada kendisinden sevaplarının gideceğini, eğer sevapları yoksa başkasının günahlarının kendisine geleceğini bilmesi lazım, farkında olması lazım. Allah-u Teala bizi Müslüman kardeşlerimizin haklarına girmekten muhafaza eylesin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Riyazü Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü Salihin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

İmam Sırrı Sakati, Bağdat'ta her zamanki derslerinden birini yaparken, nefes nefese gelen bir adam çarşıda büyük bir yangının çıktığını haber verdi. Alevler servetleri göğe savurmuş, her taraf bir anda simsiyah enkaz haline gelmiştir. Bu felaket haberinin bir köşeciğinde bir müjde de eksik değildir. Sırrı Sakati'nin dükkanında hiçbir şey olmamıştır. Bunu duyan imam, Allah'a hamdolsun der. Der demez de hayatı kararıverir. Bir anda ağzından çıkıveren bu cümle için yıllarca ıstırap çekecektir. Bu yaranın yine kanadığı bir gün der ki, 30 yıldır utanç içinde yaşıyorum. 30 yıldır bu günahı affettirme ümidiyle Allah'a yalvarıyorum. Bütün çarşı kül olduğu halde kendi dükkanının ayakta kalması karşısında duyduğu sevinç yüzünden kendisini yıllarca sürecek ıstıraba mahkum eden Sakati'yi perişan kılan, öncelikle bir an içinde olsa inancına ters düşmesiydi. Gerçek inanç sahipleri inançlarından bir an içinde olsa uzaklaşmanın utancını ömür boyu yaşarlar. Sakati'nin bir anda olsa uzaklaştığı şey ise başka insanlardı. Gerçek insana, insandan uzaklaşmak büyük ızdırap, büyük pişmanlıktır efendim. Sakati'nin inancında yalnız kendisi için yaşamak yoktur ve kendi kazancını başkalarının kayıplarını düşünmeden öne almak, hasadı utanç olan bir ekimdir. Değerli dostlar, Sakati karakterinin abide gibi yaşamadığı bir dünyada her şey çok ucuzdur ve hiçbir şeye abide olmayı hak etmez. İmam Sakati bütün çarşı kül olmuşken kendi dükkanının kurtulduğuna sevinir sevinmez yangının gönül evine sirayet edip orayı yakıp yıkmaya başladığını teni tutuşmuşçasına hissetti. Her gün başımızı çarpıp kanattığımız katılık belki başkalarını düşünenlerin azalmasındandır. Ne dersiniz? Bir an hiç kimsenin sizin için iyilik istemediğini, başarılarınızdan sevinç duyacak, mutsuzluklarınızı yürekten paylaşacak tek bir kişinin bile olmadığını düşünün. Yalnızlık budur işte. Böylesine yalnızlıkların koyulaştığı bir dünyada neyin ilerlemesi Allah aşkına? Varlığınızın paylaşılması sizin için önemliyse, unutmayın ki siz de başkaları için önemlisiniz. Siz nasıl varlığınızın anlamını paylaşacak olanları bekliyorsanız, başkaları da sizi bekliyor. Şimdi bizimle birlikte yaşayan her şeyi ve herkesi duyma, kim olurlarsa olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar, her şeyin ve herkesin varlığını dipdiri hissetme zamanıdır. Yaşamak bir haykırış olmalı. Yalnız değilsiniz. Bayram günü erkenden kurban eti getirdiler Hazreti Muhammed'e. Herkes yiyor mu diye sordu. Hayır dediler. Öyleyse götürün dedi. Ancak herkese beraber yiyebiliriz.

Çocuk muhteşem bir Çin'i vazoyu geniş salonda koşarken çarpıp kırmış, anne ve babası bu manzara karşısında masallardaki kötü büyücülerin sopası değmiş gibi kas katı kesilmişti. O an kendilerine hemen oracıktan uçuverecek bir çift kuş olmaları teklif edilseydi derhal kabul edebilirlerdi. Kuzguncuk'taki yalı dairesi başlarına göçmüştü. Ev sahibi uzun yıllar önce emekliye ayrılmış, yalnız donanmanın değil gönüllerin de amirali ihtiyar, anne babanın bu durumu karşısında onlardan beter bir üzüntüye kapılmıştı. Telaş içinde, "Çocuklar, bu vazolar pek değerli değil, zaten yalıda bunlardan pek çok var," diyerek misafirlerini teskin etmeye çalıştı. İstediği rahatlığı sağlayamadığını görünce de hemen emir vererek vazonun eşini getirtti ve tereddütsüz genç anne ve babaya hediye etti. Çocuklarının verdiği zarar karşısında bir anda derin ve karanlık bir mahcubiyet kuyusuna yuvarlanan anne babanın o hali amirali o kadar yaralamıştı ki onlardan o ağır mahcubiyeti kaldırmak için daha birçok kıymetli eşyayı gözünü kırpmadan hediye edebileceği aşikardı. Kendisine ait bir eşyanın zarar görmesi yüzünden iki genç insanın karşısında dillerinin tutulması gönlünü yangın yerine çevirmişti amiralin. Onların duyduğu üzüntü ve mahcubiyete kendisine ait bir eşyanın sebep olması amirali incitmişti. Hatta zarar görmeleri halinde başkalarını zor durumda bırakabilecek eşyalara sahip olduğu için biraz da kızmıştı kendisine. Amirale göre kutsal olan insandı efendim. İnsanın kutsal olmadığı yerde hiçbir şeyin kutsal olması ve kutsal kalması mümkün değildi. İnsandan başka her şeyin kutsal olduğu bir yerin çürüyüp devrilmesi kaçınılmazdı. Amiral'in o gün iki vazo kaybederken bütün insanlığa sunduğu merhamet, şefkat, cömertlik ve sevgiyle kimsenin çarpıp kıramayacağı bir değer kazandı. Muhterem dinleyicilerimiz, bazı durumlarda kazancımız aslında kaybımızdır. Kaybımızsa kazancımız. Kırdığımız, aldattığımız, zarar verdiğimiz insanlar varsa orada elde ettiğimiz kazanç başımıza bela olacaktır. İnsan pahasına kazanç, insanlığın en büyük kaybıdır efendim. Dünyanın yaşanmaz hale gelmesinde katkısı olan herkes o yaşanamazlığın belalarını belki katkısından da büyük parçalar halinde paylaşmak mecburiyetinde kalacaktır. Amiralin bıraktığı hatıra şüphesiz yeryüzünün bütün Çin'i vazolarından daha değerlidir. Onun insana bakışındaki sanat yitirildiğinde vazolar da değersiz kalacaktır. Vazolarını korumak isteyenler insanı korumalıdırlar. İnsan korunmasız kalırsa hiçbir şeyi koruma imkanı kalmaz. Evet, kırılan vazolar karşısında yükselen çığlıklar, kırılan kalplerden kopan o korkunç feryadı bastırdığında kainatta mevcut her şeyi anlamını usulca yere bırakacaktır.

nice gönüllerin yapı ustası, 20. yüzyılın abide insanlarından Mahmut Sami Ramazanoğlu bir yerden bir yere yürüyerek gittiğinde vasıta parasını bir ihtiyaç sahibine hemen sadaka olarak veriyordu. Vücudumun derdi yok, sağlıklı ol.

olduğum için yürüyebildim. Öyleyse derdi olanları unutamam. Evet, böyle derdi o. Derdi olmadığı için herkesi dertsiz zannedenlerin o zift gibi yapış yapış ve kapkara dikkatsizliği ne kadar çok insanın sıkıntılarıyla baş başa bırakır. Dertleri olmadığı için derdi olanları hatırlayanlar ne kadar zarif ve ne kadar sanatkardırlar. Bu dikkatin sebebi insan sevgisidir muhterem dinleyiciler. Bu sevgiye gerçekten sahip olmayanların dile getirdikleri insan şiirlerinin ise ruhu yok. Mahmut Sami Ramazanoğlu, vapura binerken bilet kuyruğundaki insanlar kendisi yüzünden beklemesin diye memura daima önceden hazırlanmış bozuk para veriyordu. Bilet kuyruğundaki insanlar da onun insan sevgisinin koruması altındaydı. Mahmut Sami Ramazanoğlu, sorumluluğu altındaki muhasebe defterleri üzerinde çalışmaya başlamadan önce, Müslümanların her ibadet öncesi mecbur kılındıkları gibi abdest alıyordu. Çalışmak ibadet, işimiz kutsaldır diyordu. Kaba ve düşüncesiz davranışlar çoğu zaman başkalarına haksızlığa dönüşür. Başkalarının haklarını çalmak için hırsız olmak şart değildir. Cehalet, budalalık, kabalık, iştahlı birer hak yiyicidirler. Başka insanların haklarına saygılı olma, onların haklarına el atmama titizliği, düzenli ve temiz bir toplum hayatının da ilk şartlarındandır. Daima öne geçme itiş kakışı, en basit göründüğü yerde bile büyük bir karıştırıcıdır. Mahmut Sami Ramazanoğlu yaşama üslubunda kul hakkı olarak adlandırılan muhteşem düzenleyiciye bilet kuyruğunda da dikkat ederek başkalarının hakkına gösterilmesi gereken saygının en ince örneğini veriyordu. Dersiz olduğu anlarda dertlileri unutmamak insanca davranış zirvesiydi ki Mahmut Sami Ramazanoğlu o zirvede yaşıyordu. İşlerinin kutsal olduğundan habersiz bulunanlar İşlerini bir ibadet temizliği ve coşkusu içinde yapamazlar. Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun çalışmaya, ibadet hazırlığı yaparak başlaması, dünyayı nasıl değiştirebilirim diye soranlara apaçık ve çok kudretli bir cevaptır. Böyle bir cevaptan habersiz olanlar, ya da güçleri bu cevabın gereklerine yetmeyenler, kudretsiz ama cazip cevaplarda hem tükenirler hem tüketirler. İbadetlerinde insanın ve hayatın anlamını sıyırıp atanların, karşılaşacakları sonuçlar önünde şaşkına döneceği muhakkaktır.

Konforlu mağaralarda bencilliğin karanlığı hüküm sürüyor. Tek başına çıkar hesaplarından doğan bunalımın iç bayıltıcı ağırlığı altında toplumlar eziliyor. Kiminin ağaçlarına konan aç kuşları bile kıskandığı cennet bahçesi, kimisi için cehennem çukuruna dönüşmüş. Güçsüzlerin gözyaşlarıyla sulanan ağaçların meyveleri zehirliyor. Diz dize olması gereken insanlar birbirlerinin dizlerini kırıyorlar. Benlik putları

dünkü putlardan daha korkunç. Çıkarları önünde secdeye kapananlar, dünün putperestlerinin taşıdığı insanca samimiyetten tamamen yoksun, bütün çağların, bütün putperestlerinden daha çirkin duruyorlar. Çıkar putları, dünün bezden, çabuttan putlarından daha iğrenç. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, cömertlerin Allah'a yakın olduğunu söylüyordu. Niçin? Cevabı yine kendisi veriyordu. Onlar insana yakındır. Demek Allah'a ve vaat ettiği gerçek cennete yakın olmak, insana yakın olmakla mümkündür efendim. Cimrilik bir cehalettir ve cimriler Allah'a uzaktır. Çünkü onlar insana uzaktır. İnsanın gücü yettiğince maddi varlığıyla, şefkatiyle, merhametiyle diğer insanların yanında yer alması gerekir. Her insan bir hazinedir ve bu hazine kilitli tutulamaz. Izdırap içinde kıvranan birisi karşısında ızdırap çekmiyorsanız, başkalarının mutlulukları size sevinç gözyaşları döktürmüyorsa, insanlığı eksiltiyorsunuz demektir. Merhametli olmadıkça inanmış sayılmazsınız diyen Hazreti Muhammed yine der ki, şefkat bir şeye girdi mi onu mutlaka güzelleştirir. Bir şeyden çıktı mı onu mutlaka çirkinleştirir.

Önünde ve ardında başka hiçbir beşer sözü olmadan tek başına varlığı temellendirecek bir buyruktur bu. Eylemler doğru da olsalar, şefkat taşımazlarsa yine çirkin dururlar. Ve doğru eylemler şefkatsiz olduklarında yanlış netice devşirirler. İçinde şefkat olmayan bir kulak çekme, tekme tokat dayağa dönüşür, kulağa çekileni nasıl canavarlaştırır, nasıl düşman eder, ne kadar haklı ve yerinde bir eylem olsa da. Allah'ın hakkında içinizden size bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Üzerinize titrer. Müminlere karşı çok merhametli ve şefkatlidir dediği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini tamamlar ve kurbanlığının başına gelir bir gün. Bismillahi vallahu ekber der. Bu benim adıma ve ümmetimden kurban kesmeyenlerin adınadır. Cömertlik, merhamet, şefkat, sevgi insana yakın olmanın yollarıdır. Bu yakınlığı gösterebilenler Allah'a yakın olabilirler. O bütün bunları başı dik dolaştırmıştı meydanlarda. Hem sözlerinde hem eylemlerinde hayat vardı. Sevgiden cömertliğe kadar bütün yakınlık vasıtaları bugün aç, kılıksız, yorgun, güçsüz dolaşıp duruyor sokaklarda. Ve o vasıtaları düştükleri yerlerden kaldırıp yine hayatı bulma görevindeyiz. İnsanlık için.

0: günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası Hazine-i Hassa Müfettişi Süleyman Nafiz Bey, annesi Fatma Ruhiye Hanım'dır. Baba tarafından Trabzonlu bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadikayi Meşveret İdadesi'nde tamamladı. Bir süre devam ettiği tıp fakültesini bitiremeyerek 4. sınıftan ayrıldı. 1918'de İleri Gazete'nin yazı heyetinde çalıştı. 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mektebi'nde, Ankara Kız ve Erkek Liselerinde öğretmenliğe devam etti. İstanbul'a döndükten sonra da Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenliği

öğretmenlik yaptı. Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk Nafiz'in 1913-1917 yıllar arasında Peyam ve Servet-i Fünun'da neşredilen ilk şiirleri, gerek muhteva, gerekse üslup ve kelime kadrosu bakımından Servet-i Fünun ve Fecrahati şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Bunlarda Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in tesirleri açıkça görülür. Şiirlerinin konusu ferdi aşk ve ızdıraplardır. Bu ferdi sanat anlayışı dolayısıyla o sıralarda cemiyeti derinden sarsan Birinci Dünya Savaşı bile onun şiirlerinde fazla bir akis bulmamıştır. 1918'de ilk şiir kitabı Şarkın Sultanları'nı neşreder. Aynı yıl Yeni Mecmua, Fafur, Şair gibi edebi mecmualarda da şiirleri yayınlanmaya başlar. Bu şiirlerle birlikte Faruk Nafiz'in edebi kişiliğinin yerine oturduğu görülür. Artık aruza hakimdir ve kendine has bir üslubu vardır. Bu devreden sonra Faruk Nafiz'in şiirleri Edebiyat-ı Umumiye, Büyük Mecmua, Nedim, Ümit, Yarın, Süs, Yıldız gibi pek çok dergide görülür. 1919'da sadece iki sayı çıkan Edebi Mecmua'nın müdürlüğünü yaptı. Bu dönem şiirlerinde de daha çok aşk konularını ele almıştır. Bunun yanı sıra özellikle Büyük Mecmua, Nedim ve Ümit dergilerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal edilen ülkemize dair Bozgun, Hisar, Yaralı Arslan, Münacat ve İzmir gibi şiirleri yayınlanır. Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'den sonra yeni bir dönem başlar. Bu tarihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat gören ve yaşayan şair artık bütünüyle cemiyete yönelir. Bu yeni sanat anlayışıyla yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğrudan doğruya o devirde hızlanan sadece Türkçecilik cereyanına bağlıdır. Faruk Nafiz'in yeni sanat anlayışını 1926'da Hayat Mecmuası'nda yayımlanan sanat şiirinde bir beyanname haline getirdiği görülür. Burada Batı edebiyatı adeta yok farz edilmekte ve cemiyete yönelme esas alınmaktadır. İstanbullu aydınla Anadolu'daki halk arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerektiğini belirten Batı hayranlığı ve taklitçiliğin karşısında da Anadolu insanı ve kültürü çıkarılmaktadır. Şairin bu anlayış doğrultusunda yazdığı en meşhur şiiri Han Duvarları'dır. Bu şiirle daha önce itibari bir tarzda ele alınan Anadolu, gerçekçi ve sade bir bakışla anlatılmıştır. Faruk Nafiz, bilhassa müdürlüğünü yaptığı Hayat Mecmuası'nda Anadolu'yu, coğrafyasını, tabiatını ve Anadolu insanını, onun meselelerini anlatan, halk edebiyatı kaynaklarıyla da beslenmiş şiirler yazmıştır. Bu şiirlerle birlikte edebiyatımızda memleket edebiyatı denilen bir cereyan başlar. Faruk Nafiz, aruzla yazdığı şiirlerde Yahya Kemal'i üstad kabul eder ve onun açtığı yoldan yürür. Daha sonra heceyle yazdığı şiirlerde aruzda sağladığı ahengi hecede de kurmaya çalışır ve bunda da büyük ölçüde başarılı olur. Aynı yıllarda kendisi gibi hece vezniyle yazan Enis Behiç, Yusuf Ziya, Halit Fahri ve Orhan Seyfi ile birlikte Beş Hececiler adı verilen grup içerisinde mütalaa edilir. Faruk Nafiz Çamlıbel ayrıca tiyatro eserleri kaleme almış ve manzum mektup temsilleri yazmıştır. Köy meselelerini işleyen Canavar'la, devletin o yıllardaki resmi tarih tezini destekleyen Akın, Özyurt ve Kahraman bunların en tanınmış tiyatro eserleridir. 1946 yılında politikaya atılarak İstanbul Milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar milletvekilliği yaptı. İhtilalde diğer parti milletvekilleriyle birlikte tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Haziran 1960-Eylül 1961 tarihleri arasında tutuklu kaldı ve suçsuz bulunarak salıverildi. Bir daha politikaya girmedi ve son yıllarını Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Bir vapur seyahati sırasında Fethiye civarında 8 Kasım 1973'te hayatını kaybetti. Mezarı Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı bir mektup şu şekildedir. Üstad-ı muhteremim efendim, cevap name-i ekremilerinizi aldım. Anın mukabele-i şükranını yazmadan size alelacele şu satırları yazıyorum. Zira mektubumla beraber postaya tevdi ettiğim Ankara'da münteşir Öğüt gazetesinde muarızlarınızdan ve muarızlarımdan birine ait bir makale var. Etrafı çizilmiş. Dikkatli okuyunuz ve mümkünse ileriye derc ettiriniz. Mezkur makalenin yazılmasında benim hiç dahlim olmamıştır.
Öğüt Sermuharriri Sadri gayet cevval, zeki ve genç bir edip'tir. Bütün Ankara Muhiti gibi İmamzade'nin vesairenin yazıları, mektubunuzdaki tabir-i laik-i veçhiyle hamiyet fürüştüğünüze hazmedemez. Bu makale zannederim ki muarızların en ziyade kendilerine taraftar zannettikleri bir mühitten şiddetli bir sille tesiri yapacaktır. İleri idari hanesinde de aynı gazeteden bir nüsha gönderdim. Suppi Nuri Bey bilmem almış mıdır? Zat-ı Üstadenizin ve Cenab-ı Şahabettin'in ellerini kemal-i hürmetle takbil eder ve postaya yetişmesi için mektubumu kısa kesmek mecburiyetinde bulunduğumu arz eylerim. Benim cihan-ı kıymet üstadım efendim.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Biz elhamdülillah, bizim yolumuz belli. Büyük veliler yolu. Üstad Mahmud Ahmet'dir de, bilen de bilir. Kibar-ı İrullah'ın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak bu güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız biz de böyle geliş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan ne aykırı içine maneviyattan istifade edemez.
0: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami Efendi mi onu bulmuştu? Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki, her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat, hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında, ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri, tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
2: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
3: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor, insanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne, o intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşide bulduysa insan, kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor, kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
2: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruluyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya. Hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var. Derecenin derecesi var.
3: Ve ben Sami Efendi Hazretlerinden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde, yani ona manevi bir evlat olduğumda, belirli virkleri aldığımda, evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe, yani intisabın başındaki bir cezbe deniliyor ona tasavvufta. O hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda adetlerim vardı belki, günlük, haram olmayan, günah olmayan adetler, ama onların daha güzelliğini hemen benim içimde bir değişiklik oldu diyor. Oturmamda, kalkmamda, kullandığım bazı eşyalarda, bunların hiçbirisi haram değildi ama ben birden onun yerine şöyle yapsam, o oturuşun yerine böyle otursam, onu kullanmam yerine bunu kullansam daha iyi olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
0: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
2: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik.
4: Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar, biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı. Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer Çayı'nın kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da, otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahaseler yapıyorlardı.
2: Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, "Bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümi'nin salahı için dua eder. Her hali ahlak numunesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur," diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden, "Böyle bir zamanda, böyle bir Allah dostu nasıl bulunur?" diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini ishar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Müstat ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostumdaki hal, vakar, eda şimdiye kadar

Beni kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvaffakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu Mürşid-i Kamil'in sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında olmuş. Diyor ki Sami Efendi Hazretleri'yle tanışınca zaten bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa siz talip olursunuz. Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor ailecek Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatya'da idi Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının menakıplarını okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor kapıyı çaldım. İçeri girmek istedim Sami Efendi Hazretleri'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrarladı. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
0: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami

0: efendinin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptı. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
1: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.
2: Aşağı yukarı 22 sene veya daha fazla bizzat aktif olarak yanında yakınında hizmette bulunmuş. Hem de dillere destan bir hizmette bulunmuş. Bir hizmet hayatı geçmiş. Müritlik dönemi geçmiş Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri ile. Ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabir böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak. Haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi. Fakir derdi, evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak. Adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var. Böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor, ne zaman Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım, iradem elinden gitti adeta diyor. Onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum. Gayri ihtiyari, gayri iradi böyle bir bağlanış ve teslimiyet hali zuhur etti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
2: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kâfi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim olunur? İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
3: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var, yakın hizmette bulunan muhterem insanlar var. Tabi Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor. Bir otele yerleşelim, ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi de diyor ki, o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor. Onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım, ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de yok diyor, önce otele yerleşelim, ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim. Yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini teşkil ediyor. Pek çok yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretleri'nin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
4: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'ni hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü der, Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa, hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin, hatta el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten, inci gibi böyle. O rika yazıyı inci gibi yazardı, defterleri vardı kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlarında Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları işte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı yine, mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidiyle, mürşidin refik olmak diyeyim ona daha doğrusu, izinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar, öncelikle 79-84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı. Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Bakiye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

0: Musa Efendi Kudüs'e sır ruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte, vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra, Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O, bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Deniz Sülük'ün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen Üstad Hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız. 20-22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretlerine diyor. Efendim hayli değerli insanlar size geliyorlar. Sorular soruyorlar. İstifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki dedim diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki diyor. Buyurdular ki evladım teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözüdür buyurdular diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür, hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir ve gerçekten alimin yanında da arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürid-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.
0: Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı, 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde manevi terbiye hizmeti başlamıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
3: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasında Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım, karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi.

0: teyzemle birlikte 79 senesinde Kara'dan Medine-i Münevvere'ye gittik. Hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru Hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik. Onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner. Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretlerinin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
1: Musa Efendi Hazretleri tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin ifadelerine yer verdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan tur uçağı saat 15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı

0: Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, heyette bulunan bazı bakanlar ve katılımcılar da yurda döndü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Uluslararası sistemin mevcut yapısı, dünyada yaşanan savaşlar, krizler, insani dramlar ve adaletsizlikler karşısında her geçen gün daha fazla sorgulanır hale geldiğini belirten Bahçeli, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtamadığının açık olduğunu ifade etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin yönetimi yetkililerine üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını kınayarak, "Bu hukuka aykırı, cezalandırıcı önlemleri reddediyoruz ve bunların dayandırıldığı suçlamaları ve gerekçeleri reddediyoruz," dedi. Mahmut Abbas, Gazze şeridinde halkımız İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor ifadesini kullandı. Mahmut Abbas, uluslararası toplum Filistin halkını korumak, onların topraklarında varlıklarını sürdürmelerini güvence altına almak, İsrail işgaline son vermek ve uluslararası meşruiyet temelinde iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha neyi bekliyor diye sordu. Filistin Devlet Başkanı, yerleşimci terörü işgalci güçlerin korumasında artıyor. Bu devlet terörizmi ve etnik temizlik dedi.
1: Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, deniz kurdu bir tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Zeki Aktürk, 23 Eylül'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan tank uzman çavuş Coşkun Sevim'e Allah'tan rahmet, ailesi ve millete başsağlığı diledi. Eğitim ve tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, deniz kurdu bir tatbikatının 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de deniz kuvvetlerinin yanı sıra kara ve hava kuvvetleri, özel kuvvetler komutanlığı, jandarma genel komutanlığı ile sahil güvenlik komutanlığından oluşan 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçlarıyla 14.000 personelin katılımıyla fiili olarak icra edildiğini söyledi. Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü. Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca İkisi terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanmış, 1069 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11.994, engellenen kişi sayısı da 51.338 olmuştur. Aktürk, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen sistematik saldırıları ve yayılmacı tutumunun devam ettiğinin altını çizdi. İsrail'in Gazze'de ayrım yapmadan düzenlediği saldırılarında kadın ve çocukların hayatlarını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı. Yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gönderilen yakıt ve inşaat malzemelerinin bölgeye girişini engelleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma ihtiyacının karşılanmasını sekteye uğratmakta, hastanelerin işletilmesini engellemektedir, dedi. Aktürk, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret ederek Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerine saldırıların devam ettiğini belirtti. Saldırıların durması gerektiğine dikkati çeken Aktürk, kamuoyu nezdinde uluslararası hukuku olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail'in bu eylemleri sadece bölge için değil tüm dünya için bir tehdittir. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Mekke Ortak Savunma

0: Anlaşmasına ilişkin soru üzerine de Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir ifadesine yer verildi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Tarih her zaman dizilerden öğrenilmez, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Burhanettin Duran, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtmediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor. Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih her zaman dizilerden öğrenilmez, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik İsrailli yetkililerin açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra soykırım şebekesi mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması insanlık ittifakı adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır ifadelerini kullandı.
0: İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri de sürüyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adı geçen aracı kurumun sahip ve yöneticileriyle herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağının bulunmadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, köşe yazısında bir şahsın dilekçesinden başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle, Bakan Şimşek hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya söz konusu kurumun sahip ve yöneticileriyle İngiltere'de ya da başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı ya da ticari bağının bulunmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sayın Bakanımız 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'ın araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması Sayın Bakanımızla herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, bakanımızla herhangi bir ilişkisi bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir. gerçek dışı iddialara karşı hukuki hak

0: haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı. Alınan bilgiye göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle iki terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebileceği değerlendirilen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda bıçak, 8 mermiyle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
2: Ana haber bülteninin tekrar

Balıkçı Çırağı Mehmet Erikli. Sardalyeler birer ikişer ayıklanıyordu. Ağı toplayan yeni yetme balıkçı çırağı sıkça laf işitiyordu. Tek başına ağı toparlayamazdı ya, yardımcılarla birlikte usul usul çalışıyordu. Supi ile birlikte gelmiştik kayıkhaneye. Supi, balıkçıların sohbetini severdi de bir ben alışamamıştım deniz, balık, fırtına hikayelerine. Genellikle bire bin katılıp anlatıldığından pek sahici gelmezdi bana. ''Çek babam çek, çek ki erken toplayalım şu ağı, bizim de evimiz var, çocuklar bekler sonra.'' diye söylenen usta balıkçı şu çelimsiz çıraktan daha az endişe etmiyordu. Çıraklar hep birbirine benzer. İş yerlerini, evleri bildikleri zaman başkalaşıp dönüşürler. Yoksa işi bilmediklerinden çırak diye çağrılmıyorlar. Aksine işi öğrenmiş oluyorlar ama yüzlerindeki endişe çok zaman sonra siliniyor. Tüm bunlar bir kenara dursun, denizin kabarması, teknelerin ters dönüp mahvolması var ki işte onu sormayın. Sonra çırak denizci terimlerini kavramamış olacak ki sürekli azar işitiyor ustadan. Çırak kekeme olduğu için terimleri yalayıp yutsa bile telaffuzda güçlük çekiyor. Usta küplere bindiği zaman kimse oradan indiremez onu. Onu ancak yardımcısı Yalçın sakinleştirebilir.

Laf aramızda bize çoktan laf atıp başından def etmesini beklediğimiz kaptan sanırım kör oldu. Gerçi birazdan ya yanına davet edip oturtacaktır ya da kalaylayıp başından kovacaktır. İşte o akşamüstü iyi tarafından kalkmış olacak ki bizi yanına çağırdı. Çay söyledi. Bir aralık gözüm şu bizim kekeme çırağı takılıverdi. Balık pullarına batmış haldeydi. Ağda bitecek balık yoktu. Ayıkla babam, ayıkla. Çırak içten içe küfür savuruyordu. Nereden mi anladım? Bir insanın küfür ettiği zamanki ifadesini aynıyla yüzünde taşıyordu da ondan. Çaylar geldi, sonra boşlar gitti. Çaylar geldi, boşlar gitti. Çaylar geldi, boşlar gitti derken sohbet tam da benim hoşlanmadığım şekilde kıvrıldı ve ilerledi. Usta balıkçının aynı zamanda gırgırının kaptanıydı. Su katıp anlattığı hikayeler bitmek bilmedi. Birinin sonuna gelmeden bir sonraki hikaye hakkında malumat veriyordu. Bir de tuhaf benzetmeleri vardı ki sormayın gitsin. Bir başka hikayeye başlamadan önce gerindi ve bağırarak "Mola!" dedi. Kekeme çırak sanki doğduğu günden beri bu anı bekliyormuşçasına gırgırın içinden kendini kenarda duran içi temiz suyla dolu bidonların yanına attı. Onlardan birini kaptığı gibi başından aşağıya dökmeye başladı. Kaptan bir hop çekti ki belki de sahildeki herkes duydu. Ardından şu sözler savurdu. ''Koçum ne yapıyorsun? Lan o su banyo yapasın diye mi? Hımbıl, senden balıkçı malıkçı olmaz. Defol, zerzevatçı seni.'' Bu azar, kekeme çırağın mola sevincini kursağında bırakmaya yetti. Ağzını bıçak bile açamazdı artık. Çırak, tulumunu bile çıkartmadan oracığa oturuverdi. Çırak, dumanı tüten demli çaya kilitledi gözlerini. Bir yandan çayını yudumlarken korkan gözlerle kaptana baktı. Tam seçemedim ama ağlıyor gibiydi. Bir parça ekmekle soğanı katık edip ağzına götüren bu zavallı çocuk kim bilir nasıl bir hikayeye sahipti. Evet, kaptanın sözü kanundu. Karada, denizde fark etmezdi. Eğer mesai saatleri içindeyseniz ondan başkası yasa koyamazdı. Yasama, yürütme ve yargı. Üçü de ona aitti. Hani neredeyse devletimiz gibi. Nereliyiz, ne iş yaparız, o kimdi, bu kimdi, beriden geldi, öteden gitti derken zaman epey demini almıştı.

Kaptan bizden memnun kalmıştı. Onun stresini, sıkıntısını üzerinden almışız. Öyle söyledi. Pek de rahatladığı söylenemezdi ya. Neyse. O halde onun stresini, sıkıntısını sırtladık. Biz kime satacağız şimdi? Kalkmak için müsaade istedik. Gözüm kekeme çırağı aradı ama bulamadı. Kaşla göz arasında sıvışmıştı çırak. Kaptan ele avuca sığmayan bu çocuğa kızmakta haklı olabilir mi? Çok geçmedi, gırgırdan doğru bir bağırış çağırış koptu. Kaptan hemen fırladı. Biz de iki meraklı olarak arkasından koşturduk. Yardımcısı Yalçın gırgırın güvertesinden denize daldı. Ne oluyor diye bağıran kaptanın anlayamadığını biz hiç anlayamazdık. Öteden bir adam geldi. Usulca yanımıza sokuldu. Anlaşılmayacak bir şey değil dedi. Çocuk dedi, şu yeni yetme. Nah şu uç taraftan ayağına çapanın iplerine dolayıp denize cupladı. Cupladı mı? Ben gördüm vallahi. Dayı iyi de bize neden haber vermedin? Çocuk çok dertliydi. Geri döndüremezdiniz diyen tuhaf adam haklıydı. Kekeme çırağı sudan güç bela çıkarttılar. Çapanın ipini öyle dolamış ki ayağına çöz çözebilirsen. Dibe kadar batmış, mosmor olmuş yüzü. Cansız bedeni güverdeye çok yabancı duruyordu. Kekeme çırağın ölüme de çırak düşen bedeni herkesi yıkmıştı. Herkes ağlıyordu, kaptan hariç. Bir sevdiği varmış meğer, vermemişler. Değer mi be oğlum, şimdi sırası mıydı? Daha ne balıklar yakalayacaktık seninle? Diye içten içe hüzünlenen kaptan olduğu yere çöküverdi. Subhi bana baktı, ben Subhi'ye. Ağlaştık.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İşinde kızma ve öfkeni yenip uzaklaştır. Eğer beyler kızarlarsa saltanatlarını kendileri yıkmış olurlar. Dilinle insanlara kaba söyleyip onları incitme. Kaba söz ateştir. Bak, o ateş gibi yakıverir. Sabırlı, yavaş, yumuşak huylu, temiz ve nazik ol da bütün iyiliklere elini uzat ve kavuş. Bu sefer bu uzun yolculuk karşına çıkmıştır. Akıllı insan bu yol için iyi hazırlık yapar. Ey Kutlu Bey, sen saray süslemeye kalkışma. Senin için kara yerin altı ev olarak hazırlandı bile. Ey bey, huzura, saadete güvenip bağlanma. Avunman, güvenmen uyku gibidir, gaflete düşürür. İki cihanın beyliğini

istiyorsan şu beş şeye yaklaşma. İyi olan da budur. Harama karışma, zulmetme, haksızlık yapma, insanları öldürme, düşmanlık besleme ve kin gütme. İçki içme, bozukluktan ve fitneden çabuk uzaklaş. İşte bunlar beyliği bozup saltanatı yıkan şeylerdir. Sen her zaman saltanat sürmek, bey olmak istersen doğru kanun yap. Kanunu adaletle uygula ve milletin arasından haksızlıkları kaldır. Ey hükümdar! Sen bugün milletin başısın. Aklın ve fikrin ile uyanık olup her zaman milleti koruyup gözet. Padişahın boynuna üzerine büyük yük yüklenmiştir. Ey temiz tabiatlı kişi! Gevşeklik gösterme, tedbirli ol. Ömrünün geriye kalan günlerini boşa geçirme. Her türlü kötülük ve günahları kendinden uzaklaştır. Bu dünyanın vefa kılmayacağını iyi bil. Kendin dünyadan göçüp gidiyorsun, azığını da al. Dünya sarayı bir kazanç yeridir. Burada ne bulursan hepsini kendinden önce gönder. Kendin göçeceksin. Göçmeden önce göçünü, yükünü gönder. Gereken şeyleri al, işe yaramazları da bırak. Kanuna göre iş yapmaya çalış. Haksızlık yapma. Allah'a ibadet et. Onun kapısına kucak aç ve yüz sür. İkinci olarak gevşeklik ve tembellik yapma. Uyanık ve tedbirli ol da aniden sana küçük bir leke, iftira gelmesin. Hangi iş olursa olsun öfke ve heves anında yapma. Bu zamanlarda dişini sıkıp sabret. Bu birkaç şeye dikkat edersen ülke iyi idare edilir. Böylece padişahlığın uzun olur ve memlekete sahip olursun. Bütün iyilere kıymet ver. Onları üstün tut. Kötülere yüz verme ve ülkenden uzaklaştır. Kötü yasa koyma. İyi kanun yap. Böyle davranırsan günlerin iyi olacak ve kutluluk seni bırakmayacak. Ey kanun koyucu! İyi kanun yap. Kötü kanun koyan yaşarken ölmüş demektir. Ey hakim, bilge ve devlet adamı! Kötü kanun yapma. Dünyaya hükmedecek kimse kötü olmamalı. Kötü kanun koyan kimse kendi zamanında ve ondan sonraki devirlerde adını kötüye çıkardı. Ey padişah! İbret al ve sakın yanlış yapma. Aslını unutma. Bunu aklından çıkarma ve kendini hesaba çek. Ey güç, kuvvet sahibi kişi! Kötü iş ve kötü huyu bırak. Bu senin iki cihanda ah, vah ederek ağlamana sebep olur. Güç, kuvvet sahibi olup iktidara gelip halka yakın olmuşsun, elin her yere uzanır. Dikkatli ol. Ne yazık ki bu hayat geçip gidecek ve hepsi elinden çıkacak.

ortak sorumluluğumuz. Bir toplumun kültürü kendi kendine ayakta duramaz. Onu üreten yazarlar, taşıyan okurlar, çoğaltan yayıncılar ve koruyan kurumlar olmadan hiçbir metin bir sonraki nesle ulaşmaz. Bugün bize tabii gelen ne varsa mazide birilerinin sahip çıkmasıyla bugüne kadar geldiği aşikar. Bir hikayenin dinlendiği ve aktarıldığı için yaşaması gibi, bir kitap da okunduğu ve elden ele geçtiği için kalıcıdır. Girişte bahsettiğim unsurlar kültür üretiminin birer halkası. Zincirin bir halkası koptuğunda geri kalanı da eninde sonunda dağılır. Bugün bu zincirin en zayıf yeri üretenle üretilene sahip çıkma alışkanlıklarımız. Yeni bir yazar çıktığında onu duyuran, kitabını alıp okuyan, başkalarına tavsiye eden bir okur çevresi olmadan o yazarın ikinci kitabı olmuyor. Küçük bir yayın evi nitelikli bir eseri bastığında o eserin arkasında duran bir kamuoyu yoksa yayın evi de birkaç kitap sonra kapanıyor ya da kapanmaya yüz tutuyor. Piyasanın kendi haline bırakıldığı yerde daima kolay olan, hazır olan, çok satan kazanıyor. Zor ve kıymetli olansa kimse fark etmeden eleniyor yahut kenara itiliyor. Kültür üretimini piyasanın insafına terk etmek aslında onu yavaş yavaş öldürmeyi kabul etmek demek bir nevi. O halde evvel emirde sorgulamamız gereken şey ne kadar üretildiğinden çok üretilenin ne kadarına sahip çıkıldı. Çünkü ne yazık ki görülmeyen yazar yazmayı bırakır, satılmayan kitap basılmaz, okunmayan eser yok hükmündedir. Bu sayıda dosyamızı son zamanlarda sosyal medyada da tartışılan birkaç mesele üzerine bina edelim istedik. Niyetimiz kültür üretiminin bir topluluğun ortak sorumluluğunda yükseldiğini hatırlatabilmek. Bu emek silsilesinin her halkasına dair bir farkındalık uyandırabilmek. Ekim sayımızda buluşmak üzere inşallah. Cihan Karakurt.

Malik bin Dinar. Senaryo Mehmet Mert. Yayını hazırlayan Niyazi Hamcı. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir.

0: Malik bin Dinar Hazretleri meşhur alim ve evliyalardan olup Eshab-ı Kiram Hazretlerini görenlerdendir. Künyesi Ebu Yahya'dır. Hicri 2. asırda yaşamış, miladi 748 senesinde Basra'da vefat etmiştir. Hiç evlenmemiş olan Malik bin Dinar Hazretleri geçimini hattatlık yaparak temin ederdi. İlmi Hasan-ı Basri Hazretlerinden öğrenmiş ve onun sohbetinde kemale gelmiştir. Dine uyma hususunda son derece titiz davranarak manevi makamlarda yükselmiştir. Duası kabul olanlardandır. Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik ve İkrimi Hazretlerinden ve tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri, Ahnef bin Kays, İbn-i Sirin ve daha birçoklarından hadisi şerif rivayet etmiştir. Basra limanında sevinçli bir telaş var. Haç kafilesini taşıyacak olan gemi hareket etmek üzere. Gemiye binenler bahtiyar. Geride kalanlarsa biraz buru, biraz ağlamaklı. Yolcular gemiye ulaşabilmekte zorluk çekiyor. Bu telaşlı kalabalığın içinde sakin ve mütevazı bir yolcu geminin kıyısında durmuş, kendisini geçirmeye gelen birisiyle konuşuyor. Bu yolcu Malik Hazretleri, yanındaki ise talebesi Cafer bin Süleyman.
1: Hocam, mübarek beldelerde bizim için de dua buyurunuz.
2: Elbette evladım, dualar müşterektir.
1: İnşallah bize de nasip olur.
2: İnşallah evladım, inşallah. Şu anda sizin için kıymetli olan derslerinize çalışıp ilim tahsil etmektir. Bunun ehemmiyetini anlatmak için diğer talebe arkadaşlarını yarı yolda medreseye gönderdim. Umarım ne demek istediğimi anlamışlardır. Ha, Cafer evladım.
1: Buyurunuz efendim.
2: Benim için bir ev kiralarsın. Bu hususta her bakımdan seni vekil tayin ettim.
1: Siz hiç merak etmeyiniz efendim.
2: Ah, bak neredeyse gemi kalkmak üzere. Basra halkı geri dönmeye başladı. Hadi sen de dön. Bir an önce ben de bileyim. Hadi Allah'a ısmarladık evladım.
1: Selametle gidip geliniz hocam. Ya Rabbi, Beytullah'ı görmeyi, Ravda-i Mutahara'da Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeyi bize de nasip eyle. Bizi hocam Malik Hazretlerine tekrar sağ salim kavuştur. Amin. İşte hocam da gemiye binmek üzere. O da ne? Hocamın arkasından biri yaklaşıyor. Yolda bize çarpan adam. Yan kesici olabilir. Ne yapıyor öyle? Aman Allah'ım, parasını aldı uzaklaşıyor. Hocam farkında bile değil. Ne yapsam ki? Hırsızı yakalamalıyım. Aa, kalabalığa karıştı. Hocama yetişeyim bari.
3: Gemi kalkıyor.
1: Eyvah, gemi kalktı. Hocam farkında bile değil. Bana bakıyor. Hocam! Hocam! Duyması imkansız. Bütün parası o kesedeydi. Şimdi 5 parasız kaldı. Ya Rabbi, hocama yardım eyle. Onu darda bırakma.

0: Hey tayfa! Menzile yaklaşıyoruz. Bir an evvel yolcu ücretlerini toplayalım. Hadi çabuk ol. Sen oradan başla, ben buradan.
1: Baş üstüne ya İzzak. Hemen başlıyorum. Ücretler. Yolcu ücretleri. Kişi başı 5 dinar.
0: Hadi 5 dinar. Yolcu başı 5 dinar. Acele edelim.
2: Al evladım.
1: Buyur işte 5 dinar.
0: 3, 4, 5. Güzel.
3: Efendi baba, yolcu ücretlerini topluyoruz.
4: 5 dinardı değil mi?
3: Evet efendi baba.
4: Allah Allah.
3: Ne oldu efendim?
4: Para kesemi düşürmüşüm evladım.
3: Hele iyice bak bakalım.
4: Yok, maalesef yok evladım. Limana varınca birinden ödünç alır, hemen öderim. Olmaz mı?
3: Bilmem ki. Heybetli nur yüzlü bir zat. Muhakkak yan kesiciler çarpmıştır. Nasıl da mahcup oldu. En iyisi İzak'a belli etmeden diğer yolculara geçeyim.
0: Hey tayfa! Ne sallanıp duruyorsun orada be? Haydi çabuk olsana.
3: Eyvah, durumu fark etti galiba.
0: Ne o? Bir durum mu var?
3: Şey efendim.
4: Evladım, paramı düşürmüşüm. Ya da gemiye binmeden...
0: Ne demek yani? Ücretini vermeyecek misin?
4: Limana varınca ödünç bulup veririm.
0: Oho, limana varacak, ödünç bulup verecek. Sen dalga mı geçiyorsun babalık?
4: Ne dalgası evlat?
0: Bırak konuşmayı da 5 lirayı sökül. Seninle oyalanacak zaman değil. Hayda.
3: Ama ben... Eyvah, İzzak fena kızdı. Bir kötülük yapmasa bari.
0: Seni iyi bilirim, iyi bilirim ben. Kasten üzerine para almaz.
4: Nasıl böyle düşünebiliyorsun evladım?
0: Aklını sıra, bedava seyahat etmek istersiniz.
4: Bedava mı? Bu Müslümana yakışır mı?
0: Bırak şimdi bu boş nasihatleri de dinerleri ver yoksa...
4: Allah Allah, ne iştir ya Rabbi?
3: Aman Allah'ım, bir şey yapacak galiba.
0: Para işi oldu mu İzzak kimseyi affetmez.
3: Ama...
0: Al bakalım.
3: Allah.
5: Eyvah. Para hırsından gözü dönmüş, adeta kudurmuş olan bu insan mübarek veliye el kaldırmıştı. Bu acımasız el öyle hızlı bir şekilde Malik Hazretlerinin yüzüne inmişti ki gemide bulunanların hiçbiri bir anda ne olduğunu anlayamadı. Malik Hazretlerinin başı döndü, dizlerinin bağı çözüldü ve olduğu yere yığılıverdi. Bayılmıştı. Beyaz sakalları dudağından sızan kana boyanmıştı. İzaksa hala acımasızca onu tekmeliyordu. Nihayet bayıldığını anladı ve durdu. Nefes nefese kalmış ve öfkeden ağzı köpürmüştü.
0: Hemen de bayıldı. Hele bir ayıl, seni denize atmazsam.
3: Ne? Denize mi?
0: Ne o tayfa bozuntusu? Sana ne oluyor?
3: Efendim, bu seferlik affetsek.
0: Şuna bak hele. Sen kimden yanasın ha? Kimden yana? Şu ileride su dolu kovayı bana ver hadi. Bak hala bekliyor. Et öyle.
6: Bu yaptığınız doğru değil. O Malik Hazretleridir. Bu mübarek zata böyle davranamazsınız.
0: Kes sesini be bunak adam. Bir de seninle uğraşmayalım. Mübarek zatmış. Mübarek zat ha? Ver şu kovayı bana. Ha? Şöyle bir ıslatalım bakalım.
3: Aman yarabbi, neredeyim ben?
0: Yelde sana nerede olduğunu göstereyim.
6: Bu yaptığınız size iyilik getirmez. Çılgın adamlar, bırakın onu.
3: Durun, yapmayın. Aman Allah'ım, denize doğru sürüklüyor. Dur. İyice kenara yaklaştılar. Çekiyor, atacak aşağı.
0: Bak, nerede olduğunu anladın mı şimdi? Denizdesin, denizde. Seni atayım da yok.
3: Ama
0: kimse para istemez orada senden.
3: Ama evladım, denize bakın. Şuraya bakın. Balıklar. Balıklar.
0: Denize mi? Olamaz. Hayır, olamaz. Bu imkansız bir şey. Balıklar. Balıklar ağızları yukarıda, yüzlerce balık. Hepsinin ağzında dinar var. Çil çil dinar. Yok, olamaz. Ben rüya görüyor olmalıyım.
3: Evet, evet. Balıklar, balıklar dinar getirdi.
4: Şükür ya Rabbi.
3: Mübarek zat eğildi, dinarları topluyor.
4: Gemi sahibine borcum 5 altın dinar. Bunları alayım kâfi. Hadi. Gidin artık ey balıklar. Alın. İşte 5 dinarınız.
0: Nasıl oldu bu? Bu imkansız.
4: Alın dedim. Hadi.
0: Gerçekten de dinar bunlar. Emdat çil çil. Sihrinde ancak bu kadar iyi olur.
4: Bundan sonra artık geminizde yolculuk yapamam. Sizlere olan hakkımı da helal ettim.
2: Ama nereye gidebilirsiniz ki? Denizin ortasındayız.
0: İniyor. Çıldırmış. Bu adam denize gidiyor. Boğulacak.
2: Ne boğulması? Yürüyor. Denizin üzerinde yürüyor.
0: Allah Allah, nasıl olur? Gözlerime inanamıyorum. Bu sihir. Sihir bu. Yani sihrinde işte bu kadar iyi olur.
5: Evet. Bu kalbi katılaşmış haris adam gözlerine inanamıyordu. Oysa Malik bin Dinar Hazretleri Allah'ın yardımıyla keramet göstermiş, denizin üzerinde yürüyüp gitmişti. Akılsız İzak bunu sihir sanıyordu. Ama tayfalar işi anlamıştı. Bu büyük velinin kerameti karşısında dilleri tutulmuş, İzak'ın acımasızlıklarına göz yumdukları için pişman olmuşlardı. Tayfaların menzile vardıklarında yaptıkları ilk iş gemiyi terk etmek oldu. Parayı her şeyi bilen bu adama karşı yapabileceklerinin en iyisi buydu. Gemiyi ve bu haris adamı tayfasız bırakmak. Ve öyle yaptılar. Bu yüzlerce dinar zarar demekti. İzak'ın dünyası başına yıkıldı. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemedi. Yalvardı, yakardı. Günlerce tayfa aradı. En sonunda boynu bükük bir halde karayoluyla Basra'ya döndü. Geminin asıl sahibi olan Salomon'a vaziyeti anlattı. Hadisenin asıl suçlusunun Malik bin Dinar olduğunu defalarca söyledi. Salomon için bu kadar zarar felaket demekti.
7: Demek yemeği topluca terk ettiler.
0: Evet ey Salomon.
7: Ey İzak, bir avuç tayfayı idare edemedin be.
0: Durumu biliyorsaydınız.
7: Bu kadar zarar ziyan hep bir adamın yüzünden oldu öyle mi? Senin hiç mi suçun yoktur?
0: Yok, inan hiçbir suçum yok. O Malik denen zat sebep oldu bütün bunlara. Onları büyüledi.
7: Demek Malik diye biri sebep oldu. Anlaşılan sıradan biri değil.
0: Öyle Salomon. Olanları biliyorsaydınız.
7: Bu Müslümanlardan da gına geldi. Bir fırsat yetse bütün olanların intikamını alacağım ya. Evde bile rahat yok. Baksana, yanımızdaki evde günlerdir tamirat yapılır. Bıktım bu yürültüden.
0: Evet Salomon, boş evi tutmuşlar. Birisi bahçeyi çapalayıp otlarını temizler.
7: Bizim Yahudilerde de iş yok. Kaç kişiye söylediysem yanaşmadı. Git sor bakalım İzak, satın mı almış yoksa kira mıdır?
0: Tamam Salomon, bir konuşayım bakalım. Kolay gelsin.
8: Sağ olasın.
0: Evi satın mı aldın?
8: Hayır, kirayla tuttum.
0: Çapalama işin de bitmek üzere. Bundan sonra gelip yerleşeceksin herhalde.
8: Yok, hayır abla. Hocam için tuttum. Şimdi hacda. Dönüşte oturması için hazırlıyorum burayı.
0: İyi. Kolay gelsin o halde.
9: Hey Salomon, İzak'ı çağır, yemek hazır.
7: İzak kuzum, yer. Sarı'ya çağırır bizi.
0: Tamam be Salomon, geliyorum.

0: Allahu Teala'ya hamdolsun ki hac farizemi yerine getirmek nasip oldu. Yarın son tavafı yapacağım. Bu mübarek beldelerden ayrılmam çok güç olacak. Şimdi çadırıma çekilip biraz uyumak suretiyle öğlen namazına kadar kaylule yapayım. Çadırda bir hayli sıcakmış. Şöyle uzanayım hele. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ey Malik bin Dinar, hacca gelen hacılardan sadece Mahmut oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi. Mahmut oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi. Git ona söyle. Git Abdullah'a söyle. Git Abdullah'a söyle.
0: Ah, bu rüyada neye işaret? Hayırdır inşallah. Mahmut oğlu Abdullah da kim acaba? Hele bir namazımı eda edeyim de sonra Mahmut oğlu Abdullah'ı ararım.

0: Aradığım zatın kafilesini nihayet buldum. Ama bir hayli de yoruldum. Şu gelen hacıya da bir sorayım. Selamun aleyküm kardeşim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Mahmutoğlu Abdullah isminde bir zatı arıyorum.
1: Mahmutoğlu Abdullah mı?
0: Evet. Nasıl bulabilirim?
1: Şu görünen çadıra yaklaş. Devamlı Kur'an-ı Kerim oku. Sesini duyunca anlarsın.

0: صدق الله العظيم.
1: Ey delikanlı, burada sizi dinledim.
2: Buyurunuz efendim, birini mi aradınız?
1: Evet, birini arıyorum.
3: Ama neden sarardı birden?
2: Kimi?
1: Mahmudoğlu Abdullah'ı. Siz misiniz?
3: Fenalaşıyor.
1: Allah Allah.
3: İsmini sorar sormaz bayıldı. Su. Su serpeyim yüzüne.
1: Şu ibrik işime yarar. Su serpmem iyi geldi. Kendine geliyor.
3: Allah'ım.
1: İyi misiniz? Şöyle otur. Tamam. Şimdi anlat delikanlı. İsmini sorunca niçin bayıldın? Cevap vermiyorsun.
2: Aradığınız kimse benim. Mahmudoğlu Abdullah benim.
1: Ya bayılmanız? Onun hikmeti nedir?
2: Niçin geldiğinizi biliyorum da ondan.
1: Ya.
2: Evet ey Allah'ın veli kulu. Beni rüyada gördünüz ve yaptığım haccın kabul edilmediğini söylemeye geldiniz.
1: Fesübhanallah.
3: Merak ettim. Anlat hele.
2: Ey Allah'ın veli kulu. Bunu anlatmak o kadar zor ki.
1: Anlat hele sen. Sana gönderilişimin mutlaka bir hikmeti olmalı.
2: Anlatmaktan utanıyorum.
1: Evladım, kimin kusuru kabahati yok ki? Allah-u Teala bir daha yapmamak üzere pişman olanların bütün tevbelerini kabul edeceğini ve günahlarını affedeceğini vaat etmiştir.
2: Ben de tevbe ettim ve 10 yıldır da ediyorum. Haşa, ümidimi kesmiş değilim ama...
1: Evladım, tevbe ederken o tövbeyle ilgili bütün şartları da yerine getirmek gerekir. Belki de tevbende eksik olan bir taraf var.
2: O halde anlatayım da eksiğim nedir haber verin. Ben bundan 10 yıl kadar önce 18-19 yaşlarında zevk ve eğlenceye düşkün, çok zengin olma sevdalısı bir gençtim. İçkiye müptela olmuştum. Hiç unutamıyorum. Bir Ramazan-ı Şerif ayının ilk günüydü. Yine şeytana uymuş, içki içerek sarhoş olmuştum. Evet, o mübarek günde devamlı içki içerek bulunduğum yere sızıp kalmışım. Kıymetini bilemediğim cefakar babacığım gün boyu beni arayıp durmuş. Sonra beni sarhoş halde bulunca alıp eve götürmek istemiş. Ancak ben sarhoş halimle ona karşı koymuşum ve kendimde olmayarak şiddetli bir tokat vurup gözünün birini çıkartmışım. Onun kan revan içindeki feryadıyla kendime geldim. Ama iş işten çoktan geçmişti bile. Zavallı babacığımın canhıraş feryatları hala kulaklarımda çınlıyor.
4: Gözüm! Gözümü çıkardın hayırsız evlat.
2: Ne? Ne yaptım ben? Kan akıyor. Babamın gözünden kan akıyor. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım!
4: Hayırsız evlat. Hayırsız evlat. Gözüm, gözüm. Ata hakkım sana haram olsun. Haram olsun. Seni Allah'a havale ediyorum. Seni Allah'a havale ediyorum.
2: İşte o gün bugündür her yıl hacca gelir, dua ve istiğfar ederim. Ama her seferinde de böyle sizin gibi bir mübarek zat gelerek haccımın kabul edilmediğini söyler bana.
1: Evladım, babanın rızasını alıp onunla helalleşmen gerek.
2: Ne olur yardım edin bana.
1: Peki ya Abdullah. Basra'ya dönüşümde babanı bulup senin için helallik isteyeceğim.
2: Allah razı olsun efendim. Dönünce babamın bulunduğu yeri size tarif ederim.
1: O halde hazırlan, beraber dönelim.
5: Hocam, bakalım yeni evinizi beğenecek misiniz?
1: İnşallah hayırlı işlere vesile olur.
2: İşte geldik. Burası.
1: Maşallah, güzel de bir bahçesi varmış.
2: Hocam, yalnız komşunuz bir Yahudi. Sonradan farkına vardım.
1: Olsun evladım. Biz oturmasaydık başka bir din kardeşimiz kiralayacaktı.
2: Öyle efendim.
1: Hacdan birlikte geldiğimiz yol arkadaşım da derslere katılacak. Onunla yakından ilgilenirsiniz. Bir müşkülü vardı, alakadar olacağımı söylersiniz.
2: Baş üstüne efendim. Eşyalarınızı şöyle yerleştireyim.

0: Malik bin Dinar'ı yordum.
1: Ne dersin kuzum? Nerede yordun, çabuk söyle.
0: Avucunun içinde. Sana bitişik eve kiracı gelmiş.
1: Eminsin?
0: Evet Salamon. Bir ay önce hani genç bir talebe bahçeyi çapalıyordu ya.
1: Evet kuzum.
0: İşte o talebe de yanında içeri girdiler.
1: Yemide Salamon'a verdiği binlerce dinarın zararını çok ağır ödeyecek. İzak.
0: Buyur Salamon.
1: Sen sefere çık, yüzünü dört aç. Bir meteliğini bile kimseye kaptırma. Hadi.
0: Tamam kuzum. Bak işte evden çıkmış gidiyor. Gördün mü Salamon?
1: Gördüm İzak, gördüm. Ama o da beni görecek.

0: Kim o?
1: Ben Malik bin Dinar'ım ya Eba Abdullah.
0: Malik bin Dinar mı? Geliyorum.
1: Ziyaretinize geldim.
0: Hoş geldin. Ben Abdullah'ın babası Mahmud'um. Fakirhaneme şeref verdiniz. Buyurun. Şöyle geçin. Buyurunuz.
1: Ya Mahmud, ziyaretimin sebebi oğlunuz Abdullah içindir.
0: Abdullah mı? Öyle bir oğlum yok benim. 10 yıl önce sildim onu defterimden. Baksanıza gözümü ne hale getirdi.
1: Biliyorum, biliyorum. Abdullah her şeyi anlattı bana.
0: O zaman hesabını ahirette versin.
1: Ahiret? Dehşetli gün.
0: Hayır. Affetmeyeceğim onu ya Malik.
1: Evet. Yani oğlunuzun şuursuzca yaptığı bir işe karşılık siz de onun cehennemde yanmasına seyirci kalıyorsunuz. Öyle mi? Siz Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Alkame'nin ölümünü bilir misiniz?
0: Hatırlayamadım ya Malik.
1: Alkame hep taat üzere bulunan ve yaz kış oruç tutan bir gençti. Bir gün fenalaşarak dili tutuldu. Öleceğini anlayan ashab durumu sevgili peygamberimize haber verdiler. Dilinin tutulduğunu ve kelime-i şehadet getiremediğini ifade ettiler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, Alkame'nin annesi babası var mı buyurdular. Bir annesi var denince de getirmelerini emrettiler. Alkame'nin annesi sevgili peygamberimizin huzurlarına gelince oğlunu sordular ondan. Annesi, Alkame haklarıma riayet etmedi. Ona olan hakkımı helal etmem deyince alemlerin efendisi, ey Bilal, ashabı topla, etraftan odun toplasınlar, Alkame'yi yakacağız çünkü annesi ondan razı değildir buyurdular. Bu durum karşısında Alkame'nin annesi, ya Resulullah, oğlumu gözümün önünde mi yakacaksınız? Kalbim buna nasıl dayanabilir deyince Resulullah Efendimiz, cehennemin ateşi dünya ateşinden çok daha kızgın yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir taati makbul değildir buyurdular. Bunun üzerine kadın feryat edip, ya Resulullah, ben oğlumdan razı oldum ve hakkımı ona helal ettim dedi ve eve gitti. Bundan sonra Alkame'nin dilinin çözüldüğü ve kelime-i şehadet getirerek ahirete intikal ettiği görüldü.
0: Yani oğlum Abdullah da böyle mi olacak demek istiyorsunuz? Hı-hı. Ya.
1: Peki, şimdi bana müsaade. Gideyim artık. Ama şunu unutma ki Allahu Teala affedicidir. Affedenleri sever.

0: Selamun kuzum, neredesin?
1: Buradayım, biraz işim var.
0: Bu akan pis sularla mı işim vardır?
1: Ya ne sandın be kuzum?
0: Aa, pis suları komşunun duvarının dibine akıtmışsın bre kuzum. Sahiden de ciddi ciddi akıtmaya devam ediyor. Ne demek oluyor bütün bunlar Salomon?
1: Bu pis sular sokakları kirletecek.

0: ile bahçeye aksın daha iyi olmaz mı be kuzum?
1: Sen bahçeyi değil, adamcağızın evinin duvarına akıtmışsın bre kuzum. Haçtan geldi, bir ay bile duramadı evinde. El aleme rezil.

0: Artık sırf sabahları temizlemem de kifayet etmiyor. Tamam. Temizleme ve süpürme işi tamam oldu. Fena kokuları yok etmek için biraz da gül suyu serptik mi? Bugünkü işim tamam. Kim o?
1: Benim hocam. Cafer bin Süleyman.
0: Bu saatte hayırdır inşallah. Girin evladım, girin. Buyur. Buyur.
1: Aman Allah'ım. Hocam duvarlar su içinde. Çok da kötü kokuyor.
0: Evet. Komşum olan Yahudi'nin bahçesine bitişik duvardan geliyor.
1: Ama evi tuttuğum zaman böyle bir şey yoktu. Nasıl olur?
0: 2 haftadan beri akıyor. Ama bugünlerde daha da çoğaldı.
1: Bunda mutlaka bir iş var hocam. Müsaade ederseniz araştırın.
0: Hayır, hayır. İnsanları rahatsız etmek uygun olmaz. Bize düşen komşudan gelen sıkıntılara katlanmaktır.
1: Mübarek hocama bula bula bu evi buldum. Yazıklar olsun bana.
0: Cafer evladım, hadi geç şöyle, geç. Sanki donup kaldın. Baki olan da hayır vardır. Hadi geç, geç. Böyle eve kadar geldiğinize göre bir müşkülünüz olmalı.
1: Hocam, Abdullah...
0: Ne oldu Abdullah'a?
1: Aniden fenalaştı. Babasını sayıklıyor. Ya. Ne olur baba gel. Sen de benim gözümü çıkar deyip duruyor. İsteği üzerine evine götürdük.
0: Sen hemen Abdullah'ın yanına dön. Ben de babasını alıp geleyim.
1: Peki hocam.
2: Salamon, bir o baş bir bu baş. Ne gidip gelirsin, sinirime dokunuyor. Ne oldu sana kuzum, söylesene.
3: Yok bir şey.
2: Yok yok, vardır bir derdin.
3: Kasten yapar be. Evet, bile bile kasten yapıyor.
2: Kim kasten yapıyor, anlatsana kuzum.
3: Bütün bütüne huzur bırakmadı bu adam bende.
2: Anladım, komşudan bahsediyorsun. Adamın sana bir şey dediği yok ki. Al kuzum Salamon, hep sen kendi kendine yapıp ediyorsun. Sonra da işte böyle oluyor.
3: Zaten sinirime giden de bu.
2: İyi be kuzum, yani sana bağırsın çağırsın kavga mı etsin?
3: Evet, kavga etsin, bağırsın çağırsın, kadıya şikayet etsin. Tek yapsa rahat edeceğim.
2: Salamon kuzum, emin ol aklından zorun var senin.
3: Öf be, duvarlarını kirletiyorum. Sabah kalkıyorum, bakıyorum temizlemiş. Bütün pis kokuşmuş suları bahçeden evinin içine bağladım. Yine de ses seda yoktur be kuzum.
2: Müslümanların ahlakı böyle kuzum.
3: Saçma. Bu adam bana inat olsun diye yapıyor. Yoksa kim dayanır bu yapılanlara? Ama yürecek o. Böyle kasıtlı davranmak neymiş yürecek. Bakalım bu yapacaklarıma da dayanacak mı?
2: Kuzum Salamon, o sabırlı, sense inatçısın. Farkınız bu.
1: Hocam, elhamdülillah çabuk geldiniz.
0: Evet, Abdullah'ın babası da geldi. Hastanın durumu nasıl?
1: İçerideki odada. Arada bir kendine geliyor ve yine aynı şekilde sayıklıyor.
0: Ya Mahmut, düşün ki kıyamet kopmuş, oğlunuz Abdullah'ı tutmuş cehenneme götürüyorlar ve sen de onu görüyorsun. Bu halde onu görsen üzülmez misin?
4: Elbette üzülürüm. Ey Allah'ın dostu, hangi babanın yüreği evladını o halde görmeye dayanır?
0: Şu anda oğlun Abdullah da bu durumda. Ama sen hala onu affetmiyorsun.
4: Siz hazırda olan Müslümanlar şahit olunuz ki oğlumu affettim ve ata hakkımı da helal ettim.
0: Elhamdülillah. Hadi gel şimdi hastanın yanına gelelim. Abdullah, ben geldim. Malik bin Dinar.
5: Hoş geldiniz efendim.
0: Sana bir müjdem var. Baban seni affetti.
5: Beni?

0: Beni affetti demek.
1: Evet, hem de yanımızda. Bak, seni görmeye geldi.
0: Babam burada demek.
2: Yine bayıldın.
3: Evladım, ciğerparem, seni affettim. Baba hakkımı da helal ettin. Üzülme artık.
1: Öyle zannediyorum ki bu onun ölüm hastalığı.
3: Bayıldığı için mi böyle diyorsunuz?
1: Hayır. Baksanıza, üzerinde bütün ölüm halleri mevcut. Burnu kıvrılmış, şakakları çukurlaşmış, ayakları ise gevşeyip uzamış.
3: Ne olur ey Allah'ın veli kulu, yardım et de şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Dünyada çok çekmiş, bir de ahirette çekmesin.
2: Kendine geliyor efendim.
3: Abdullah, evladım, baba, babacığım, buyur evladım, buyur ciğerparem.
0: Babam, lütfen yaklaş, şöyle yanıma gel.
3: Yanındayım evladım.
0: Artık ben ölüyorum. Şu kısa geçici olan dünyadan ebedi olan ahirete gidiyorum.
3: Şimdi konuşarak kendini yorma. İnşallah iyileşeceksin. Hep beraber olacağız.
0: Bu dediğiniz inşallah ahirette olur.
3: Evladım, hadi üzme kendini.
0: Babacığım, sizden bir istirhamım olacak.
3: Buyur evladım, söyle.
0: Ne olur, gel sen de benim gözümü çıkar. Çıkar ki kıyametin o dehşetli gününe kalmasın.
3: Oğlum, evladım, neler diyorsun sen? Affettiğimi söyledim ya.
0: Ne olur babacığım, ne olur bu isteğimi geri çevirme. Ne olur, çevirme. Çevirme ya Malik. Abdullah'la sen konuş, onu teskiyle.
1: Ya Abdullah, baban seni bağışladığını tekrar tekrar söyledi. Bizi de şahit tuttu. Kalbin rahat etsin artık.
0: Elhamdülillah, bu günleri de gördüm. Siz gelmeden önce baygın haldeyken başucumda duran ve elimde topuzu bulunan bir melek, baban senden razı değil, bu topuzla senin başına vuracağım diyor ve sürekli beni korkutuyordu. Siz müjdeyi verdikten sonraki bayılmamda ise elinde yeşil bir mendil bulunan melek de Allahu Teala senden razı oldu diyordu.
3: Eşhedü en la ilahe illallah.

Oh, budete avere scambi se fikri dei ricchi altri mai al di. Oh, ammadarnus, beh. Malik bin Dinar Sabali in capozinin önünde yürünce nasıl da şaşıracak? Tamam. Dur bakayım, biraz daha çekeyim şöyle. Oldu işte. Daha fazla oyalanırsam duyabilir. Şu dikenleri de yoluna atayım. Şu çer çöp de hazır. Oh, şöyle döktük mü? Sabahleyin kim bilir nasıl.

0: Salomon, sen yatmıyor muydun?
1: Şöyle biraz hava alayım dedim de.
0: Gecenin bu vaktinde ha? Çıldırmasam iyi. Salomon! Salomon!
1: Pis güzel sular.
0: Salomon kuzum, dışarıda öyle oldu. Sen hala yatıyorsun. Salomon! Yarı gecelere kadar dışarıda dolaş, sonra da ölene kadar uyu. Kuzum Salomon! Salomon!
1: Ne var be? Güneş de hayli yükselmiş. Sariye! Sariye kuzum!
0: Oh, nihayet.
1: Beni arayan oldu mu? Yani bağırıp çağıran yani komşu yani.
0: Evet, oldu.
1: Ne dedi? Tahmin etmiştim zaten.
0: Salomon, uyan be kuzum, ne diyorsun sen? Bağıran bendim ben.
1: Ne? Yani dışarıdan sesler gelmedi mi? Komşumuz Malik bağırıp çağırmadı mı?
0: Ne sesinden bahsediyorsun sen kuzum? Seslenen bendim dedim ya.
1: Demek değişen bir şey yok. Bu işin aslını bugün öğrenmeliyim. Ben gidiyorum.
0: Nereye? Uyur gezer oldu galiba. Uyan Salomon, uyan. Uyan artık. Öf be.
1: Tahminimin tam aksi. Attığım bütün pislikleri temizlemiş. Dikenleri yollardan almış. Hiçbir ses seda yok. Olacak şey değil.
2: Oh, buyur, buyur komşu. Hayırdır inşallah?
1: Şöyle geçerken bir hal hatır edeyim dedim de. Malum işten güçten bir türlü fırsat olup ziyaret edemedim de.
2: Olsun komşu. Şimdi geldi ya.
1: Komşu be kuzum, sanki senin evinde çok ağır bir koku var.
2: Evet komşu. Duvardaki sızıntı ve akıntılardan geliyor.
1: Ne? Duvardan mı? Hele bakayım be kuzum.
2: Elbette. Buyur bak.
1: Vah vah vah vah. Duvarlar yerler pis sular içinde. Hem de benim evin tarafından geliyor. Her zaman böyle mi komşu?
2: Evet, sanıyorum senin bahçenden su akıyor.
1: Peki niçin haber vermesin be kuzum?
2: Dinimiz komşudan gelen sıkıntılara sabretmemizi emreder komşu.
1: Bu sebeple mi susarsın?
2: Evet, başka ne olabilir?
1: Ya doğru mu söylüyor acaba? Ama hiç de yapmacık bir hali yok. Yani bir aydan beri böylece sıkıntıyı çekmen dininizin bu emri yüzünden mi?
2: Hiç şüphen olmasın komşum.
1: Yani ben sanıyordum ki...
2: Komşum, bu işi fazla büyütmene gerek yok. Gel şöyle içeri buyur. Hem komşular arasında olur böyle şeyler. Hadi hadi. Şaşkın şaşkın bakıp durma.
1: Başka bir zaman komşu. Şimdi müsaadenizi isteyeceğim.
2: Peki ama gene beklerim komşu.
0: Salomon, ne oldu sana? Evin içinde bir o baş, bir bu baş. İki haftadır ne yedik, ne içtik. Doğru dürüst uyku da uyumuyorsun kuzum.
1: Zihnim çok meşguldür.
0: Komşumuz Malik bin Dinar'la ilgili diyeceğim. Ama pek benzemiyor. Evine pis sular akıtmak, çar çöp atmak, hatta deve leşini bahçeye bırakmak. Bütün bunları terk etti. Yoksa yeni akla hayale gelmedik bir fenalık mı düşünüyor? Bıktım bre kuzum, bıktım bunlardan. Salomon, ben yatmaya gidiyorum.
1: İyi. Para, hırs, hakka tecavüz, bunlar insanlık mı?

0: Şu Müslümanların ne güzel bir hayatı var. Ya komşum Malik bin Dinar? İnsan değil de sanki gökten inmiş bir melek. Ona vermediğim sıkıntı kalmadı. Bir gün bile olsun kapımıza gelip söz etmedi. Halbuki bu sıkıntılara kim dayanabilir ki? Ah, bu böyle daha ne kadar devam edecek? Yecenin bir yarısı, ama olsun, onunla, komşum Malik bin Dinar'la bir daha görüşmeliyim. Kapısını sırf iple tutturmuş. Her yer açık. Ama gecenin bu saatinde de rahatsız etmem uygun olmaz. Yeri döneyim, hele sabah görüşürüm.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Bu kuşların sesleri, bu ezan sesleri, sanki ilk defa duyuyorum. Şimdi camidedir, hele bir dönsün.

0: Oh komşum, tekrar ziyaretime geldiniz demek. Ne iyi ettiniz.
1: Evet ya Malik, şöyle bir uğradım. Kapıyı da açık yorunca ama sadece iple tutturmuşsunuz.
0: Hayvanların girmeyeceğini bilsem onu da bağlamazdım komşum.
1: Eğer müsaadeniz olursa içeriden evinizi tamir ettireyim.
0: Ey komşum, niyet hayır, akıbet hayır. Hele içeri gir bakalım, bir otur. Geçen seferki gelişinde bir dahaki ziyaretimde demiştiniz. Hadi buyur, buyur.
1: Ya Malik, önceki gelişimde anladım ki siz bana inat olsun diye değil, inandığınız dinin hükümlerine göre hareket ediyorsunuz. Bu durum beni uzun uzun düşündürdü.
0: Nasıl bir neticeye vardınız?
1: Kabul etsek de etmesek de İslamiyet'in hak din olduğunu sizdeki bu güzel ahlakı gördükten sonra daha iyi anladım.
0: Ey güzel komşum, bu sözlerinizden hidayet kokuları geliyor. Komşuluğumuza gelince, Allah-u Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bolluk ve darlıkta ikram edenleri, öfkelerini belli etmeyenleri, insanların kusurlarını bağışlayanları sevdiğini bildiriyor. Ayrıca sevgili Peygamber Efendimiz komşunun komşuda birçok hakkının bulunduğunu beyan ederek komşuluk hakkını gözetenler tam Müslüman olur buyuruyor.
1: Ya Malik, nedir bu haklar?
0: Komşu borç istediği zaman vermek, çağırınca davetine icabet etmek, hastalanınca halini hatırını sormak, gerektiği zaman yardımına koşmak, üzüntülü anında teselli etmek.
1: Ne güzel şeyler bunlar.
0: Ayrıca sevinç anında sevincine ortak olmak ve yolculuğa çıkınca evine göz kulak olmak. Bir de komşudan gelen sıkıntılara katlanmak ve onunla münakaşa etmemek. Ey Salomon, ben sadece bu sonuncu emre riayet etmeye çalıştım. Hepsi o kadar.
1: Size bu sıkıntıları verdiğim için şu anda kendimi ne kadar...
0: Üzülme canım, üzülme.
1: Bu oyundan tezi yok. Hemen bu akıntı yerlerini onarmak istiyorum. Bir de...
0: Evet, bir de...
1: Müslüman olmak istiyorum. Sizler gibi olmak istiyorum. Geçmişimi unutmak istiyorum. Yaptıklarımdan utanç duyuyorum.
0: Daha ne bekliyorsun öyleyse? Hadi buyur, tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Ey bahtiyar kardeşim, bundan böyle komşuluk hakkınız bir iken şimdi iki oldu. Zira Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Müslüman komşusunun iki hakkı, akraba olan komşusunun üç hakkı vardır buyurmuştur. Bir hakkınız daha var üzerimizde.
1: Ya Malik, sizde ne kadar çok hakkım varmış meğer.
0: Evet, İslamiyet böyle işte. Bir hakkınız da sana güzel bir Müslüman ismi bulmak. Süleyman olsun isminiz.
1: Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın ismi.
0: Evet. Mübarek olsun.
1: Ya Malik, hemen eve gidip çekici malayı, kazmayı getirip akıttığım pislikleri kendi ellerimle temizlemek istiyorum. Bir de hanımım, söyleyeyim de o da Müslüman olsun.
0: Peki kardeşim, İnşallah dediğiniz gibi olur.

0: Sen ne yapıyorsun öyle?
1: Ben şey...
0: Müslümanlar gibi diz kurmuş, ellerini de açmış dua mı ediyorsun?
1: Evet Salomon. İçime fenalıklar, sıkıntılar çöktü. Seni düşündüm. Bir de Müslümanları. Karar verdim, dövsen de, sövsen de, kovsan da.
0: Kariye kuzum, neler diyorsun sen?
1: Evet Salomon, Müslüman olacağım. Benim huzura ihtiyacım yok mu kuzum?
0: Ne saadet Allah'ım, ne saadet. Malik bin Dinar hazretlerinin bereketi hep bunlar. Sariye kuzum.
1: Yaklaşma bana. Evet, kararım kesin. Müslüman olacağım.
0: Sariye kuzum. Ben Müslüman oldum. Ben huzur buldum.
1: Ne dedin? Doğru mu söylüyorsun Salomon kuzum?
0: Evet kuzum. İsmim de Süleyman.

0: Hocam Malik bin Dinar Hazretleri de her fani gibi bir gün ebedi aleme göç eyledi. Halleri, amelleri bir mektepti bizim için. Halen de sözleri ve halleri birer rehber olmaya devam ediyor. Mesela faydası olmayan bir şeyle karşılaşsam onun sözlerini hatırlarım.
1: Kulun lüzumsuz ve boş şeylerle vakit geçirmesi kalpleri karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır.
0: Bir gün başkalarının aleyhindeki konuşmalardan sormuştum.
1: İnsan kendisi salih olmadığı halde salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa, başka günahı olmasa bile bu ona yetişir.
0: Yine bir gün her tarafı bulutlar kaplamış, yağmurun habercisi gök gürültüleri duyulmaya başlamıştı. Buyurdu ki,
1: halk bulut görünce, gök gürleyince yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım.
0: Bir seferinde dünyada en güzel kazancın ne olduğunu sordum.
1: Şu üç şey dünyada en güzel kazançlardandır. Birincisi, Allah adamlarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşiyle sohbet etmek. İkincisi, geceleri teheccüd namazı kılmak ve doya doya Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü de Allah-u Teala'yı hiç unutmayıp zikretmek.
0: Bir defasında da dünyadaki kötülüklerden sual etmiştim.
1: Şu beş şey vardır ki bedbahtlığın alametidir. Gözün yaşarmaması, kalbin katı olması, hayasızlık, dünyaya düşkün olmak ve dünya için canından endişe etmek.
0: Bir gün hocama kalbi öldüren şeylerden sormuştum.
1: Evladım, şu üç şey kalbi öldürür. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak.
0: Bir defasında, hocam bugün nasıl sabahladınız diye sormuştum ve verilen cevabı hiç ama hiç unutamıyorum.
1: Evladım, öyle bir halde sabahladım ki ömrüm kısalıyor, günahlarımsa artıyor.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık, kasırga gittik.
1: Kol saadetlere gördüm.
3: Kası gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol, dinimizin bir sembol. Aynı sürekli seviyor. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
4: Kim gitti? Sevgisine gitti.
5: Ey Kasravi!
4: O da sevdi.

kalplerinizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini severek nurlandırın. Varlığın parlak nurları onlardan saçılır. Bahtiyarlık güneşleri onların ufkunda doğar. Allah bir kimseye hayır ve iyilik dilediğinde o kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti hakkındaki vasiyetine uyarak onları sever, onlarla ilgilenir, onların ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu koruyup gözetir, buyuruyor Seyyid Ahmet Rifai Hazretleri. Her şeyin en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Nasıl verilmesin? O Allah'ın Habibi, yaratılmışların en şereflisidir. En temiz, en asil, en değerli soy da onun soyudur. İşte bu soya Ehl-i Beyt denilir. Ehl-i Beyt ev halkı demektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, yuvası, neslidir.